0: bize kızgın olması gerekirken bir de hediye mi veriyor?
1: Peygamberimiz Ebu Mahzure'nin sırtını sıvazladıktan sonra onun için dua etti. Ebu Mahzure şaşkındı. Ne diyeceğini bilemiyor. Az önce kin beslediği adama karşı içinde muhabbet hissetmeye başlamasına şaşırıyordu. Arap kabileleri Müslüman olmak için Peygamberimizin Kureyş'le arasındaki mücadelenin sonlanmasını bekliyorlardı. Çünkü Kureyş'in diğer kabileler üzerindeki gücünü herkes kabul etmişti. Peygamberimiz Kureyş'e galip gelince Müslüman olmak üzere akın akın Medine'ye gelmeye başladılar. Hicretin 9. yılında Medine'ye o kadar çok grup geldi ki bu yıla heyetler yılı denildi.
2: Liderleri nerede?
3: Şurada biraz dinlensek mi? Yoldan geldik.
2: Buraya dinlenmek için mi geldin gafil? Adamla görüşüp geri döneceğiz.
4: Gelin şurada bekleyin.
5: Biz Temim halkındanız. Sana şairlerimizin ve hatiplerimizin ne kadar iyi olduğunu gösterelim diye geldik.
1: Peygamberimiz, biz ne şiirle gönderildik ne de övünmekle. Ama haydi neyiniz varsa getirin görelim dedi. Bunun üzerine içlerinden biri ayağa kalkarak konuşmaya başladı.
6: Üzerimizde pek çok nimeti bulunan Allah'a hamdolsun ki o övgülerin en iyisine layık.
7: Yarattıklarının en hayırlısını seçerek peygamber göndermiştir ki o peygamber soy açısından insanların en şereflisi, en doğru sözlüsü ve en üstünüdür.
1: Bunun ardından Temim heyetinin şairi ortaya çıkarak bir şiir okudu. Peygamberimizin şairi Hassan bin Sabit ona mukabelede bulundu. Uzun süren konuşmalar neticesinde Temim heyetinin tamamı Müslüman oldu.
8: 147. bölüm.
1: Hicretin 9. senesinde Arap Yarımadası'nın muhtelif bölgelerinden insanlar heyetler halinde Medine'ye geliyor, sevgili peygamberimizi ziyaret edip ondan İslam hakkında bilgi alıyorlardı. Bahreyn bölgesinde yaşayan Rebiya kabilesinin Abdülkays koluna mensup 13 kişilik bir heyet Medine'ye gelmişti. Peygamberimiz onları hoş geldiniz diyerek karşılamıştı. Aralarından Abdullah bin Avf söz aldı.
9: Ey Allah'ın Resulü, bizler sana uzak beldelerden meşakkatli yolculuklar yaparak geliyoruz. Ayrıca bizim memleketimizle Medine arasında kafir olan ve bize düşmanlık eden Mudar kabilesi yaşadığından bizler sana ancak savaşmanın yasak olduğu haram aylarda gelebiliriz. Bize özlü bir şeyler tavsiye et de onları geride bıraktığımız kabilemizin insanlarına anlatalım. Hem de cennete girmemize vesile olsun.
1: Allah Resulü onlara yalnızca tek olan Allah'a iman etmelerini söyledi. Peşinden de yalnızca tek olan Allah'a iman etmek ne demektir bilir misiniz diye sordu.
9: Allah ve Resulü daha iyi bilir.
1: Peygamberimiz Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna iman etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmaktır dedi ve onları söylediklerimi iyice ezberleyin ve geride bıraktığınız kabile halkına da anlatın diyerek uğurladı. Ka'b bin Züheyr peygamberimize ve Müslümanlara karşı beslediği nefret ve düşmanlığı şiir ve hitabeleriyle dile getirmekten geri durmayan büyük bir şairdi. Kardeşi Büceyr, Resul-i Ekrem safında yer almıştı. Ama o, bulduğu her fırsatta peygamberimizi hicvediyordu. Hakarete varan bu şiirler o kadar sıklaşmıştı ki, Ka'b yakalandığı zaman öldürülecekler arasında yer aldı. Kardeşi, abisinin doğru yolu bulması için elinden geleni yapıyor, ona sık sık mektuplar yazıyordu.
10: Yine kardeşim Büceyr'den mektup gelmiş.
11: Ne diyor?
10: Sana okuyayım. Resulullah kendisini hicveden şairlerden bazıları için ölüm fermanı çıkarttı. Eğer canını kurtarmak istiyorsan acele buraya gelerek af dile. Peygamberimiz yanına af isteyerek gelen kimseleri reddetmez. Bu mektup eline geçer geçmez Müslüman olmak için harekete geç ve kurtul. Eğer dediklerimi yapmayacak olursan alıp başını git buralardan.
11: Teslim olmaktan başka çaren yok gibi görünüyor.

0: Vücehir tüm gerçekleri yazmış sana.
1: Evet, beni bağışlayacağını söylüyor. Yapar mı dersin?
0: Söylediğin ağır sözlerden sonra zor ama Vücehir sana boşuna ümit vermez.
1: Evet.
0: Öyle diyorsa öyledir.
1: Bu ara aklıma sık sık babam geliyor.
0: Baban Züheyr belli başlı Arap şairlerin arasında yer alıyordu. Kardeşinle seni de kendisi gibi edip ve şair yetiştirdi. Ne geldi şimdi aklına?
1: O ehli kitap kimselerin sohbetine devam ediyordu, biliyorsun.
0: Evet.
1: Ahir zamanda bir peygamberin geleceğini duymuş onlardan. Bunu söyler dururdu. Bir gece rüyasında gökten bir ip uzatıldığını, ipe tutunmak için elini uzattığı halde onu tutamadığını görmüş. Bu rüyasını ahir zamanda gelecek olan peygambere kendisinin yetişemeyeceğine yormuştu. Bu sebeple vefatından önce bize gelecek olan peygambere iman ediniz diye vasiyette bulunmuştu.
0: Baban özel bir insandı. Bu sözleri boşuna söylememiş bence.
1: Onun yanına canımı bağışlaması için yalvarmaya gitmeyeceğim. Kalbimdeki şüpheleri giderebilirsem ona inanmış olarak yanına gideceğim.
0: Sana da böylesi yaraşır.
1: Artık bir karar verme zamanı geldi. Ya ona teslim olacağım ya da bu diyardan gideceğim.
0: Haklısın.
2: Kâb bir müddet düşündükten sonra İslamiyet'in hak din olduğuna kanaat getirdi. Medine'ye gelip Resul-i Ekrem'in huzuruna çıktı. Peygamberimiz onu şahsen tanımıyordu. Kâb bu durumu akıllıca kullandı. Peygamber Efendimizin huzurunda diz çöküp mübarek elini tuttuktan sonra şöyle bir teklifte bulundu.
1: Kâb bin Züheyr tövbe etmiş ve Müslüman olarak huzur-u saadetinize gelmek istiyor. Ben onu size getirsem, ona eman verir, tövbesini ve Müslümanlığını kabul eder misiniz?
2: Kâb, peygamberimizden evet cevabını duyunca sevinçle şöyle dedi.
1: Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür.
2: Peygamber Efendimiz sen kimsin diye sordu.
1: Ben Kâb bin Züheyr'im ya Resulallah.
3: Şiirleriyle Allah'ın Resulüne hakaret eden Kâb bin Züheyr ha? Ya Resulallah izin ver de şu Allah düşmanının boynunu vurayım.
2: Peygamber Efendimiz bırak onu. O şu ana kadar içinde bulunduğu durumdan pişmanlık duymuş ve Hakk'a dönmüş olarak gelmiştir dedi. Kâb bin Züheyr değişen gönül dünyasının etkisiyle izin alıp bir şiir okumaya başladı.
1: Suad'ın ayrılığı yetmiyormuş gibi iki taraf arasında söz taşıyanlar bana, ey Ebu Sülman'ın oğlu, sen artık kendini ölmüş bil dediler. Kendilerine güvenip de başvurduğum her dostsa bana, seni oyalayıp teselli edemem, başının çaresine bak dedi. Ben de çekilin yolumdan dedim. Rahman'ın takdir ettiği her şey elbette olacaktır. İnsanoğlunun mesut hayatı ne kadar uzun olursa olsun, mutlaka bir gün bir tabutta taşınacaktır. Resulullah'ın beni öldüreceğini haber aldım. Resulullah'ın katında bağışlanmak umulur. Özür beyan ederek Allah elçisinin yanına geldim. Resulullah'ın katında mazeretler kabul olunur. Merhamet ve teenni ile muamele et bana. İçinde birçok nasihat ve hükümler bulunan Kur'an hediyesini sana ihsan eden Allah hidayetini artırsın. Rakiplerimin dedikodusuyla beni yargılama. Hakkımda dedikodular yapılmışsa da ben pek o kadar suçlu değilim. Burada beni mutlak Allah'ın izniyle peygamberin affına nail olmak kurtarabilir. Ben yüce peygambere karşı hiçbir itirazda bulunmadan sağ elimi onun adaletli eline uzatıyorum. Şimdi söz onun sözüdür. Şüphe yok ki Resulullah doğru yolu gösteren bir nur, kötülükleri yok etmek için Allah'ın sıyrılmış keskin ve yalın kılıçlarından bir kılıçtır.
2: Kâb, Resul-i Ekrem ve Müslümanların kahramanlık ve yiğitliklerinden bahsederek kasidesine devam ediyordu. Kasidenin son beyti Resul-ü Kibriya Efendimiz'i son derece memnun etmişti. O anda üzerinde bulunan mübarek hırkasını çıkarıp bu büyük şaire hediye ederek Kâb'ı taltif etti. Bundan sonra bu şiir Kaside-i Bürde diye anılmaya başlandı. Müzeyne kabilesine mensup olan Abdülüzza, Medine'den uzakta yaşayan ve amcasının himayesinde büyüyen bir yetimdi. Küçük yaşta yetim kaldığında oldukça varlıklı bir kişi olan amcası onu sahiplenmişti. Peygamberimizin Medine'ye hicretinden sonra İslam'a ilgi duyan bu zat, Müslüman olmak istediğinde amcasının muhalefetiyle karşılaştı.
4: Amca, seninle konuşmak istiyorum.
5: Gel bakalım evlat, ne diyeceksin?
4: Amca, ben uzun zamandır İslamiyet'i araştırıyorum.
5: İslamiyet de nedir?
4: Medine'de yaşayan Muhammed Aleyhisselam'ın ve inananlarının dini.
5: Şu Kureyş kaçkınları mı?
4: Onlar kaçkın değil. Özgür bırakılmadıkları için buraya gelip yerleştiler.
5: Neyse ne. Ne oldu araştırmalarının sonunda?
4: Ben de Müslüman olmak istiyorum.
5: Ne? Ne dedin sen?
4: Müslüman olmak istiyorum. Allah'ın bir tek olduğuna, eşi benzerinin olmadığına inanıyorum.
5: Bunu nasıl söylersin? Sen doğduğunda biz seni Uzza'ya adadık. İsmin bile Yüce Uzza'nın kölesi anlamına geliyor. İnsan nasıl olur da atalarının dininden yüz çevirir? Babanın kemikleri sızlamaz mı kabrinde?
4: Amca, babam yanlış bir inanış üzerindeydi. Biz de öyleyiz. Kendi yaptığımız şeyler, taştan, ahşaptan oyduğumuz putlar nasıl ilahımız
5: Sus!
4: Olabilir?
5: Daha fazla konuşup ilahlarımızın gazabını üzerine çekme.
4: Amcacığım, etme. Sen çok akıllı, ince düşünceli bir insansın. Merhametlisin. Allah'ın sana gönderdiği işaretleri düşün. Onun bir tek ilah olduğunu fark etmiyor musun?
5: Seni himayeme aldığımda küçücük bir çocuktun. Baban hiçbir şey bırakmadan vefat etmişti. Seni giydirdim, yedirdim, içirdim. Benim sayemde mal mülk sahibi oldun. Ben senin velinim. Buna asla izin vermiyorum.
4: Amca, seni çok severim. Üzerimdeki hakkını da inkar edemem. Ben açtım, sen doyurdun. Üstümde giyeceğim yoktu, sen beni giydirdin. Senin bu tepkinden kaçınarak bugüne kadar İslam'a girmeyi erteledim. Ama artık hakikati görmezden gelemeyeceğim. Allah birdir ve Muhammed Aleyhisselam onun kulu ve rasulüdür.
5: Sus yoksa!
4: Yoksa ne yaparsın amca?
5: Sana verdiğim her şeyi geri alırım. Benim malımdan faydalandığın hiçbir şeyi artık kullanamazsın.
4: Peki amca.
5: Her şeyi dedim.
4: Anladım, her şeyi.
5: Üstündeki elbiseni bile.
4: Peki. Ben artık taşlara tapmayacağım. Ve Hazreti Muhammed'e tabi olacağım. Al amca. Bunlar senin bana aldığın giysiler. Şimdi kölemi çağıracağım. Tüm koyun sürüsünü sana teslim edecek. Kölem de senin zaten. Ben buradan ayrılırken hiçbir mal götürmeyeceğim. Emin olabilirsin.
2: Resul-i Ekrem'in yanına gitmek için giyeceği bir elbisesi kalmadığından annesi ona bicat denilen kilim tarzı bir kumaşı ikiye bölerek bir tür elbise yaptı. Her şeyini bırakarak Medine'ye doğru yola çıktı. Medine'ye vardığında akşam olmuştu. Geceyi Mescid-i Nebevi'de geçirdi ve sabah namazında giydiği kıyafetiyle Resul-i Ekrem'in dikkatini çekti. Resulullah ona kim olduğunu sordu.
4: Benim adım Abdülüzza, Müzeyneliyim.
2: Peygamberimiz, hayır, sen Abdullah Zülbicadeyn'sin dedi. Zülbicadeyn diyerek iki çul parçasına sarılmış olmasını kastediyordu. Sonra onun hikayesini dinledi. Dünyayı ardına atarak İslam'ı seçen bu samimi insanı çok sevdi. Ashab-ı kiram da onu peygamberimizin hitap ettiği gibi Zülbicadeyn ismiyle tanıyıp öyle benimsediler. Peygamberimiz bir gün ashabını toplayarak "Burada bulunmayan kardeşinizin cenaze namazını kılınız." dedi.
6: "Ya Resulallah, kimdir o?"
2: Peygamberimiz Habeş Necaşisi Asheme diye cevapladı ve ilave etti. "Bugün Allah'ın iyi kulu Asheme öldü. Kardeşiniz için Allah'tan mağfiret dileyiniz." diyerek namazgaha gitti. Ashab-ı kiram peygamberimizin arkasında saf oldular. Necaşi için gıyabi cenaze namazı kıldılar. Peygamberimiz onun dışında hiç kimse için gıyabi cenaze namazı kıldırmamıştı. Necaşi, Müslümanların zor günlerinde

0: onları ülkesine kabul edip ağırlamış, adaletiyle maruf bir hükümdardı. Peygamberimiz onu çok severdi. Bir seferinde yanına gelen Necaşi'nin elçilerine elleriyle ikramda bulunmuş, bunu ona vefasından yaptığını söylemişti. Habeşistan'a hicret eden Müslümanlar, Necaşi'nin kendilerini nasıl sahiplendiğini hatırlıyorlardı.
1: Sizler, ey Cafer'in arkadaşları, yanından geldiğiniz zat büyük bir insandır. Onun özellikleri İncil'de yazar. Onu Meryem oğlu İsa da müjdelemişti. Vallahi o ülkemde olsaydı onu başıma tac ederdim. Sizler ülkemde her türlü tecavüzden ve saldırıdan korunmuş olarak yaşayacaksınız. Dilediğiniz kadar kalabilirsiniz. Size kötülük eden helak olur.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا.
2: İbn Ömer'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Kendisi bir kuşa ok atan Kureyşli bazı gençlerin yanına uğramıştı. Bunlar ıskalayan her ok için kuşun sahibine bir şeyler veriyorlardı. Abdullah bin Ömer'i görünce dağıldılar. İbn Ömer, bunu yapan kim? Allah ona lanet etsin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem canlı hayvanı hedef yapana lanet etti demiştir.

0: وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أر قط أحسن منها. قال: أما هذه الدار فدار الشهداء.
1: Semure'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bu gece rüyamda bana iki adam geldi. Beni bir ağaca çıkarıp oradan da çok güzel ve mükemmel bir diyara götürdüler ki hayatımda ondan daha güzelini görmemiştim. Sonra onlar, "Burası şehitlerin diyarıdır," dediler.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. زاد مسلم في روايته قال: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه.
1: Hazreti Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem en çok yaptığı dua şu idi: Allah'ım, bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Cehennem azabından bizi koru. Müslim rivayetinde hadisi nakleden kişinin Enes dua etmek istediğinde böyle dua ederdi sözünü eklemiştir.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك، فقال: والله لا أسمه إلا أقصى شيء من الوجه، وأمر بحماره فكوي في جاعرتيه، فهو أول من كوى الجاعرتين.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzü ateşle dağlanmış bir merkep görmüş ve bunu çok çirkin bulmuştu. Bunun üzerine Abdullah bin Abbas radıyallahu anh, vallahi tanınması için hayvanı damgalayacağım zaman bunu yüzünden başka bir yere vuracağım demiş ve onun emri üzerine damga merkebin uyluklarına vurulmuştu. Böylece hayvanların uyluklarına ilk damga vurduran İbn Abbas olmuştu.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, namazlarınızdan bir kısmını evinizde kılın ve evinizi içinde namaz kılınmayan kabirlere çevirmeyin buyurmuştur.

0: var edenin adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kente Sibir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu Ebabil dudağından. Rahmet vadilerinden boşanır ağabey hayat. En müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım. Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة.
3: نعمان بن بشير'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua ibadetin ta kendisidir buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة.
2: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. En fazla cömert olduğu zaman ise Ramazan'da Cebrail ile buluştuğundaydı. Cebrail Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Ramazan'ın her gecesi buluşur, karşılıklı olarak Kur'an mukabele okurlardı. İşte böylece Cebrail ile buluştuğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır dağıtmakta insanlara rahmet getiren rüzgardan daha cömert olurdu.

Tabira'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün, "Ya Resulallah, bana abdesti tarif eder misin?" dedim. "Abdest azasını güzelce yıka, parmak aralarını ovuştur. Oruçlu değilsen burnuna suyu fazlaca çek," buyurdu.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده.
1: Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber'e, ey Allah'ın Resulü, hangi Müslüman daha faziletlidir diye sordum. Resul-i Ekrem, elinden ve dilinden Müslümanların güven içinde olduğu kimse buyurdu.

0: وعنه قال: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، إلى آخرها.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Amcam Enes bin Nadr Bedir Savaşı'nda bulunamamıştı. Ya Resulallah, müşriklerle yaptığın ilk savaşta bulunamadım. Eğer Allah bundan böyle beni müşriklerle karşılaştırırsa onlara neler yapacağımı Allah görecektir dedi. Uhud Savaşı olup da Müslümanlar dağılınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, ashabımın yaptıklarından dolayı senden özür dilerim dedi. Müşriklere işaret ederek de, Ya Rabbi, bunların yaptıklarından uzağım dedi. Ve sonra düşmana doğru ilerlerken Sa'd bin Muaz'a rastladı ve ona, Ey Sa'd bin Muaz, Nadr'ın Rabbine yemin ederim ki, cennet işte şurada, Uhud'un berisinden cennetin kokusunu alıyorum dedi. Sa'd dedi ki, Ya Resulallah, ben Enes bin Nadr'ın yaptığını yapamadım. Hadisi rivayet eden Enes, amcamın üzerinde kimi kılıç, kimi mızrak, kimi ok yarası olmak üzere 80 kadar yara vardı. Öldürülmüş ve müşrikler tarafından kendisine müste yapılmıştı. Bu nedenle onu kimse tanıyamamış, kız kardeşi ancak parmaklarından tanıyabildi dedikten sonra şu ayeti okudu: Müminler arasında öyleleri vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. Bu uğurda onlardan bir kısmı can verdi. Ve şöyle söyledi: Biz bu ayetin Enes bin Nadr ve onun gibiler hakkında nazil olduğu kanaatindeydik.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zan ile konuşmaktan sakının, çünkü zan sözlerin en yalanıdır.
2: Birinci Akabe biatında Allah Resulüne bağlılık yemini eden Medinelilerden Ka'b bin Malik anlatmaktadır. Kavmimizin müşrik olan hacılarıyla beraber Medine'den yola çıktık. Seyahat esnasında namazlarımızı kıldık. Bera bin Marur da bizimle beraberdi. Yola çıkıp Medine'den ayrıldığımızda Bera bize dedi ki: Ahali, ben bir karar vermiş bulunuyorum. Bu konuda bana katılıp katılmayacağınızı da bilmiyorum. Biz nedir dedik? Bera, Vallahi şu binayı, yani Kabe'yi arkama almayacağım. Namazımı ona doğru kılacağım dedi. Ona, vallahi bize ulaşan haber, peygamberimizin sadece Şam'a doğru namaz kıldığıdır. Biz ona muhalefet etmeyi de istemiyoruz dedik. Bera, ben Kabe'ye doğru kılacağım derken, biz de bunu yapmayacağız dedik. Namaz vakti geldiğinde biz Şam'a doğru namaz kıldık. O ise Kabe'ye yönelerek namazını kıldı. Nihayet Mekke'ye geldik. Biz onun yaptığını ayıplıyorduk. O ise bu şekilde devam etmekte ısrar ediyordu. Mekke'ye ulaştığımızda bana dedi ki, ey kardeşimin oğlu, Resulullah'a git ve ona bu yolculuğum esnasında yaptığım şeyi sor. Vallahi bu konuda bana muhalefet ettiğinizi görünce içime bir şüphe düştü. Bunun üzerine ikimiz birlikte Resulullah'a gittik. Ancak biz kendisini tanımıyorduk. Zira daha önce onu görmemiştik. Bu nedenle Mekkeli birine rastlayınca ona Resulullah'ı sorduk. Bize onu tanıyor musunuz diye sordu. Biz hayır dedik. Amcası Abbas'ı tanıyor musunuz diye sorduğunda evet diye cevap verdik. Zira o ticaret için bizim memleketimize gelirdi. Bunun üzerine adam mescide girdiğinizde Abbas'ın yanında oturan kişi Muhammed'dir açıklamasını yaptı. Mescide girdik. Gerçekten de Resulullah Abbas'la birlikte oturuyordu. Onlara selam verdik. Ardından yanlarına oturduk. Yanlarına yaklaşınca Resulullah Abbas'a bunları tanıyor musun diye sordu. Abbas da evet tanıyorum. Bu kavmimin lideri Bera bin Marur, bu da Kab bin Malik'tir diye karşılık verdi. Kab o anı anlatırken Resulullah'ın şair mi diye sorduğunu, Abbas'ın da evet diye cevap verdiğini unutmam demiş, ardından da olayı anlatmaya devam etmiştir. Resulullah'ın huzurunda duran Bera söze şöyle girdi. Ey Allah'ın elçisi, ben bu yolculuğa çıktım. Allah da bana İslam'ı nasip etti. İbadetlerimde bu binayı, Kabe'yi arkama almayı uygun görmedim. Ben ona doğru namaz kıldım. Arkadaşlarımsa bu konuda bana muhalefet ettiler. Dolayısıyla içime bir şüphe düştü. Ya Resulallah, buna ne dersin? Bunun üzerine Allah Resulü, sen bir kıble üzerindeydin. Onda sabretseydin ya buyurdu. Bundan sonra Bera bin Marur Resulullah'ın kıblesine döndü ve bizimle beraber Şam'a doğru namaz kıldı.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Borcunu geciktiren varlıklı kimse onurunu çiğnetmeye ve cezalanmaya müstehak olur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, ya Resulallah, bana nasihatte bulunur musunuz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öfkelenme buyurdu. Adam aynı sözü birkaç kere tekrarladı. Peygamber her defasında öfkelenme buyurdu.
1: وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
2: Ayşe'den radıyallahu anha nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde şöyle derdi: Subbuhun Kuddusun Rabbül Melaiketi ve Ruh. Allah çok yüce ve çok mukaddestir. Tüm meleklerin ve Cebrail'in Rabbidir.
1: Ve an Aişe radıyallahu anha قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر

0: Ali.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde şu sözü çok söylerdi. Sübhaneke Allahümme Rabbena ve bihamdik. Allahümme ufirli. Allah'ım seni hamdinle tesbih ederim. Allah'ım beni bağışla.
0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة.
1: أنستن رضي الله عنه rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Übade'nin evine geldiğinde Sa'd ona bir parça ekmek ve zeytinyağı ikram etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları yedikten sonra sofranızda oruçlular iftar etsin, yemeklerinizi iyi kimseler yesin, melekler de size dua etsin diye dua etti.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: El birru matma'annet ileyhin nefs ve tma'anna ileyhil kalb vel ithmu ma hake fin nefs ve teraddede fis sadr ve in eftâken nâsu ve eftâvuk.
0: İyilik gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse insanlar seni onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir. İyilik yapmak ve iyiliksever olmak bir yaşam biçimidir. Toprak anlamına gelen ber kelimesinden türeyen iyilik, yeryüzü gibi geniş ve engindir. İslam'da iyilik, insanın dünya ve ahiret hayatının merkezindedir. İyilik, Kur'an-ı Kerim'de doğru inanç, samimi ibadet ve güzel ahlak anlamlarına gelen bilinçli bir tercihtir. İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. O kimsenin yaptığıdır ki, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. Allah'ın rızasını gözeterek, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekat verir. Antlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir. Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabreder. İşte doğru olanlar, bu vasıfları taşıyanlardır. Takva sahipleri ancak onlardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ayeti kerimelerin hayata yansımış halidir. Bunun gereği o, herkese iyilik eder ve hiç kimsenin kötülüğünü istemezdi. Onda iyilik, cömertlik, affetmek, güler yüzlü olmak, tatlı dilli olmak, daima iyiliği tavsiye etmek ve merhameti bütün varlıklara yaymak gibi çok geniş bir alanda kendini göstermiştir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'ye bir heyetle gelen ve Müslüman olan Vâbisâ bin Mâbed el-Esedî'ye iyiliğin tanımını kısa ve etkili bir şekilde ifade etmiştir. Ahiret inancıyla yeni tanışmış ilk Müslümanlar, iyinin sevap, kötününse günah olduğunu öğrenmişlerdir. Ayrıca iyilikleri sayesinde kazandıkları sevapların mükafatını, ahirette alacaklarını da kavramışlardır. Kur'an-ı Kerim ve hadislerde geçen iyilik kavramıyla, tüm insanlığın iyiliğe ulaşması hedeflenmektedir. Buna göre, iyiliği geniş anlamıyla başlıklar altında sıralayabiliriz. Tevhid, yani iyiliğe ulaşmak bir anlamda tevhide ulaşmak demektir. İhsan, yani doğruluk, sadakat ve samimiyet. Takva, Allah'a karşı saygılı olmak. Sıla-i rahim, akrabalarla ilişkileri sıcak tutmak. İnfak etmek, malla yapılan fedakarlık. İyilik, insan vicdanını rahatlatan, onu huzura kavuşturan her türlü güzelliktir. Müslüman, yeryüzünde iyiliğin ve güzelliğin hakim kılınması için çalışmalıdır. İnsanlık için her işte iyiliğe anahtar, kötülüğe kilit olmayı ilke edinmelidir. Kırk hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم فقال أصحابه وأنت؟ قال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة.
4: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın gönderdiği bütün peygamberler koyun gütmüştür. Ashab, sen de mi güttün ya Resulallah diye sorduğunda, evet, Mekkelilerin koyunlarını Cihat bölgesinde

0: وعن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثة، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر.
1: أبو عبد الله عثمان بن أبو العاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o bir gün vücudunda bir ağrı hissetmiş ve bu sıkıntısını Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem söylemişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem: ağrıyan yere elini koy ve 3 defa Bismillah, 7 defa Euzu bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhaziru, hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım de, buyurdu.

0: وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesin bir emir vermeden Ramazan gecelerinde ibadet etmeye teşvik eder ve şöyle derdi: sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak geceyi ibadetle, teravih ve bunun gibi geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her ekleminiz için bir sadaka vermeniz uygun olur. Her tesbih, Sübhanallah, sadakadır. Her tahmid, Elhamdülillah, sadakadır. Her tehlil, La ilahe illallah, sadakadır. Her tekbir, Allahu Ekber, sadakadır. İyiliği emretmek, sadakadır. Kötülükten sakındırmak, sadakadır. Kişinin kuşluk vaktinde kılacağı iki rekat namaz ise, bunların hepsinin yerini tutar.

0: وعنه قال: قلت يا رسول الله، ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها.
1: Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, beni yönetici olarak tayin etmez misin? Dedim. Elini omuzuma koydu ve bana şöyle dedi: Ebu Zer, sen zayıfsın. Yöneticilik ise bir emanettir. Onu layık olduğu biçimde üstlenen ve gereğini hakkıyla yerine getiren kimseler dışındakiler için o, kıyamet günü rezillik ve pişmanlık sebebidir.

0: Peygamber Efendimizin Kur'an'ı tefsir etmenin yanında onda yer almayan bazı konularda hüküm koyma yetkisinin olduğunu beyan etmekteydi. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü ashabına bir takım yasaklar getirmiş, ardından da sizden biriniz köşesine yaslanarak cahilce Allah'ın şu Kur'an'da yasakladığı şeylerden başka hiçbir şey yasaklamadığını mı zannediyor? Şunu iyi bilin ki, vallahi ben hem öğüt verdim, hem bazı şeyleri emrettim, hem de bazı şeyleri yasakladım. Benim emrettiğim ve yasakladığım bu şeyler ya Kur'an kadar yahut da ondan daha fazladır, buyurmuştu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن جرير رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك.
3: جرير'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem yabancı bir kadına bir anlık bakmayı sordum. Gözünü çevir buyurdu.

0: وعن عروة بن الزبير أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه خاصمته أروى بنت أوس إلى مروان بن الحكم، ودعت أنه أخذ شيئا من أرضها، فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوق إلى 7 أراضين. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها، وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. وفي رواية لمسلم عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بمعناه، وأنه رآها عمياء تلتمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد، وأنها مرت على بئر في الدار التي خاصمته فيها فوقعت فيها وكانت قبرها.
1: Urve bin Zübeyr'den rivayet edildiğine göre Erva binti Evs arazisinin bir bölümünü alıp tarlasına kattığı iddiasıyla cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyli radıyallahu anh Medine valisi Mervan bin Hakem'e dava etti. Bunun üzerine Said: ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dinledikten sonra hiç onun hakkını üzerime geçirir miyim dedi. Mervan: Resulullah'tan ne işittin diye sordu. O da: ben Resulullah'ın her kim haksız olarak başkasının bir karış yerini alırsa o yer kıyamet gününde 7 kat olarak onun boynuna geçirilir buyurduğunu işittim dedi. Bunun üzerine Mervan Said'e: artık bundan sonra senden başka bir delil istemeyeceğim dedi. Kendisine yöneltilen bu ağır suçlama karşısında çok içerleyen Said: Allah'ım, eğer bu kadın yalancı ise gözünü kör et ve onu kendi arsasında öldür diye beddua etti. Hadisi rivayet eden Urve şöyle diyor: gerçekten de o kadının ölmeden önce gözleri kör oldu ve bir gün arsasında yürürken bir çukura düşüp öldü. Müslim'in Muhammed bin Zeyd bin Abdullah bin Ömer'den rivayeti de aynı anlamdadır. O kadının kör olduğunu ve Said'in bedduasına uğradım diyerek yürürken duvarlara tutunduğunu görmüştü. Erva bir gün dava konusu olan arazide bulunan bir kuyuya düştü ve orası onun kabri oldu.

Eğer muhaddisler ribaya şahitlik edenlere ve yazana da şeklindeki ziyade ile rivayet etmişlerdir.

0: وعن حسين بن وحوح رضي الله عنه أن طلحة بن البراء بن عازب رضي الله عنهما مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا به، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهري أهله.
1: حسين بن وحوح'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Talha bin Bera bin Azib radıyallahu anh hastalandığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyarete gitti ve şöyle dedi: Görüyorum ki Talha ölmek üzere. Ölürse bana haber verin ve defin işlemini çabuk yapın. Çünkü bir Müslümanın cesedinin ailesinin yanında fazla bekletilmesi uygun değildir.
2: Sadaka olarak nitelendirdiği tebessüm, Peygamberimizin yüzünden hiç eksik olmazdı. Nitekim Cerir bin Abdullah, Müslüman olduğum andan itibaren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evine girmeme her zaman izin vermiş ve beni nerede görse gülümsemiştir demiştir.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah kötülüğü kötülükle silmez. Kötülüğü ancak iyilikle siler. Bir pislik hiçbir zaman başka pisliği temizlemez.

Yollara sular dökün, bahçelere müjdeler edin. Bahar kokuları geliyor, o geliyor o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Yol verin, açılın, savulun, beri durun beri. Yüzü apaydınlık, ak ak. Bastığı yeri ardında, gündüzler gibi bırakarak. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor.

bir koku sardı. Bir anda bir velvele, bir kıyamet koptu cihanda. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor.

0: وسلم شيئا، فلما رآها رحب بها وقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا. فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت، فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار، ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق، لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. فبكيت بكائي الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضحك الذي رأيت.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Hanımları peygamberin yanındayken Fatıma radıyallahu anha geldi. Onun yürüyüşü peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yürüyüşüne benzerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu "Hoş geldin kızım" diyerek karşıladı. Sağ veya sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce ona gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya, "Resulullah eşlerinin önünde sana özel, gizli bir şey söyledi. Sen ise ağlıyorsun" dedim. Peygamber kalkınca da ona, "Sana ne söyledi?" diye sordum. Fatıma, "Resulullah'ın sırrını ifşa edemem" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince, üzerindeki hakkım için peygamberin sana söylediğini bana bildirmeni istiyorum dedim. Fatıma, "Şimdi olur" dedi. İlk seferinde her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu yıl iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim" buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa, "Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin?" buyurdu. O zaman da gördüğünüz gibi güldüm dedi.
0: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع،

0: من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها.
1: Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana sorumluluk bilinci ver ve beni günahlardan arındır. En iyi arındıracak sensin. Benim sahibim ve Mevlam sensin. Allah'ım, faydalanılmayan ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım.
0: عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها.
1: Ebu Berze'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazından önce uyumayı, yatsıdan sonra da konuşmayı hoş karşılamazdı.
0: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص.
1: أم سلمة'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem en sevdiği elbise gömlek idi.
0: وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
1: أبو أيوب رضي الله عنه روايت edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir Müslümanın din kardeşine 3 geceden fazla küstürmesi helal olmaz. Onlar birbiriyle karşılaştığında birisi yüzünü şu tarafa, öbürü öte tarafa çevirir. Halbuki onların en hayırlısı önce selam vererek konuşmaya başlayandır.

Her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Doğrunun yanlışa karıştığı, insanların yollarını doğrultmakta zorlandığı bir dönemdi. Hakkın yerini batıl, kutsalın yerini gelenek almıştı. Babalarını nasıl gördülerse öyle yaşamayı şeref addeden insanlar türemişti. Uyduruk ilahlar sadece gönülleri değil, Kabe'yi de istila etmişti. Allah'ın evinde Allah'a ibadet imkanı kalmamıştı. Hurafelerden beslenen inançlar toplumu öylesine sarmıştı ki, Allah'ın birliğine inanan bir avuç insan, çareyi kendini toplumdan soyutlamakta bulmuştu. Hazreti İsa'nın öğretisi tahrif edilmiş, Hazreti Musa çoktan unutulmuştu. Allah'ın peygamberler gönderdiği bilinirdi ama son peygamberin aralarında olduğunu kimse bilmiyordu. Allah kullarını başıboş bırakmazdı. Onlara uyarıcılar gönderir, doğru yolu bulmalarını arzu ederdi. Hazreti Muhammed Mustafa'yı da bu topluma gönderdi. Onun diğer nebi ve rasullerden farkı, getirdiklerinin hükmünün kıyamete kadar sürecek olmasıydı. O son peygamberdi. İnsanlığın beklediği son kurtarıcı. Kısa ama dopdolu bir hayat yaşadı. 63 yıllık ömrünün 23 senesinde risaletle görevliydi. Bu 23 seneye neler sığdı neler. Beytullah, tevhidin simgesi haline geldi. Yesrib, Medine-i Münevvere oldu. Haremeyn-i Şerifeyn'le taşlanan İslam devleti kuruldu. Bundan sonra kıyamete kadar yaşayacak Müslümanlar için örnek teşkil eden yüzlerce alim bu dönemde yetişti. Her biri gökteki yıldızlar gibi olan ashab-ı kiram, yüzyıllar sonra yaşayan bizlerin bile hayatına ışık tuttu. Çünkü onların beslendiği sınırsız bir enerji kaynağı vardı. Resulullah'ın yanında bulunmak, onun ahlakıyla bezenmek, onun yaşadığı gibi yaşamak, ashabın her birini izinden gidilecek birer kılavuz haline getirmişti. O, varlığıyla dünyayı anlamlı hale getirmiş, bizi Rabbimizle tanıştırmış ve bilmemiz gereken her şeyi öğreterek bu dünyadan ayrılmıştı. Cahiliye karanlığında boğulmak üzere olan ashabını aydınlığa çıkardığı gibi, onlardan sonra gelecek ümmetinin de cehalet girdabına kapılmadan yaşamasına yetecek mirası bırakmıştı. Biz ona ümmet olma şerefine nail olan bahtiyarlarız. Önümüzde dağ gibi duran bir peygamberimiz var. Onun hayatında ne şaşma var ne sapma. Dosdoğru, emrolunduğu gibi istikamet üzere yaşamış bir örnek. En güzel örnek.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun.

ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala cennetliklere "Ey cennetlikler!" diye seslenir. Onlar "Ey her türlü iyiliğin sahibi Rabbimiz, buyur!" derler. Allah Teala "Halinizden hoşnut musunuz?" diye onlara sorar. Onlar da "Nasıl hoşnut olmayalım ki? Sen kimseye vermediğin nimetleri bize verdin," derler. Allah Teala "Size bundan daha üstününü vereyim mi?" diye karşılıkta bulunur. Onlar "Ey Rabbimiz, bundan daha üstün ne olabilir ki?" derler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak "Benim hoşnutluğum ebediyen sizinle olacak ve bundan sonra asla size kızmayacağım," buyurur.

Firavun, Haman ve Karun. Tevhidin amansız üç düşmanı. 1. Bölüm. Firavun hayatı boyunca unutamayacağı bir sahneyi yaşıyordu. Korkunç bir yangındı. Beytül Makdis'ten çıkan alevler Mısır'a kadar ulaşmıştı. İşte şimdi de Mısır'ı yakıp kavuruyordu. Canlarını kurtarmak için oraya buraya kaçışan Mısırlıların çabaları boşa gidiyor, teker teker alevlerin pençesine düşüyorlardı. Fakat ilginçtir ki Mısırlılara acımayan ateş İsrailoğullarına dokunmuyordu. Bir bir kül olan evlerden sonra ateş saraya yöneldi. Çemberin iyice daraldığını gören Firavun kurtuluşunun olmadığını biliyordu. İşte bir alev topu ağzını açmış kendine doğru geliyordu. Kaderine razı bir kurban gibi gözlerini kapadı. Korkunç sıcaklığı yüzünde hissettiği anda uyandı. Firavun müneccimlerini çağırdı ve onlara rüyasını anlattı. Yorumlamalarını istedi. Onların yaptığı yorumlar da rüyası kadar can sıkıcıydı. Şu anda hakimiyetiniz altında yaşamakta olan İsrailoğullarının geldiği yerden, yani Beytül Makdis taraflarından bir adam çıkacak ve bu adam Mısır'ın helakine sebep olacak. Hemen bir çözüm bulmak gerekiyordu. Yapılan teklifler arasından birisi ne kadar korkunç ve gaddarca olsa da Firavun'un aklına yatmıştı. Teklifi dikkatle dinleyen Firavun hemen emir verdi. İsrailoğullarının yeni doğan kız çocukları bırakılacak ama erkek çocukları öldürülecekti. Dışarıda zor şartlar altında çalışan köleler, evlerin içindeki basit işlerle görevlendirilecek, en kötü, en pis, en alçaltıcı işler köleler yerine İsrailoğullarına yaptırılacaktı.

Nil'in hayat verdiği bu topraklarda kendine has bir din ve sanat anlayışı geliştiren medeniyetler ülkesi Mısır'da idari, askeri, ekonomik, adli, dini bütün düzen hanedandan hanedana el değiştiren ve babadan oğula geçen saltanat sistemi içinde binlerce yıldan beri hep firavunlar tarafından muhafaza edilmişti. Sosyal ve bireysel açıdan toplum üzerinde o kadar etkin bir mevkileri vardı ki Mısırlıya göre hayatın devamını bir bakıma firavunlar sağlardı. Mısır'da dini hayatın merkezinde de firavunlar bulunurdu. Firavunlar bu düzenin tesisinde ve yürütülmesinde şüphesiz bazı insanlardan da yardım alıyorlardı. Bir firavunun etrafında kendisine yakın adettiği yüksek rütbeli saray görevlileri mutlaka bulunurdu. Ülkenin yönetiminde bunlar da söz sahibi olur, firavuna danışmanlık yaparlardı. Bunlar arasındaysa baş rahiplerin önemli bir ağırlığı vardı. Zira hayatın bütün alanlarını doğrudan ilgilendiren din ve inançla alakalı bütün meseleleri firavunlar onlarla müzakere ederlerdi. İşte Mısır'ın ve Mısırlının hayatına yön veren idari düzen bu kadrodan oluşuyordu. Şimdi ülkeyle alakalı bütün bu görev ve sorumluluklar, haklar ve yetkiler firavuna aitti. Zamanında Mısır oldukça büyük bir ilerleme kaydetmişti. Nil'in bahşettiği bereket sayesinde çöl adeta çiçek açmış, her yeri yeşil bahçeler süsler olmuştu. Bu bahçeler arasında Mısırlılar yüksek binalar yapmışlardı. Firavun'un korkunç planının hedefi olan İsrailoğulları, Hazreti Yakub'un soyundan gelmekteydi. Hazreti Yakub'un 12 oğlundan gelenler 12 kabileye ayrılmışlar ve Hazreti Yusuf zamanında Mısır'a yerleşmişlerdi. Allah Teala Mısır hakimi Firavun ve adamlarını bol bol bahşettiği zenginlikler, ziynet ve mallarla imtihan ederken İsrailoğullarını da Firavun'la deniyordu. Nitekim Yüce Allah Hazreti Peygamber dönemi Yahudilerine geçmişten ibret almaları için bu olayı şöyle hatırlatıyordu. Hani sizi azabın en kötüsüne uğratan, kadınlarınızı sağ bırakıp oğullarınızı boğazlayan Firavun ailesinden kurtarmıştık. Bunda size Rabbinizden gelen büyük bir imtihan vardı. Bu gerçekten ağır bir imtihandı. İsrailoğullarının yeni doğan erkek çocukları acımadan öldürülüyor, diğer taraftan sosyal hayatta ikinci sınıf insan muamelesi görüyor, dışlanıyorlardı. Ancak Allah Teala onları bu büyük sıkıntıdan kurtaracak ışığı da yine aynı dönemde gönderme lütfunda bulunuyordu. Hazreti Musa. Cenab-ı Hak bir oğlu olduğu için sevinsin mi yoksa başına gelecekleri düşünüp üzülsün mü bilmeyen bir annenin kalbine ilham gönderiyor, yavrusunu bir sandığa koyup nehre bırakmasını istiyor, ilahi koruma altına alınan bu çocuğun peygamber olacağını ifade buyuruyordu. Bu noktadan sonrası da derslerle dolu bir tecelli şeklinde planlanmıştı. Onu nehirden hem Allah'a hem de Musa'nın bizzat kendisine düşman olacak biri çıkartacaktı. Nitekim Musa'yı nehir kıyısında Firavun'un adamları buldu. Firavun'un emirleri doğrultusunda hemen öldürülmesi gerekiyordu. Fakat ilahi takdir içeriden yani Firavun'un çok yakınından birine bu cinayete engel olma ilhamını gönderiyordu. Firavun'un hanımı Hazreti Asiye'ye, nehir kıyısında bir erkek çocuk bulunduğunu haber alınca hemen eşi Firavun'a gitti ve ''Bana da sana da göz aydınlığı bir çocuk, sakın onu öldürmeyin, belki bize faydası dokunur ya da onu evlat ediniriz.'' dedi. Firavun gördüğü rüya ile sevgili eşinin teklifi arasında bocalar, ancak sevgi hisleri ağır basar ve çocuğun canını bağışlar. Fakat hiçbiri işin farkında değildir. Gerçekten de bir süre sonra Allah'ın verdiği söz gerçekleşir ve belli bir olgunlaşma döneminin ardından Musa'ya peygamberlik verilir. Allah'tan başka ilah olmadığı, yalnız ona ibadet edilmesi gerektiği, kıyamet günü ve ahiretteki hesap Hazreti Musa'ya vahyedilen bilgiler arasındadır. Yüce Allah ona, buna inanmayan ve nefsinin arzusuna uyan kimseler seni ondan sakın alıkoymasın, sonra helak olursun buyurur. Peygamberliği atıldığında yılana dönüşen asa ve beyaz el gibi mucizelerle desteklenir. Kardeşi Harun kendisine yardımcı bir peygamber olarak görevlendirilir. Daha sonra da hedef gösterilir.
Andolsun ki biz Musa'yı mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a, Haman'a ve Karun'a gönderdik. Bu üç din düşmanı, nefsin arzularına son derece düşkün olma konusunda ortaklardır. Ancak bunu değişik yönlerde sergilerler. Birisi bütün yönleriyle hayata hakimiyet ve ilahlık iddiasında bulunan Firavun, diğeri kutsal olanla ilişkileri elinde tuttuğunu söyleyip bundan çıkar elde eden baş rahip Haman, üçüncüsü ise zenginliğinin boyutu konusunda darb-ı mesel haline gelen ama kendisine imtihan için verilen bu zenginliklerin bir emanet olduğunu unutup kibre kapılan Karun. Diğer bir bakışla zalim idareyi ve idareciyi Firavun, zalim beyni ve bilgiyi Haman, zalim destekçiyi ve kara sermayeyi de Karun temsil etmektedir. Hazreti Musa'ya öncelikle Firavun'a gitmesi emredilir. Firavun'a git çünkü o azmıştır. Hazreti Musa gerektiğinde kendisine verilen mucizeleri Firavun'a gösterecektir. İşte bunlar Firavun ve ileri gelen adamlarına göstermen için Rabbin tarafından sana verilen iki delildir. Hazreti Musa ve Hazreti Harun, Firavun'un huzuruna çıkar ve alemlerin Rabbi tarafından gönderilen peygamberler olduklarını, Allah hakkında sadece gerçeği söylediklerini dile getirirler. Onların sıraladığı ilkeler, Firavun'un hayat anlayışına, dünya görüşüne ne kadar da terstir. Nefsin arzularına gem vuracaksın, hak, hukuk ve adaleti gözeteceksin, ahireti dikkate alarak yaşayacak ve attığın her adımı hesap düşüncesiyle atacaksın. Bu bakış kurulu düzene tamamen muhaliftir. Firavun'un sistemini temelden sarsmaktadır. Nitekim Hazreti Musa ve Hazreti Harun bu gerçekleri anlatınca Firavun ve adamlarının gösterdiği ilk tepki doğrudan dünya ve dünyalıklarla ilgili olmuştur. Bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan döndüresin de yeryüzünde hakimiyet, devlet ikinizin eline geçsin diye mi bize geldin? Biz ikinize de inanmıyoruz. Sizi yaptığı sihirle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne dersiniz? Hazreti Musa'nın tevhid vurgusuna Firavun'un eğer benden başka bir ilah edinirsen andolsun seni zindana atılanlardan ederim şeklindeki tehdidi de yine arzularına bağlanıp kalan ben ve nefisle ilgilidir. Düşüncesi, akıl yürütmesi koyu bir kibrin rengine bürünmüştür. Kavimleri bize kul köleyken bizim gibi iki insana mı inanacağız? Yüzyıllardır ilahlık vasfıyla kendi dünyalarını yönetmeye alışmış bir nesilden gelen Firavun, gerçek ve tek olduğu söylenen bir Allah'ın iradesine teslim olmayı ve bu iradenin altına girmeyi düşünmemişti bile. Hemen Musa'ya döner, onu mağlup ve mahcup duruma düşüreceğinden emin bir şekilde gerçekten Allah tarafından gönderildiğine delalet edecek mucizeler ister. Hazreti Musa hemen beyaz el, yedi beyza ve asa-i Musa mucizelerini gösterir. Fakat kalbi inanmamaya şartlanmış, gönül gözü kapalı, basireti bağlı Firavun'un cevabı, küfrün alışılmış ve bildik yanıtıdır. Çevresinde bulunanlara döner ve der ki, şüphesiz bu bilgin bir sihirbazdır. Firavun, sihir yaptığını düşündüğü Hazreti Musa'ya aynı yoldan cevap verebilmek için ülkenin bütün büyücülerini toplar. Amacı, Musa'nın yalan söylediğini, tek ilahın kendisi olduğunu kanıtlamak, İdaresini, insanlar üzerindeki hakimiyetini devam ettirebilmektir. Musa'nın doğru söylüyor olabileceğini aklından bile geçirmez. Çünkü bu tek kelimeyle işine gelmemektedir. Bu sebeple Musa'yı kendi emri altındaki sihirbazlarla yarıştırmayı düşünür. Eğer sihirbazlar onu alt edebilirse, Musa'nın Allah adına değil, sırf kendi çıkarı için mücadele ettiği ortaya çıkacaktır. Daha objektif karar verebilmeleri amacıyla müsabakanın bir bayram günü kuşluk vakti toplanan halkın gözleri önünde yapılması kararlaştırılır. Fakat netice hiç de Firavun'un istediği gibi olmaz. Musa'nın asası sihirbazların birer hile ve göz aldanmasına dayalı oyunlarını yutmuş, Firavun değil belki ama sihirbazları hakikati anlamıştır. Hemen secdeye kapanıp imanlarını ikrar ederler. Biz alemlerin Rabbine iman ettik, Musa ve Harun'un Rabbine. Firavun çevresindeki iman çemberinin gittikçe büyüdüğünü ve kendi hareket alanını daralttığını fark etmiştir.
problemi hala aynı yerde aramakta, aynı şeyleri sorgulamaktadır. Dünyası, buradaki hakimiyeti, nefsi, benliği, görmeye alıştığı ilah muamelesi. Gerçeği kabullenmeye yanaşmaz ve sihirbazlara haykırır. Ben size izin vermeden ona iman ettiniz ha? Şüphesiz bu halkını oradan çıkarmak için şehirde kurduğunuz bir tuzaktır, göreceksiniz. Bundan sonra Firavun en iyi bildiği şeye, şiddete başvurur. Sihirbazları ellerini ve ayaklarını çaprazlama kestirip sonra da astırmakla tehdit eder. Ancak sihirbazlar hakkı bulmuştur. Firavun'u en can alıcı noktasından vururlar. Bize gelen apaçık delillere ve bizi yaratana seni asla tercih etmeyeceğiz. Artık sen vereceğin hükmü ver. Sen ancak bu dünya hayatında hüküm verirsin. Şüphesiz ki biz günahlarımızı ve bize zorla yaptırdığın sihri affetmesi için Rabbimize inandık. Allah'ın vereceği mükafat daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Bu esnada Firavun'u daha da şaşırtan bir sahne yaşanır. Hanımı Hazreti Asiye de Musa'ya ve Rabbine iman ettiğini haykırmaktadır. Halbuki yıllar önce sırf kendisine duyduğu sevgi nedeniyle Musa'yı bağışlamıştır. İşte bu noktadan sonra Firavun başka hal çaresi kalmadığına hükmedecek ve işe kendi yakın çevresiyle başlayacaktır. Öncelikle hanımı Hazreti Asiye imanından dönmesi için korkunç bir işkenceye tabi tutulur. Neticede Asiye bu işkence karşısında imanından vazgeçmez, aksine durumunu varlığına ve birliğine iman ettiği yüce Rabbine havale eder. İmanından dolayı bizzat kendi kocasının işkencelerine maruz kalan bu kadını Allah da övecek, duasını ve yakarışını imanı uğrunda korkunç muamelelere maruz kalanlara örnek gösterecektir. Firavun'un dünyasını geçici bilip hiçe sayan Hazreti Asiye, Rabbine şöyle seslenmiştir. Rabbim, bana katında cennette bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun yaptığı işlerden koru. Ve beni zalimler topluluğundan kurtar. Allah Resulü asırlar sonra cennet kadınları içinde onu anacak ve şöyle buyuracaktı. Yeryüzü kadınlarından İmran'ın kızı Meryem, Hüveylid'in kızı Hatice, Muhammed'in kızı Fatıma ve Firavun'un karısı Asiye örnek olarak sana yeter. Hazreti Asiye'nin sihirbazların ve iman edenlerin maruz kaldığı bu muameleler, dünya kurulduğundan beri inananların karşılaştığı zulüm ve işkence dönemlerine bir yenisinin eklendiğini göstermektedir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamber Efendimiz sahabelerinden Sa'd bin Ebu Vakkas'ı abdest alırken gördü. Ve abdest aldığı sırada suyu fazla kullandığını görünce ona, "Bu ne israf?" dedi. Sa'd ise, "Abdeste israf olur mu?" diye sordu. Bunun üzerine Efendimiz, "Evet, akan bir nehir kenarında olsan bile," buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخرة، وعلانيته وسرة.
1: Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdede şöyle dua ederdi: Allahümme ufirli zembi küllehu dikkahu ve cillehu ve evvelehu ve ahirehu ve alaniyetehu ve sirrahu. Allah'ım, günahlarımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncekileri ve sonrakileri, gizli ve aşikar olanları, hepsini bağışla.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, hatalarımı, bilgisizlikten dolayı işlediğim günahlarımı, işimdeki aşırılığımı ve benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. Allah'ım, ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, bilerek ve bilmeyerek işlediğim günahlarımı bağışla. İtiraf ederim ki bu kusurların hepsi bende vardır. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıktan yaptığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Sen her şeye kadirsin.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصحابة أربعة، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولن يغلب 12000 من قلة.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: En hayırlı beraberlik 4 kişiyle olur. Savaşa gönderilen ideal askeri birlik 400 erden, ideal bir ordu da 4000 askerden oluşur. 12.000'e ulaşan bir ordu ise artık sayı azlığı sebebiyle yenilmez.
0: وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında diğer aylardakinden daha fazla ibadet ederdi. Ramazanın son 10 gününde ise kendini ibadete diğer günlerden daha fazla verirdi.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı altıdır. Onlar nedir ey Allah'ın Resulü diye sorulunca şöyle demiştir. Onunla karşılaştığın zaman selam ver. Seni davet ettiğinde davete icabet et. Senden nasihat istediğinde nasihat et. Aksırıp Allah'a hamd ettiğinde ona duayla karşılık ver. Hastalandığında onu ziyaret et ve öldüğünde cenazesine katıl.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah, ben merhametlilerin en merhametlisiyim. Bana hiçbir şeyi ortak koşmayanları cennetime koyun buyurur ve bunun üzerine onlar cennete girerler.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال أوفوا ببيعة الأول فالأول ثم أعطوهم حقهم واسألوا الله الذي لكم فإن الله سائلهم عما استرعاهم.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İsrailoğulları peygamberler tarafından idare ediliyor, biri ölünce bir başka peygamber onun yerine geçiyordu. Benden sonra ise peygamber gelmeyecektir. Halifeler olacak, sayıları çoğalacaktır. Sahabiler, ya Resulallah bu şartlarda bize ne tavsiye edersiniz diye sordu.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو فليعتزل مسجدنا. وفي رواية لمسلم: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: soğan veya sarımsak yiyen bizden veya mescidimizden uzak dursun. Müslim'in bir rivayetinde soğan, sarımsak veya pırasa yemiş olan kimse mescidimize yaklaşmasın. Çünkü insanoğlunun rahatsız olduğu şeylerden melekler de rahatsız olur buyurmuştur.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا.
1: Cabir'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kınından sıyrılıp çıkartılmış kılıcın elden ele alınıp verilmesini yasakladı.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müminlerin İman bakımından en mükemmeli, ahlakı en güzel olandır. En hayırlılarınız da hanımlarına karşı en hayırlı olanlarınızdır.

İçmenizden korkuyorum buyurdu. Ravi Ukbe bin Amir radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'i minber üzerinde en son görüşüm bu oldu dedi. Müslim'in bir rivayetinde, fakat sizin dünya hırsıyla birbirinizle boğuşup da önceki milletlerin helak olduğu gibi mahvolmanızdan korkuyorum dedi. Hadisi rivayet eden Ukbe, bu minber üzerinde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem son görüşüm oldu dedi. Buhari'nin bir rivayetine göre Peygamber Efendimiz, Kevser havuzuna ilk ulaşanınız ben olacağım ve sizin hakkınızda tanıklık edeceğim. Vallahi ben şu anda cennetteki havuzuma bakıyorum. Bana dünya hazinelerinin yahut yeryüzünün anahtarları verildi. İslam dininin bütün cihana yayılacağı müjdelendi. Vallahi benden sonra sizin şirke düşmenizden korkmuyorum. Fakat sizin dünya hırsıyla birbirinizle boğuşmanızdan korkuyorum buyurdu.

0: وعن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının başını ustura ile tıraş etmesini yasakladı demiştir.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا، وكان يأتيهم غدوة أو عشية.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yolculuktan döndüğünde evine gece gelmezdi. Kuşluk vakti veya akşamüstü gelirdi.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir savaştan, yolculuktan dönmüştü. Ben de evin önündeki girişi resimli bir perde ile örtmüştüm. Bunu görünce Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem benzi attı ve "Ey Ayşe, kıyamet günü en çetin azaba uğrayacak kimseler, yaratma konusunda Allah'a benzemeye çalışanlardır." buyurdu. Bunun üzerine biz de bu perdeyi kestik ve ondan bir veya iki yastık yaptık.

0: İbni Abbas'ın naklettiğine göre Kureyşliler Yahudilere gelerek Musa size mucize olarak ne getirdi dediler. Onlar asasını ve bembeyaz görünen el, yedi beyza mucizesini dediler. Sonra Hristiyanlara gelerek İsa'nın mucizeleri nasıldı dediler. Onlar da körü ve alacalıyı iyileştirir, ölüleri diriltirdi diye cevap verdiler. Sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldiler ve dediler ki, Rabbine dua et de Safa tepesini bizim için altın haline getirsin. Hazreti Peygamber de Allah'a dua etti. Bunun üzerine, göklerin ve yerin yaratılmasında ve gece ile gündüzün peş peşe gelmesinde akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. Ayeti nazil oldu ve onlara bu ayetleri düşünsünler denildi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض.
3: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kim ölüm hastası olmayan bir hastayı ziyaret eder ve onun yanında yedi kere Es'elullahel azim, Rabbel arşil azim, en yeşfiyeke, büyük arşın Rabbi olan yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum derse Allah onu o hastalıktan kurtarır.
2: وعن عائشة رضي الله عنها أن

0: رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل لها من أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip "Annem ansızın öldü. Ölmeden konuşabilseydi muhakkak sadaka vermeyi vasiyet ederdi. Onun adına sadaka versem sevap kazanır mı?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Evet" buyurdu.
0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münafıklara sabah ile yatsı namazlarından daha ağır gelen hiçbir namaz yoktur. Eğer insanlar bu iki namazdaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa kılmaya gelirlerdi, demiştir.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıkarken devesinin üzerine iyice yerleşince 3 defa tekbir getirir, sonra da "İtaat altına almaya gücümüzün yetmediği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'ı tesbih ederim. Şüphe yok ki dönüp dolaşıp ona varacağız. Allah'ım bu yolculuğumuzda bizi iyilik ve takvaya ve razı olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz. Allah'ım bu yolculuğumuzu kolaylaştır ve yolumuzu kısalt. Allah'ım seferde bizim yardımcımız, ailemizi koruyacak olan sensin. Allah'ım yolculuğun zorluklarından, perişan hallerden ve seferden dönünce malımızda, ailemizde ve çocuklarımızda üzüntü verici kötü haller görmekten sana sığınırım" der, dönüşünde de bunları okurdu: "Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek ve Rabbimize hamd ederek dönüyoruz" sözünü de ilave ederdi.

0: يصنع في بيته. قالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة.
1: Esved bin Yezid'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinde ne yapardı diye Hazreti Ayşe'ye soruldu. Ev işiyle uğraşırdı. Yani ailesine hizmet ederdi. Namaz vakti gelince de namaza giderdi. Cevabını verdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sabah mahvel sürmesi.

Peygamberimiz ziyaretine gittiği bir bedeviye, hastalığının Allah'ın izniyle hataları için kefaret ve arınma vesilesi olacağını anlattığında, halinden hayli şikayetçi olan yaşlı adam huysuzluk yapmış ve yakalandığı bu ateşli hastalığın onu ölüme götüreceğini söylemiştir. Bundan rahatsızlık duyan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Peki, öyle olsun," demiştir.

Sahabe, ey Allah'ın Resulü, iyilik etmeye en layık olan kimdir diye sordular. O, annem buyurdu. Sonra kim dediler. O, annem buyurdu. Sonra kim dediler. O, baban. Sonra kim dediler. O, en yakından itibaren diğer yakınlar buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل.
2: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yol almaya bakın. Zira geceliğin daha hızlı mesafe kat edilir buyurdu.

0: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iki müezzini vardı. Bilal ve İbni Ümmü Mektum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Bilal ezanı gece sahurun bitiminden evvel okur. İbni Ümmü Mektum ezan okuyuncaya kadar yiyin için. Ravi İbni Ömer diyor ki, bu ikisinin arasındaki vakit biri inip dua etmesi, diğerinin kaldırılıp gelmesi ve ezan okunan yere çıkması arasında geçen vakitten ibarettir.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان.
1: ابن عمر'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İslam beş esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak.
0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
1: Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah bu kitapla, Kur'an'la nice toplumları yükseltir ve nicelerini de alçaltır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala dünyada mümin bir kulumun sevdiğini aldığımda o bu musibetin ecrini benden sabır ve teslimiyetle beklerse mükafatı ancak cennettir buyurmuştur.

Melekler sağanak sağanak gülümser maveradan. Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar mutluluk nameleri işitirler Hira'dan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar. Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri paramparça ateşler şahının hayalleri.

0: keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım. O mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırılsıklam bir bakışta ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak, dal koptu, fidan düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini. İstiklal boşluğunda anlar nadan düştü.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين قالت الحمى لا بارك الله فيها فقال لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد.
3: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü's Saib veya Ümmü'l Müseyyeb'in yanına geldi ve ey Ümmü's Saib veya Ümmü'l Müseyyeb, sana ne oldu böyle titreyip duruyorsun dedi. Ümmü Saib, Allah kahretsin, sıtmaya yakalandım dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sıtmaya sövme. Çünkü körüğün demirin pasını gidermesi gibi sıtma da insanoğlunun küçük günahlarını temizler buyurdu.

0: وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أنا قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم.
1: أبو سليمان مالك بن هويرس رضي الله عنه anlatıyor. Biz birbirine yakın yaşta olan gençler Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiştik. Onun yanında 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok merhametli ve zarif, yumuşak huylu bir insan idi. Bizim ailelerimizi özlediğimizi anlayınca geride ailelerimizden kimleri bıraktığımızı sordu. Biz de kendisine söyledik. Bunun üzerine, haydi ailelerinizin yanına dönün, orada yaşayın, onlara dini öğretin ve yükümlülüklerini bildirin. Filan namazı filan vakitte ve filan namazı da filan vakitte kılın. Namaz vakti gelince biriniz ezan okusun, yaşı büyük olanınız da size imam olsun buyurdu. Buhari başka bir rivayetinde namazı benden gördüğünüz gibi kılın ifadesini de zikretmiştir.

0: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
1: Ebu Mes'ud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niteliksiz köpekleri satarak elde edilen bedeli, fuhuş yolu ile elde edilen kazancı ve falcılıktan alınan ücreti yasaklamıştır.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له تمنى فيتمنى ويتمنى فيقول له هل تمنيت؟ فيقول نعم فيقول له فإن لك ما تمنيت ومثله معه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz cennetin en düşük derecesinde bile olsa kendisine dile dilediğini denilir. O da gönlünden dileklerde bulunur. Tamam mı diye sorulur. Evet deyince ona neler dilediysen sana iki katı verilecek denir.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme Rabben nas, mudhibel ba's, işfi ente şafi la şafiye illa ent, şifaen la yugadiru sakama.
2: Bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım, buna şifa ver, sen şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل.
2: عمر بن الخطاب رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Her gece namaz içinde veya dışında okuduğu Kur'an ayetlerini okuyamadan uyuyan kimse, ertesi gün sabah namazı ile öğle namazı arasında onları okursa, kendisine gece okumuş gibi sevap yazılır.

0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk esnasında geceliğin konakladığında sağ yanı üzerine yatardı. Sabaha karşı konakladığında ise sağ dirseğini diker ve başını avucunun içine koyardı.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan gecelerini sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak ibadet ile geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur.

0: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله.
1: Ebu Said ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın gönderdiği her peygamberin ve iş başına getirilen her halifenin iki tür yardımcısı olur. Bunlardan biri ona iyiliği emreder ve kendisini iyiliğe teşvik eder. Diğeri ise kötü yolu gösterir ve kötülüğe teşvik eder. Onların kötülüklerinden ancak Allah'ın koruduğu kimseler kurtulabilir.''

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihad için sabah veya akşam yapılan bir yolculuk dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır demiştir.

Hazreti Peygamber, Allah katında amellerin en sevimlisi hangisidir sorusunu az da olsa devamlı olanıdır diye cevaplamıştır.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir yiyecek asla yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da kendi elinin emeğini yerdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
2: عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه anlatıyor. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıktaki hangi davranış, amel daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah, yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın herkese selam vermendir buyurdu.

0: Neden radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutun ve Şevval ayını gördüğünüzde de iftar, bayram edin. Ramazanın başlangıcında hava bulutlu olur da hilal görünmezse Şaban ayının sayısını 30'a tamamlayın. Bu metin Buhari'nindir. Müslim'in rivayeti ise eğer Şevval ayının başlangıcında hava bulutlu olursa 30 gün oruç tutun şeklindedir.
1: وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل.
0: جابر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Gecenin sonunda kalkamayacağından korkan kimse vitir namazını gecenin evvelinde kılsın. Gecenin sonunda uyanacağını ümit eden ise gecenin sonunda kılsın. Zira o vakitte kılınan namazda melekler hazır bulunur. İşte bu daha faziletlidir.

0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh naklettiğine göre kendisi bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir kadının, Safiye veya Cüveyriye'nin yanına geldi. Kadının önünde tesbihin sayısını tespit için çekirdek veya çakıl taşları vardı. Bunun üzerine ona, "Sana bundan daha kolay, daha üstün bir şey söyleyeyim mi?" dedi. "Evet ey Allah'ın Resulü" deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sübhanallahi adede ma halaka fissemâi ve Sübhanallahi adede ma halaka fil ard, Sübhanallahi adede ma beyne zalike ve Sübhanallahi adede ma hüve halik, gökyüzünde yarattığı varlıklar adedince Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzündeki mahlukatın sayısınca Allah'ı yüceltirim. Yerle gök arasındakilerin sayısınca Allah'ı tenzih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim" dersin. Allahu Ekber, Elhamdülillah, La ilahe illallah ve la havle ve la kuvvete illa billah demek de böyledir.

0: عن أبي سعيد رافع بن المعلى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته.
1: أبو سعيد Rafi bin Mualla radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana mescitten çıkmadan önce Kur'an'daki en büyük sureyi sana öğreteyim mi buyurdu ve elimi tuttu. Yürümeye başladık. Mescitten çıkacağımız sırada ya Resulallah bana Kur'an'daki en büyük sureyi öğreteceğinizi söylemiştiniz dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fazileti en büyük olan o sure Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlayan Fatiha suresidir. O namazda tekrar edilen 7 ayettir ve bana verilen yüce Kur'an'dandır buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Erken davranmak. İslam'ın bir Müslümandan istediği önemli davranışlardan biri de zamanı iyi kullanmaktır. Müslüman sabahleyin güneş doğmadan fecir zamanında kalkıp ibadetini yapacak ve ardından günlük işlerine başlayacaktır. Borcunu geciktirmeyip vaktinde ödeyecektir. Verilen söze uyacak, vaatlerini vaktinde yerine getirecektir. Bu hususu Peygamber Efendimiz, "Ey Allah'ım, erken davranmayı ümmetim hakkında bereketli kıl" duasıyla açıkça ifade eder. Bu duayı nakleden Sahr el-Gamidi, Resulullah'ın orduları bile sabah erkenden yola çıkardığını kaydettikten sonra, kendisinin tüccar olduğunu, malları müşterilere sabahın ilk saatlerinde gönderdiğini, böylece zenginliğe kavuştuğunu kaydeder. İmam Tirmizi bu hadisin ticaret hayatıyla ilgisini ortaya koymak için Sünen adlı eserinde Büyü yani Alışverişler bölümü, ticarette erken davranmanın önemi başlığı altında müstakil bir konu yapmıştır. Helal haram bilincinde olmak. Allah tarafından yapılmasına müsaade edilen şeyler helal, yasak konan şeyler de haramdır. Bir şeyin yasaklığı kesin emirle değil, zanla sabitse o şey mekruhtur. Eşyada asıl olan helalliktir. Yani hakkında hüküm gelmemiş olan şeyler helaldir. Helal olan şeylerde kulun zararı, yasak olan şeylerde de kulun yararı bulunmamaktadır. Yarattığı varlığı yaratandan daha iyi tanıyacak bir varlığın bulunmasının imkansız oluşu nedeniyledir ki, yaratılan varlıklar Allah Teala'nın çizmiş olduğu sınırları aşmamalıdır. Helali ve haramı bilen Allah Teala'dır. Hadis-i şeriflerde yer alan bilgiler bu konuya şöyle açıklık getirmektedir. Helal, Allah Teala'nın kitabında helal kıldığı şeydir. Haram da Allah Teala'nın kitabında haram kıldığı şeydir. Hakkında sükût ettiği şey ise affedilmiştir. Onun hakkında sual zahmetine girmeyiniz. Her Müslümanın helal haram bilincine sahip olması gerekir. Yoksa yapmış olduğu ticarette yararlı ve zararlı olanları bilmeden hareket ederek hem kendisine hem de sorumluluk içerisinde bulunduğu topluma zararı söz konusu olacaktır. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz, helal kazanç bilinciyle yoğrulan ve ailesi kalabalık olduğu halde haram kazançtan sakınıp kimseden bir şey istemeden bunu yaşayışıyla sergileyen kimseyi cennetlikler arasında saymıştır. Ayrıca yediği, içtiği ve giydiğinde helali harama dikkat etmeyen kişinin halini de şu hadisi şerifle dile getirmiştir. Ey insanlar! Allah Teala temiz ve güzel olandan hoşlanır. Temiz ve güzel olmayan bir şeyi kabul etmez. Allah'ın müminlere emrettiği şeyler, peygambere emretmiş olduklarının aynısıdır. Nitekim Allah Teala, "Ey peygamberler, temiz olanlardan yiyin de salih amel işleyin" diye peygamberlere yönelttiği emrini, "Ey iman edenler, size rızık olarak verdiklerimizin temizlerinden yiyin" diye müminlere de yöneltmiştir. Sonra, saçı başı dağınık, toz toprak içinde kalan ve elini semaya kaldırıp "Ey Rabbim, ey Rabbim" diye dua eden bir yolcuyu anlatıp tasvir edip der ki, "Bu yolcunun yediği haram, içtiği haram, giydiği haramdır ve netice itibarıyla haramla beslenmektedir. Peki böyle bir kimsenin duası nasıl kabul edilir?" Hadis-i şerif, insanoğlunun haramla beslendiği takdirde cihat, sıla-i rahim, hac, rızık kazanmak gibi maksatlarla uzun ve zahmetli yolculuklara katlansa bile güzel davranışlarının değerli olmayacağını belirtmektedir. Ayrıca dua edecek olan kimse, önce yiyip içtiğinin maddi manevi temizliğine dikkat etmelidir. Aksi takdirde duasının kabul edilmeyeceği belirtilmiştir. İslam'da her mal kıymet biçilmeye, satışa konu olmaya elverişli değildir. Söz gelimi, insan azalarının ticari bir meta haline dönüştürülmesine İslam razı olmaz. Bu, insanın hürmetinden ileri gelen bir hükümdür. Ayrıca içki, kumar, domuz satışı gibi bazı şeyler daha vardır ki, Müslüman bir insan için onların yenilip içilmesi ve kullanımı haram kılındığından ticarete de konu olamazlar. Bunları da sadece tüccarlar değil, her Müslümanın bilmesi gerekir. Hatta Peygamber Efendimiz içkiyle ilgili olarak 10 haram türü veya haram işleyen kişi tipi sayar. Şarap yapmak üzere üzümün suyunu sıkan ve sıktıran, kendisine sıkılan, şarabı taşıyan, kendisine taşınan, şarabı bizzat veya vekaleten satan, kendisi için satın alınan, şarap ikram edilen, kendisine ikram olunan, şarabın bedelini yiyen. Bazı malın bizzat kendisi değil de o malın kazanma yolları haram olabilir. Mesela kumar, rüşvet, gasp, hırsızlık gibi gayrimeşru yollardan kazanılan mallar haramdır. Bu yollarla elde edilen malların satışı da haramdır. Örneğin, gayrimeşru ilişkileri birer meslek edinerek kazanç sağlayan erkek veya kadınların kazancı haram olarak değerlendirilmiştir. Nitekim Allah Resulü, ahlaksız bir kadının kazanç yolunu ve kahinlikle uğraşan kimselerin bu yolla kazancını da gelir elde etmesini de yasaklamıştır. Allah Teala, kumar hastalığının fertler arasına ne tür bir nefret ve hırs duygusu yerleştirdiğini şöyle haber vermektedir. Ey iman edenler! İçki, kumar, tapınmak için dikilen taşlar, fal ve şans okları şüphesiz şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içkide ve kumarda ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi? Allah'a itaat edin, Resul'e de itaat edin ve kötülüklerden sakının. Eğer itaatten yüz çevirirseniz bilin ki elçimizin vazifesi apaçık duyurmak ve bildirmektir. Görüldüğü gibi kumar, gayrimeşru, emeksiz bir kazanç yolu oluşuyla fert ve toplum için zararlı olan hırs, kin, gözü dönmüşlük duygularıyla insanı harekete geçirir. Fertlerin hem kendilerini hem de sorumlu oldukları toplum fertlerini yiyip bitirmelerine sebep olur. Nitekim Resul-i Ekrem Efendimiz bu hakikati şöyle dile getirmiştir. Bir kısım insanlar vardır, Allah'ın mülkünden haksız bir biçimde servet edinmeye çalışırlar. Halbuki bu, kıyamet günü onlar için ateşten başka bir şey olmayacaktır. Günümüzde çokça şikayette bulunduğumuz gasp, hırsızlık, tekel oluşturmak ve kara borsacılık gibi haksız kazanç yolları, İslam dini tarafından yasaklanmış kazanç yollarıdır. Başkasının mülkiyetinde olan bir şeyi haksız yere ve bilerek kendi mülkiyetine geçirmek gasp etmektir. Başkasının koruma altındaki malını gizlice almaksa hırsızlıktır. Hırsızlığın gasptan farkı gizli yapılmasıdır. Bu sebeple ayrı bir hükme tabidir. İslam dini kamu düzenini sağlamak ve bu suçların toplumda açacağı yaraları sarmak için başkasının malını gasp etmeyi, çalmayı ve bu şekilde bir kazanç yolunu seçmeyi yasaklamıştır. Kur'an-ı Kerim'de konuyla ilgili ayet-i kerimelerde şöyle buyurulmaktadır. Ey iman edenler! Birbirinizin mallarını haram yollarla yemeyiniz. O malların sizden karşılıklı rızaya dayanan bir ticaret malı olması müstesna. Birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. İnsanların bir kısım mallarını bile bile günaha girerek yemek için onları hakimlere aktarmayın. Hadis-i şeriflerde de konu hakkında, kendi rızası olmadıkça bir Müslümanın malı başkasına helal olmaz ve kim gasp yoluyla başkasının arazisine bir karış haksız tecavüz ederse, o arazi boynuna dolandırılarak 7 kat yerin dibine kadar batırılır buyurulmaktadır. İslam dini fertlerin hakkını alabilmesinde bir takım güçlüklere yol açan engellerin kaldırılması doğrultusunda ilkeler belirlemiş, tekelciliği ve spekülatif ticareti yasaklamıştır. Tekelci genellikle malına yüksek fiyat biçer. Tekelcilikte arzın bir elde toplanması esas olduğu için tekel fikriyle sömürü sorunu sıkı sıkıya ilişkilidir. Gerçekte serbest piyasa düzeninin birçok teorik kuralı serbest rekabet varsayımına dayanmaktadır. Ama ne yazık ki bu dev tröstlerin, tekerlerin ve kartellerin etki ve gücünü bir kat daha artırmakta, yoksul tüketiciler, çalışanlar ve hatta toplumun tüm fertleri tekelin egemen olduğu böyle bir ekonomik düzenden çok büyük yara almaktadır. Tekel piyasası, tek bir firmanın veya birbiriyle anlaşmış firmaların, kartellerin, tröstlerin hakim olduğu bir piyasadır. Tekelci iki güçten birine yani arza sahiptir. Firmalar kendi aralarında anlaşarak fiyatları ve üretim miktarlarını belirler. Ekonomik hayattaki tekelleşme eğilimi ve tekeller konusunda yüce dinimiz İslam, servetin yalnızca zenginlerin ellerinde dolaşan bir devlet olmamasını emreden ayetiyle tavrını net bir biçimde ortaya koymuş, ekonomik değerler üzerinde şahıs ve zümre tekelleşmesini yasaklamıştır. Resul-i Ekrem Efendimizin piyasaya gelecek malın pazar dışında karşılanmasını ve şehirlinin köylü adına satış yapmasını yasaklayışı, piyasada oluşturulabilecek tekelciliğin aldatma ve simsarlığın önüne geçmek düşüncesiyledir. Piyasayı düzenleyen, üretici ve tüketiciye uyulması gerekli esasları öğreten sevgili Peygamberimiz, sağlıklı rekabetin işlediği piyasa ortamını canlandırabilmek için ithalatçı ve üreticiyi piyasa hakkında bilgi edinmeden ürettiği malını yolda satması durumunda zarara uğrayacağını bildirdiği gibi, aynı zamanda bu uyarıyı piyasada tekel oluşturmak ya da piyasa fiyatı hakkında henüz bilgi edinmemiş üreticinin veya ithalatçının elinden malını ucuz bir fiyatla alarak tüketicinin aleyhine fazla bir fiyatla piyasaya arz etmeyi düşünen büyük tüccarı da uyarır. Konuyla ilgili hadislerin tekelciliğe ve toplumsal zarara yol açıp bireysel kâra imkan tanımasını Allah Resulü doğru bulmamış ve şu sözlerle yasaklamıştır. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah şehirlinin köylü adına, üretici adına alışveriş yapmasını, alıcı olmadığı halde alıcıymış gibi görünüp yüksek fiyat vererek fiyat artırmayı, iki kişinin başlattığı alışveriş muamelesi kesinlik kazanıp tamamlanmadan bir başkasının aynı mal üzerinde alışverişe girişmesini, başkası tarafından istenen bir kıza talip olmayı, bir kadının kız kardeşinin kabındakini almak yani o kadının kocasıyla evlenebilmek için kocasına onu boşamasını talep etmesini yasakladı. Hazreti Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Peygamber köylü adına şehirli satış yapmasın dedi ve ilave etti. Bırakın insanları, Allah birinin sebebiyle diğerini rızıklandırsın buyurdu. Bir başka hadisi şerifte de Peygamber Efendimiz, İthalatçıları piyasa dışında karşılamayın, kim karşılayıp bir şey satın alırsa bu durumda mal sahibi pazara geldiğinde vazgeçme hakkına sahiptir buyurarak üreticinin aldanmasından yararlanan uyanıklara fırsat tanımamıştır. Ve piyasada üreticinin de hakkının korunmasını sağlamıştır. Tüccarı veya üreticiyi yolda karşılayıp çarşı durgun, fiyatlar düşük, mala rağbet yok gibi sözlerle aldatanlara imkan tanımayıp tekelciliğe de kapıları kapalı tutmuştur. Peygamber Efendimiz de uzak yerden mal getiren calip rızıklanmış, kara borsacıysa lanetlenmiştir. Bir kimse Müslümanların yiyeceğini depolar ve onları piyasaya sürmezse Allah Teala onu cüzzam hastalığıyla iflasla karşı karşıya getirir buyurarak kara borsacılığı yasaklamıştır. Kara borsacılığın gerçekleşmesi için depolanan malın satın alınmış bir gıda maddesi olması, piyasada darlık bulunması ve piyasa şartlarına göre belli bir bekleme süresinin geçmesi gerekir. Çok sayıda İslam hukukçusuna göre genel olarak depolanması topluma zarar veren her çeşit malda kara borsacılık cereyan eder.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Bismillah, tevekkeltu alallah. Allahümme inni a'udu bika an adilla au udall, au azilla au uzall, au azlima au uzlam, au ejhala au yujhala aleyh.
2: Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ederim. Allah'ım, doğru yoldan sapmaktan veya saptırılmaktan, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, saygısızlık etmekten veya saygısızlığa uğramaktan sana sığınırım.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Bedir şehitlerinden Sa'd bin Malik'in oğlu Sehl bin Sa'd'dan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber "Ameller ancak niyetlerine göre değerlendirilir." buyurmuştur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Şaki, bedbaht dışında kimse cehennem ateşine girmez." demiş. "Ey Allah'ın Resulü, şaki kimdir?" diye sorulunca da "Şaki, Allah için hiçbir taatte, ibadet ve amelde bulunmayan ve

0: Allah için hiçbir kötülüğü, günahı terk etmeyen kimsedir cevabını vermiştir.
1: Hüsnü hal.
2: Elinde bir şeker, ardında koşturduğu bir çember. Çocuk işte, başka ne ister? Ne isteyecek? Koşacak, oynayacak, gülüp eğlenecek, yiyecek ve içecek. Oynayacak ve yorulacak. Yattı mı mışıl mışıl uyuyacak. Çocuk yahu, atlayıp zıplayacak, biraz da evi dağıtacak. E olsun o kadar, ne var bunda kızacak? İnsan evvela kendine şunu sormalı. Çocuğumun benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasını ister miydim? Evetse cevabınız, siz iyi bir çocukluk yaşamışsınız. Sevilmiş ve merhamet görmüşsünüz. Çocuğunuza da nasıl merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. Eğer hayırsa cevabınız, çocuğum benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasın diyorsanız, bir hayli üzülmüş ve hayatın birçok güzelliğinden mahrum kalmışsınız. Bu kez de çocuğunuza neden merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. İyi bir çocukluk yaşamak, çocuklarınıza nasıl bir çocukluk yaşatacağınızı öğretir. Kötü bir çocukluk yaşamış olmaksa, çocuklarınıza neden iyi bir çocukluk yaşatmanız gerektiğini. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak isterdim diyebiliyorsanız, çocuğunuza gereken sevgi, şefkat ve merhameti göstermişsiniz demektir. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak istemezdim diyorsanız, kalbinizi yoklamanız gerekir. Zira yerinde bir taş duruyor olabilir. Bir çocuğu sevemeyen, hoş göremeyen, üzen, inciten ve kıran hangi yüzle merhamet dileyebilir ki Allah'tan?

Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul, nerede kaldın?

Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı, Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı.

Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydün. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet, altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar, Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: قَالَ اللّٰهُ اَعْدَدْتُ لِعِبَادِ الصَّالِح۪ينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ.
0: Yüce Allah, ben salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hayal edemeyeceği bir takım nimetler hazırladım buyurdu. İman, Allah'a kuşkuya yer kalmayacak kesinlikte inanmak, güvenmek, O'nun varlığını ve birliğini doğrulamak, O'na boyun eğmek ve O'nun hükmünü kabul etmektir. İman, güzel davranışların Allah katında kabul olması için en önemli şarttır. O'na sahip olanlar, inanç ve davranışlarında derin bir rahatlık ve huzur duyarlar. İmanla sıkı bağı olan salih amel, Allah Teala'ya ibadet ve itaat etmek, Allah'ın kullarına ve yarattıklarına faydalı işler yapmaktır. Salih insan kimliği, emek, çaba, ilgi, sabır gibi birçok hususun bir araya gelmesiyle oluşur. Bu kişinin yeryüzünü ıslah etmek, orada düzeni sağlamak gibi üstlendiği görevleri vardır. Küçük ve büyük iyilik arasında fark belirtilmemiştir. Ancak dikkat edilmesi gereken imandır. Nitekim Allah iman edip salih amel işleyenlere söz verdi. Onlar için bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Ayetinde geçtiği üzere Kur'an'ın hiçbir yerinde imansız amelden bahsedilmemiştir. İmansız bir amele mükafat ümidi verilmemiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem inandıktan sonra salih amel işleyenlerin çabalarının zayi olmayacağını ve her iyi işin karşılığının eksiksiz olarak verileceğini vurgulamıştır. Kur'an ve hadis, iman ve amelin bir bütünün ayrılmaz parçaları olduğunu ortaya koymaktadır. İman olmadan güzel davranışların ahirette karşılığı olmadığı gibi, salih amel olmadan sadece iman da mutluluk vermeyecektir. Mümin iyi bilmeli ki, İmanla birlikte salih amel onun hayat anlayışını, iş ahlakını ve çevreyle ilişkilerini şekillendirir. Kişiyi imanlı, ibadetlere devam eden, ahlaklı ve sorumluluk sahibi bir kul haline getirir.
2: Kırk hadiste iyilik.

Hazreti Hatice'nin eski eşi Ebu Hale Malik bin Zürare'den olan oğlu Hind bin Ebu Hale, Hazreti Peygamberimizle uzun süre vakit geçirmiş bir sahabiydi. Abdullah bin Abbas bir gün kendisine, "Resulullah'ı bize tasvir et. Zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin," deyince Hind, "Anam babam ona feda olsun," dedikten sonra şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Lafı asla uzatmazdı ama kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu, kederlenirdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceğe kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden en çok sevdiğim ve kıyamet gününde meclisime en yakın olacak kişiler, ahlakı en güzel olanlarınızdır. Gösteriş için uzun uzun konuşan, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire ukalaca konuşan ve bilgiçlik taslayan kimselerse hiç sevmediğim kişilerdir ve onlar kıyamet gününde benden en uzak olanlardır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bilgiçlik taslayanlar kimlerdir diye sordular. Kibirlenen kimselerdir cevabını verdi.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak maksadıyla kapı 3 kere çalınır. İzin verilirse girersin, verilmezse dönersin buyurmuştur. Sa'd bin Cessame radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Resulullah'a avladığım bir yabani merkep hediye ettim. Ancak kabul etmedi. Üzüldüğümü görünce de avını ihramda olduğumuz için kabul edemedik diye açıklama yaptı. Ebu'l-Abbas Sehil bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Savaşı'nda bu sancağı yarın öyle bir zata vereceğim ki Allah onun eliyle Hayber'i fethedecek. O Allah'ı ve peygamberini sever, Allah ve peygamberi de onu sever dedi. Bunun üzerine halk geceyi sancak acaba kime verilecek diye konuşarak geçirdiler. Sabaha çıkınca her biri sancak kendisine verilir ümidiyle koşarak peygamberin yanına gitti ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali bin Ebu Talip nerede dedi. Ey Allah'ın Resulü, o gözlerinden rahatsız dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona birini gönderin buyurdu. Bunun üzerine Ali getirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun gözüne okuyup üfledi, tükürük sürdü ve iyileşmesi için dua etti. Ali'nin gözü iyileşti. Hiç ağrı çekmemiş gibi oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sancağı ona verdi. Bunun üzerine Ali radıyallahu anh, ya Resulallah, onlar bizim gibi Müslüman oluncaya kadar onlarla savaşacak mıyım dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onların yanlarına acele etmeden var. Sonra onları İslam'a çağır ve Allah'ın hakkı olan ve yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini söyle. Allah'a yemin ederim ki Allah'ın bir kimseye senin aracılığınla hidayet vermesi senin için kırmızı develere sahip olmaktan daha hayırlıdır dedi.

0: Harise bin Vehb radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Cennetliklerin kimler olduğunu size bildireyim mi? İnsanlar tarafından hor görülüp hiçe sayılan, zayıf, alçak gönüllü kimselerdir. Eğer Allah'a yemin etse, Allah onu yemininde doğru çıkarır. Cehennemliklerin kim olduğunu bildireyim mi? Onlar da katı kalpli, kaba saba ve kurularak yürüyen kibirli kimselerdir.
1: Hakim bin Nizam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn ganimetlerinden istedim. Bana ondan verdi. Sonra yine istedim. Bana yine verdi. Sonra tekrar istedim. Bu defa da verdi. Sonra şöyle buyurdu. Ey hakim! Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala tamah etmeden gönül zenginliğiyle sahip olursa kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamah dolu bir kalple bu malı isterse, tıpkı yiyip de doymayan kimse gibi, onun için malın bereketi kaçar. Veren el, alan elden üstündür.

Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem, yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir

0: iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme. Kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cuma günü boy abdesti alıp camiye erken vakitte giden bir deve, ikinci vakitte giden bir inek, üçüncü vakitte giden boynuzlu koç, dördüncü vakitte giden bir tavuk, beşinci son vakitte giden ise bir yumurta sadaka vermiş gibi olur. İmam minbere çıktığında ise sevapları yazma işini bırakan melekler gelip hutbeyi dinlerler. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Farz namaz için kâmet getirildiğinde artık farzdan başka kılınacak bir namaz yoktur. Enes'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurur ki, ey Ademoğlu, sen bana dua ettiğin ve benden ümit var olduğun müddetçe günahlarının ne kadar olduğuna bakmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, günahların gökyüzünü kuşatacak dereceyi bulsa da benden mağfiret dilesen buna aldırmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, yeryüzü dolusu günahlarla gelsen dahi bana hiçbir ortak koşmayarak huzuruma çıkarsan seni bütün yer dolusu mağfiretle karşılarım. Ümmü Ümare el-Ensari'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun evine geldi. O da Hazreti Peygamber'e yemek ikram etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen de yesene dedi. O ben oruçluyum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Oruçlu kimsenin yanında yemek yenildiğinde onlar yemekten kalkıncaya veya karınlarını doyuruncaya kadar melekler o oruçluya dua ederler. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse ezanı dinledikten sonra Allahümme Rabbe hazihi daveti tammeti ve salatil kaimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ve ba'su makamen mahmudenil lezi ve atte. Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesileyi Allah'a en yakın makam ve fazileti ihsan buyur. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, övülmüş makama ulaştır. Duasını okursa kıyamet gününde şefaatime hak kazanır.
4: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Allah Resulü, gücün yettiğince avret yerlerini kimseye göstermemeye çalış diye nasihatte bulunduğu bir sahabinin, yalnız kaldığı zamanlarda da avret yerlerini örtmesinin gerekli olup olmadığını sorması üzerine şöyle cevap vermiştir. Kendisinden haya edilip utanılmaya en layık olan Allah'tır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Efendime söyleyeyim. Ey Habibi Hak, Kerim-i Şan Muhammed Mustafa, Nazenine Hazreti Yezdan Muhammed Mustafa, Ravza-i Vahdet Gülüsün Lime Allah Bülbülü, canlara canan cihane can Muhammed Mustafa, Nur-u Alem Fahri Adem Seyyidül Kevneynsin, İki alemde Şeyh-i Şahan Muhammed Mustafa, buy enfasın mutayyep etti nasut ehlini, doldu alem revh ile reyhan Muhammed Mustafa, zatını meddah olan ol Hazreti Hak olacak, nice bilsin kadrini insan Muhammed Mustafa. Ümmet üzere ulu nimettir vücudun nimeti, cümle halka rahmeti rahman Muhammed Mustafa. Nuri miskini unutma Rabbi İzzet Hak güçün, ey nebiler hizbine sultan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Abdülahad Nuri.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rıfktan, yumuşak davranmaktan nasibi verilen kimseye, dünya ve ahiret iyiliklerinden de nasibi verilmiştir. Sıla-i rahim, güzel ahlak ve iyi komşuluk bulunduğu yeri mamur hale getirir ve ömürleri uzatır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdülkays kabilesinden olan Eşece şöyle dedi: "Sende Allah'ın sevdiği iki haslet var. Akıllı, yumuşak hareket etmek ve teenniyle davranmak." Ebu Tarif Adi bin Hatim et-Tâi radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Bir şeyi yapmak üzere yemin eden kimse, sonra takvaya daha uygun olanı görürse onu yapsın. Abdullah bin Ömer'in oğlu Salim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Abdullah bin Ömer sefere çıkmak üzere bulunan kimseye şöyle derdi: "Yanıma gel. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaştığı gibi ben de seninle vedalaşayım." O sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaşırken şöyle derdi: "Dinini, emanetini, malını, mülkünü, çoluk çocuğunu ve işinin akıbetini Allah'a emanet ediyorum." Muaviye bin Hakem es-Sülemi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle namaz kılarken cemaatten biri aksırdı. Ben de "Allah sana rahmet etsin" dedim. İnsanlar bundan rahatsız olup bana ters ters baktılar. Bunun üzerine ben, "Vay başıma gelene bak. Ne oldu? Neden öyle bakıyorsunuz?" dedim. Bunun üzerine onlar elleriyle dizlerine vurmaya başladılar. Beni susturmaya çalıştıkları için sustum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirince, "Anam babam uğruna feda olsun. Ondan ne evvel ne de sonra daha güzel öğreten birini görmedim. Ne bana surat astı, ne vurdu, ne de beni azarladı. Bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz tesbihdir, tekbirdir ve Kur'an okumaktır" dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Ben de "Ya Resulallah, ben yeni Müslüman oldum. Allah İslamiyet'i gönderdi ama içimizde hala falcılara gidenler var" dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sen onlara gitme" buyurdu. "Bazılarımız da uğursuzluğa inanıyor" dedim. Uğursuzluk sadece insanların hissettiği bir duygu olup, bu onları yapacakları işlerden alıkoymasın buyurdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre, o şöyle demiştir: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağrı veya başka bir sebepten dolayı gece namazını kılamazsa gündüz 12 rekat namaz kılardı.

Enes bin Malik'in naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu gece bir oğlum oldu. Ona atam İbrahim'in ismini verdim," buyurdu. Sonra Enes şunları anlattı. "O çocuğu Resulullah'ın gözleri önünde can verirken gördüm. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gözleri yaşardı ve şöyle buyurdu: Göz yaşarır, kalp üzülür. Fakat biz Rabbimizin razı olacağı sözlerden başkasını söylemeyiz. Ey İbrahim, biz senin ölümünden dolayı gerçekten üzgünüz.

0: asrı saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür.
2: Peygamber Efendimiz sen kimsin diye sordu.
1: Ben Ka'b bin Süheyr'im ya Resulallah.
3: Şiirleriyle Allah'ın Resulüne hakaret eden Ka'b bin Süheyr ha? Ya Resulallah izin ver de şu Allah düşmanının boynunu vurayım.
2: Peygamber Efendimiz, bırak onu. O şu ana kadar içinde bulunduğu durumdan pişmanlık duymuş ve Hakk'a dönmüş olarak gelmiştir, dedi.
4: Allah birdir ve Muhammed Aleyhisselam onun kulu ve Resulüdür.
5: Sus, sus yoksa!
4: Yoksa ne yaparsın amca?
5: Sana verdiğim her şeyi geri alırım. Benim malımdan faydalandığın hiçbir şeyi artık kullanamazsın.
4: Peki, peki amca.
5: Her şeyi dedim.
4: Anladım.
2: Resulullah ona kim olduğunu sordu.
4: Benim adım Abdülüzza. Müzeyneliyim.
2: Peygamberimiz, hayır sen Abdullah Zülbicadeyn'sin dedi. Zülbicadeyn diyerek iki çul parçasına sarılmış olmasını kastediyordu. Sonra onun hikayesini dinledi. Dünyayı ardına atarak İslam'ı seçen bu samimi insanı çok sevdi. Ashab-ı kiram da onu peygamberimizin hitap ettiği gibi Zülbicadeyn ismiyle tanıyıp öyle benimsediler.
0: 148. bölüm.
2: Hararetin yüksek olduğu, sıcaklığın şiddetini gitgide artırdığı günlerdi. Öte yandan hurma bahçelerinin mahsulleri olmuş, toplanılmayı bekliyordu. İnsanlar meyve ağaçlarının gölgeleri altında serinliyorlar ve vakitlerinin büyük bir kısmını bahçelerinde geçiriyorlardı. Peygamberimiz Heraklius'un büyük bir ordu toplayarak Müslümanlar üzerine yürüdüğü haberini almış, bunun üzerine de ashabına derhal bir ordu kurmalarını emretmişti. Ashab-ı kiram ise rehavete kapılmış ve emre itaatte gevşeklik göstermişlerdi.
6: Keşke biraz daha dikkatli davransaydık. Hakkımızda ayet indi.
7: Evet. Resulullah'ın emrine itaatte gevşeklik gösterdik.
6: Hangi ayetlerin indiğini duydun mu?
7: İçeriğini biliyorum ama peygamberimizden duymadım. Sen ondan duydun sanırım. Bana da okusana.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler! Size ne oldu ki size Allah yolunda sefere çıkın denilince yere çakılıp kaldınız? Yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatını mı seçtiniz? Oysa ahirete göre dünya hayatının yararı pek az bir şeydir. Eğer Allah yolunda sefere çıkmazsanız sizi elem dolu bir azapla cezalandırır ve yerinize sizden başka bir toplum getirir. Sizse ona hiçbir zarar veremezsiniz. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Eğer siz ona, peygambere yardım etmezseniz biliyorsunuz ki inkar edenler onu iki kişiden biri olarak Mekke'den çıkardıkları zaman ona bizzat Allah yardım etmişti. Hani onlar mağarada bulunuyorlardı. Hani o arkadaşına üzülme çünkü Allah bizimle beraber diyordu. Allah da onun üzerine güven duygusu ve huzur indirmiş, sizin kendilerini görmediğiniz bir takım ordularla onu desteklemiş, böylece inkar edenlerin sözünü alçaltmıştı. Allah'ın sözü ise en yücedir. Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir.
7: Allah bizi affetsin.
6: Amin. Bazı bedeviler özür beyan ederek sefere katılmak istemediklerini söylediler. Onlar hakkında da şu ayetler nazil oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer yakın bir dünya menfaati ve kolay bir yolculuk olsaydı, sefere katılmayan münafıklar da mutlaka sana uyarlardı. Fakat meşakkatli yol onlara uzak geldi. Gerçi onlar eğer gücümüz yetseydi elbette sizinle beraber çıkardık diye Allah'a yemin edeceklerdir. Onlar kendilerini helake sürüklüyorlar. Allah biliyor ki onlar kesinlikle yalancıdırlar. Allah seni affetsin. Doğru söyleyenler sana iyice belli olup, yalancıları bilinceye kadar beklemeden niçin onlara izin verdin? Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, mallarıyla ve canlarıyla cihad etmekten geri kalmak için senden izin istemezler. Allah kendine karşı gelmekten sakınanları çok iyi bilendir. Ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri şüpheye düşüp kendileri de o şüphenin içinde bocalayan kimseler senden izin isterler.
7: Kalk da bir an evvel develerimizi hazırlayalım.
6: Zaten Peygamberimiz bu seferin zor bir sefer olacağını söyleyerek seferberlik ilan etti. Eli silah tutan herkes savaşa katılacak. Malı olan malıyla destek olacak.
7: Tamam, bari bu hayırdan mahrum olmayalım. Elimizden ne gelirse yapalım.
6: Haklısın, hadi hazırlıklara başlayalım.
2: Resulullah'ın isteği üzerine herkes ordunun hazırlanmasına imkanı ölçüsünde yardım etmeye başlamıştı. Müslüman kadınlar ziynet eşyalarını getiriyorlardı. Bu esnada Hazreti Ömer taşımakta zorlandığı bir yükle mescidin kapısında göründü.
6: Ömer değil mi o?
7: Evet, ta kendisi.
6: Neredeyse malının tamamını yüklenmiş. Taşımakta zorlanıyor. Hadi yardım edelim. Ben şunun ucundan tutayım. Ah, işte böyle tamam. Ömer bu ne böyle?
8: Peygamberimiz, Allah'ım, sen şu bir avuç Müslümanın yok olmasına fırsat verirsen artık yeryüzünde sana ibadet olunmaz diyerek Allah'a dua etti. Ve bizi mallarımız ve canlarımızla cihada teşvik etti. Ben de elimden geleni yapmak istedim.
6: Allah hayrını kabul etsin.
2: Hazreti Ömer'in getirdiklerini gören Peygamberimiz ona ailesine bir şey bırakıp bırakmadığını sordu.
8: Ya Resulallah, malımın yarısını buraya getirdim. Yarısını da ailemin yanında bıraktım.
2: Bu esnada Hazreti Ebubekir kapıda göründü. Onun taşıdığı miktar da az değildi.
9: Malımın tamamı budur ey Allah'ın Resulü.
2: Peygamberimiz ona da ailesine ne bıraktığını sorduğunda aldığı cevap tüm müminleri derinden etkilemişti.
9: Aileme Allah'ı ve Resulünü bıraktım.
8: Ebubekir, hayır yolunda hiçbir yarış yapmadık ki sen onda beni geçmiş olmayasın. Anlıyorum ki benim seni geçmem mümkün değildir.
2: Ashab-ı kiram ellerinden gelen yardımı yapıyor ve bunu samimi bir şekilde ifade ediyorlardı. Bunlardan biri de Abdurrahman bin Avf idi.
9: Ya Resulallah, 8.000 dirhemim vardı. Bunun 4.000'ini size getirdim. Geri kalanını da ailemin ihtiyaçları için bıraktım.
2: Peygamberimiz ona Allah getirip verdiğini de ev halkın için alıkoyduğunu da bereketlendirsin diye dua ederken bazı münafıklar nifak tohumlarını ekmeye çalışıyorlardı.
10: 4.000 dirhem getirmiş. Bunu Allah rızası için değil, gösteriş için yapıyorlar.
7: Tabii ya. Maksatları peygamberin gözüne girmek.
2: Peygamberimiz kim bugün bir sadaka verirse sadakası kıyamet gününde onun lehine şahitlikte bulunacaktır diye insanları teşvik ediyordu. Bu arada fakir olduğu her halinden belli olan bir adam devesinin yularından tutarak onu getirdi ve şöyle dedi.
11: Ya Resulallah, ben başka bir şeye malik değilim. Bunu benden kabul et.
10: Verdiği şey kendinden daha değerli.
11: Hayır öyle değil. O senden de devenden de daha hayırlıdır.
2: Orduya yardım edemeyen fakir Müslümanlardan Utbe bin Zeyd geceyi ibadetle geçirerek Allah'a şöyle dua etmişti.
12: Ey Allah'ım, sen cihada çıkmayı emrettin. Peygamberin de bizi buna teşvik etti. Halbuki benim üzerine binip de cihada çıkabileceğim bir bineğim yok. Benim elimde olmadığı gibi peygamberinin elinde de yok. Ben her zaman bana verdiğin maldan üzerime düşen sadakayı vermişimdir. Elimde olan şu bir parça malımı senin rızan için tasadduk ediyorum.
2: Ertesi gün elindeki azıcık bir miktarı peygamberimize getirerek şöyle dedi.
12: Ya Resulallah, elimde sadaka olarak vereceğim şu malımdan başkası yok. Bunu Allah rızası için tasadduk ediyorum. Bundan dolayı beni üzen veya bana kötü söz söyleyen veya benimle eğlenen kimseye hakkımı helal etmiyorum.
2: Peygamberimiz, Allah seni sadakası kabul olunanlar divanına yazdı diyerek onu müjdeledi. Allah, imkanları olmadığı için sefere katılamayanlar hakkında şöyle buyuruyordu. Kendilerini bindirip cepheye sevk edesin diye sana geldikleri zaman, senin sizi bindirebileceğim bir şey bulamıyorum dediğin, bu uğurda harcayacakları bir şey bulamadıklarından dolayı, üzüntüden gözleri yaş döke döke geri dönen kimselere de bir sorumluluk yoktur. Sorumluluk ancak zengin oldukları halde senden izin isteyenleredir. Bunlar geri kalan kadınlarla birlikte olmaya razı oldular. Allah da kalplerini mühürledi. Artık onlar bilmezler. Gün boyu sırtında yük taşıyarak kazandığı bir avuç hurmayı bağışlayan müminler olduğu gibi, ordunun büyük bir kısmının ihtiyacını karşılayanlar da vardı. Bunlardan biri de Hazreti Osman'dı. Peygamberimiz minberine çıkıp insanları orduya yardım etmeye davet ettiğinde, Hazreti Osman Şam tarafına bir ticaret kervanı hazırlığındaydı. Resulullah'ın sözlerini duyar duymaz ayağa kalkarak şöyle dedi.
13: Ya Resulallah, Allah yolunda teçhizatıyla beraber 100 deveyi hazırlamayı ben üstleniyorum.
2: Peygamberimiz ona dualar ettikten sonra, zorluk ordusu diye adlandırdığı bu orduyu donatan kişileri cennetle müjdeledi.
13: 100 deve daha hazırlayacağım inşallah.
2: Hazreti Osman nihayet 300 devenin tüm masraflarını üstlendiğini söyledi ve pek çok altın getirerek orduya bağışladı. Öyle ki 10.000 askerin su içtikleri kapların ağız bağlarından askı iplerine kadar her ihtiyaçlarını karşıladı. Peygamberimiz onun bu cömertliği karşısında şöyle dua etti. Allah'ım, ben Osman'dan razıyım, sen de razı ol. Ey Osman, Allah senin kıyamet gününe kadar vuku bulacak gizlediğin, açıkladığın bütün kusurlarını bağışlasın. Münafıklar her savaşta olduğu gibi Tebük seferinde de fitne çıkarmaya çalışıyorlardı. Bunların başında da Abdullah bin Übey geliyordu.
14: Muhammed Rumlarla savaşmayı oyun sanıyor. Ben onun ve arkadaşlarının iplere bağlandığını görür gibiyim.
15: Haklısın. Karşılarında koca bir krallık var. Savaştıkları Arap kabileleri bunun yanında ne ki?
10: Şu sıcaklarda sefere mi gidilir? Nereden baksan 1 aylık mesafe, helak olup gidecekler.
15: Ben gidip açık açık savaşa katılmayacağımı söyledim. Aklımı kaçırmadım çok şükür.
10: Ben de. Zaten hangi mazeretle gitsek izin veriyor.
2: Resulullah bir sefere çıkacağı zaman hedefini gizli tutar, ashab-ı kiramın büyük çoğunluğu sefere çıkıldıktan sonra nereye gidildiğini öğrenirdi. Ama bu sefer hedef açık açık söylenmiş, zor bir yolculuk olacağı tekrar tekrar ifade edilmişti. Müminler şiddetli sıcaklarda 780 kilometrelik bir yolu kat edecek ve kendilerinden kat be kat fazla bir orduyla savaşacaklardı. Münafıkların işin başında yan çizmesinin sebebi yaşanacak zorluklardı. Ama Müslümanların bu konuda herhangi bir tereddüdü yoktu. Resulullah ne derse onu yapmaya hazırdılar. Nihayet ordu harekete geçti. Peygamberimiz en büyük sancağı Hazreti Ebubekir'e, muhacirlerin bayrağını Zübeyr bin Avvam'a, Ensar'dan Beni Efs'in bayrağını Üseyd bin Hudayr'a, Beni Hazreç'in bayrağını Hubab bin Münzir'e teslim ederek diğer kabilelerin de bayrak edinmeleri talimatını verdi. Binek yetersizliği dolayısıyla develere nöbetleşe biniliyordu. Ordu Salih peygamberin kavmi Semud'un yurdu Hicr'e gelmişti.
13: Ey Müslümanlar! Peygamberimiz buranın Salih Aleyhisselam'ın yurdu olduğunu ve burada Allah'a isyan edenlerin helak edildiğini söylüyor. Allah'ın gazabına uğrayan bu beldedeki kuyulardan su içmeyin, abdest almayın. Resulullah devesini hızla sürerek buradan uzaklaşıyor. Siz de öyle yapın.
0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
7: Peygamberimizin evinde üst üste birkaç gün yemek pişmediği olurdu. Açlık hem peygamberimizin hem de ashabının sık sık talim ettiği bir imtihandı. Peygamberimiz bir gece evinden dışarı çıkmış ve yakın arkadaşları Hazreti Ebu Bekir'le Hazreti Ömer'e karşılaşmıştı. Onlara sizi bu saatte evlerinizden çıkaran nedir diye sordu. Açlık ya Resulallah diye cevapladılar peygamberimizi. Resulullah, varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki beni de sizi çıkaran sebep evden çıkardı. Hadi gidelim dedi. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer yanlarında alemlerin efendisiyle yürümeye başladılar. Ensardan Ebul Haysem'in evine geldiler fakat Ebul Haysem evinde yoktu. Evin hanımı efendimizi görünce merhaba, hoş geldiniz dedi. Allah Resulü ona eşinin nerede olduğunu sordu. Kadın bize tatlı su getirmeye gitti dedi. Ebul Haysem efendimizi ve değerli dostlarını karşısında görünce çok sevinmişti. Allah'a hamdolsun, bugün misafirleri benimkinden daha şerefli olan kimse yoktur diyerek mutluluğunu dile getirdi. Misafirlerini evine davet ettikten sonra hemen gidip onlara bir hurma salkımı getirdi ki içinde ham, kuru ve taze hurmalar vardı. Bundan yiyin dedi ve bıçağı aldı. Bunun üzerine rahmet

Cahit peygamberi ona, sakın sağmal koyuna dokunma buyurdu. Ebu'l-Heysem kendilerine ikram etmek üzere bir koyun kesti. Hem koyundan hem o hurma salkımından yiyerek Allah'a bu nimetlerden dolayı hamd ettiler. Yemeğe doyup suya kandıkları vakit Peygamber Efendimiz Hazreti Ebubekir'le Hazreti Ömer'e bu canı tende tutan Allah'a yemin ederim ki kıyamet gününde bu nimetlerden mutlaka sorulacaksınız. Sizi evlerinizden açlık çıkardı. Sonra şu nimetlere kavuşmadan dönmediniz buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
2: "Mâ min musibetin tusibul muslime illa kaffarallahu biha an hatta şevketi yuşâkuha."
1: Batan bir diken kadar bile olsa Müslümanın başına gelen her musibet günahlarına kefaret olur. Allah Resulü bir gün ashabıyla sohbet ederken elindeki değnekle kumun üzerine bir kare çizer. Karenin ortasına bir çizgi çizerek iki yanına ona bitişen küçük çizgiler ekler. Karenin dışına da başka bir çizgi çizerek bunun ne olduğunu ashabına sorar. Sahabe, "Bunu en iyi Allah ve Resulü bilir," deyince Peygamberimiz kumun üzerine çizdiği bu şekli şöyle açıklar: "Bu karenin ortasındaki şu çizgi insandır. Onun yanındaki küçük çizgiler insanı her yönden saran musibetlerdir. Bunlardan birisi ona isabet etmezse diğeri isabet eder. Kareyi oluşturan kenar çizgileri insanı kuşatan ecelidir. Karenin dışında kalan çizgi ise insanın ümit ve hayalleridir." Sevgili Peygamberimiz bu sembolik anlatımıyla dünya hayatının insanlar için imtihan yeri olduğunu vurgulamıştır. Müslüman oldukları için pek çok zorluğa katlanmak zorunda kalan ashabını, tüm peygamberlerin ve onlara inananların da benzer zorluklar yaşadıklarını anlatarak teselli etmiştir. Peygamber Efendimiz, müminlerin karşılaştıkları en küçük zorluğun bile boşa gitmeyeceğini, Allah katında bir mükafatı olacağını müjdelemiştir. Allah, zorluklar karşısında sabreden ve sorumluluklarını yerine getirdikten sonra, "O, Allah ne güzel Mevla, ne güzel yardımcıdır," diyerek kendisine sığınan kullarının yanındadır. Musibetler karşısında ümitsizliğe kapılmak, hayata küsmek ve ölümü temenni etmek, Peygamberimizin onaylamadığı bir davranıştır. Musibetle karşılaştığı ilk anda sabır gösterebilmek, mümince bir davranıştır. Nimetlere kavuştuğunda şükretmeyi, başına bir sıkıntı geldiğinde sabretmeyi ahlak haline dönüştüren insanın, yaşadığı zorluklarla başa çıkabilmesi daha kolaydır. Hastalığının ve karşılaştığı felaketlerin günahlarına kefaret olacağına inanan bir mümin, rüzgarda eğilse bile sökülmeyen yeşil bir ekin gibi hayatını sürdürebilir. Sığınacağı güvenli bir limanı olmayan kafirse, esen rüzgarlarla kökünden sökülüp devrilen bir ağaca benzer.

Ahlakın Mahiyeti. Malik'ten rivayet edildiğine göre ona Resulullah'ın şöyle buyurduğu ulaşmıştır: "Ben iyi ahlakı tamamlamak için gönderildim." İyi ahlak tabiri bu hadiste geçen hüsnül ahlak ve diğer tariklerde yer alan salihül ahlak ve mekarimül ahlak ifadelerinin karşılığıdır. Müfessir ve ahlak felsefecisi Ragıp el-İsfahani bunun hikmet, insanlar arasında adaletle hüküm vermek, iyilikte bulunmak gibi manalara geldiğini belirttikten sonra şöyle der: "Mekarim-i şeriatın temeli nefsin ilim öğrenmek suretiyle temizlenmesi, iffet, sabır ve adaletin hayata geçirilmesidir. Onun nihayeti ise hikmet, cömertlik, hilim ve ihsanla donanmaktır. İlim tahsil etmekle hikmete, afif duruşla da cömertliğe ulaşılır. Sabırlı olmakla hilm ve şecaat elde edilir. Adaletle de bütün fiil, tutum ve davranışlar sıhhat bulur. Ahlak, insanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan manevi nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya koyduğu iradeli davranışların bütünü diye tanımlanır. İnsanın kendi iç dünyasından ve Allah'la olan ilişkilerinden doğan davranışlar bireysel ahlak adını alırken, insanın diğer insanlara ve varlıklara karşı yapmakla yükümlü ve sorumlu olduğu görevler toplumsal ahlak adını alır. Sosyal ahlak adı da verilen bu görevler, bireyin toplumla ilişkilerinden doğan ahlaki fiiller, tutum ve davranışlar dizisini ifade eder. İyi, güzel ahlak, elbette sen mükemmel bir ahlak ve muazzam bir gelenek üzeresin hitabıyla müjdelenen Allah Resulü'nün Kur'an ve sünnet eksenli çizdiği yol haritasıdır. Hazreti Ali, iyi ahlakın üç göstergesi olduğunu söyler: haramlardan kaçınmak, helal kazanç titizliği göstermek, aile efradına cömert davranmak. Hakikaten nezih hayatın, fedakarlıkların, hasbi hizmetlerin ve güzel alışkanlıkların temelinde iyi ahlak anlayışı yatar. Yüce Allah tabiatı itibariyle sosyal bir varlık olan insana varoluş sebebi, yaratılış hikmeti ve gayesi bağlamında üç hedef gösterir: İbadet titizliği ve kulluk bilinci, medeniyet düşüncesi, maddi ve manevi boyutuyla dünyanın yaşanabilir hale getirilmesi, toplumun iyi sevk ve idare edilmesi, insan hak ve hürriyetlerine saygı duyan adil bir yönetim anlayışı. İşte inanç, amel ve ahlak bakımından Allah'ın kullarına gösterdiği bu üç hedefin ilk açıklayıcısı ve pratiği olarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem fert ve toplumu inşa eden tüm değerleri, tutum ve davranışları öğretmiştir. Hazreti Ayşe'nin Allah Resulü'nün ahlakı Kur'an'dı şeklindeki gözlemi, onun Kur'an vahiyiyle özdeşleştiğini, ahlakıyla bütünleştiğini ve uygulamalarıyla örnek olduğunu anlatır. İslam ahlak sisteminin temelini oluşturan Allah'ın emrine saygı, yarattıklarına şefkat deyimi, insanın ahlaki görev ve sorumluluklarını özetler. Şüphesiz bu görev ve sorumluluklar, insanın yaratılış hikmeti ve gayesi demek olan denenmek, sınanmak gerçeğinin fert ve toplum hayatındaki pratik yansımalarıdır. Bu pratiklerin fert ve toplum hayatında görülmemesi halinde insanın kalp ve vicdan temizliği iddiasıyla kendini temize çıkarması temelsiz ve beyhude bir çaba olur. Müminlere kendi canlarından daha yakın olan ve etrafını aydınlatan bir ışık olarak gönderilen Allah Resulü'nün sunduğu ahlak modelinde bireysel ve toplumsal anlamda çözülmeyi önlemek ve gelişmeyi sağlamak gibi iki önemli hedef vardır. Sevgi, şefkat, merhamet, sabır, kanaat ve ahde vefa göstermek, empati kurmak, meşru yoldan geçimini sağlamak, emanete riayet etmek, sözünde durmak, yakınları ziyaret etmek, komşuluk ilişkilerini önemsemek, güler yüzle selamlaşmak, kötü eğilimleri bastırmak, diline sahip olmak, sır saklamak ve insanların ayıplarını örtmek, bilgi ve hikmeti yaygınlaştırmak, kötülüğe iyilikle karşılık vermek, zarar vermemek ve zarara zararla mukabele etmemek gibi üstün meziyetler yanında cinayet, isyan, kibir, gösteriş, haset, alay ve hakaret, nifak ve fitne, dedikodu, yalancı şahitlik, iftira, hile, rüşvet, faiz, yetim malı yemek, kumar oynamak, alkol ve uyuşturucu kullanmak gibi manevi çevre

0: Ve kirleten günahlardan kaçınmak, söz konusu iki hedefi gerçekleştirebilecek ahlaki ilkelerdir. Toplumun içinde mutlu ve saygın yaşayabilmek, iş ve ticaret hayatında başarılı olabilmek için bu ahlaki kurallara uyma mecburiyeti vardır. İşletmelerin statü kazanmaları, büyümeleri ve varlıklarını sürdürebilmeleri de iş ve ticaret ahlakına bağlıdır. Açıkça belirtilmelidir ki din ve ahlakla göbek bağı koparıldığından isyan ve intihara itilen, stres ve sıkıntıları artan günümüz insanının Resul-i Ekrem'in getirdiği ahlak ilkelerine her zamankinden çok daha fazla ihtiyacı vardır. Mesela Cerir bin Abdullah diyor ki, Müslüman olduğumdan beri Resulullah beni hep yanına kabul etti ve beni gördüğünde mutlaka gülümserdi. Demek oluyor ki özellikle günümüz şartlarında yorgun, gergin ve telaşlı bir insanın ruh dünyasını rahatlatmak, en zahmetsiz bir ikram olarak gülümseyerek gülümsetmek, ona gösterilebilecek sosyal ahlak örneklerinden biridir. Burada ahlaka dair hadislerden birkaç örnek vermekte fayda vardır. İyilik, güzel ahlaktan ibarettir. Günahsa seni işkillendiren, kalbini tırmalayan ve insanların bilmesini istemediğin şeydir. Hangi Müslüman daha faziletlidir sorusuna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, elinden ve dilinden Müslümanların zarar görmedikleri kimsedir cevabını verir. Kardeşinin başına gelen bela ve musibete sevinme. Aksi halde Allah ona merhamet ediverir, seni de bela ve musibete uğratıverir. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum. Allah'ım, kötü ahlaktan, çirkin amellerden, yanlış düşünce ve inançlardan sana sığınırım. Allah'ım, senden faydalı bir bilgi, hikmet, helal ve temiz bir rızık, nezdinde kabul gören bir amel ve ahlak istiyorum.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerle onu anlamak.
3: Gıybet, dedikodu ve iftira. Kardeşliği zehirlemek. Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gıybet nedir biliyor musunuz diye sordu. Sahabe, Allah ve Resulü daha iyi bilir karşılığını verdiler. Resulullah, kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle anmandır buyurdu. Ya kardeşimde o söylediğim durum varsa ne dersin diye sorulunca Resulullah, söylediğin şey eğer onda varsa gıybet etmişsindir. Şayet yoksa ona iftira etmiş olursun buyurdu. Ebu Berze el-Eslemi'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Ey diliyle iman edip kalbine iman girmemiş olan kimseler! Müslümanların gıybetini yapmayın ve onların gizli hallerini araştırmayın. Çünkü her kim onların gizli hallerini araştırırsa, Allah da onun gizli halini araştırır. Allah kimin gizli halini araştırırsa, onu evinde gizlice yaptıklarını ortaya çıkararak bile rezil eder. Huzeyfe'nin işittiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. İnsanlar arasında laf taşıyan cennete giremez. Hazreti Ayşe anlatıyor. Bir seferinde boyunun kısa oluşunu kastederek Hazreti Peygamber'e "Ey Allah'ın Resulü, Safiye şöyle bir kadındır." dedim. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. "Öyle bir söz ettin ki bu söz şayet denize karışmış olsaydı denizin suyunu bile bozardı." Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kişinin haksızlık ederek bir Müslümanın şeref ve namusuna dil uzatması büyük günahların en büyüklerindendir. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre bir gün Resulullah "Müflis kimdir biliyor musunuz?" diye sordu. Ashabı, "Bize göre müflis parasını ve malını kaybeden kimsedir." dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Şüphesiz ki ümmetimin müflisi kıyamet günü namaz, oruç ve zekatla gelir. Aynı zamanda şuna sövmüş, buna iftira etmiş, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş ve şunu dövmüş bir halde gelir. Bunun üzerine iyiliklerinin sevabı şuna buna verilir. Üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları biterse, hak sahiplerinin günahları kendisine yüklenir. Sonra da cehenneme atılır." buyurdu. Ümeyye binti Rukayka anlatıyor. Ensardan bir grup kadınla Hazreti Peygamber'e biat etmek üzere gelmiştim. Dedik ki, "Ey Allah'ın Resulü, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağımıza, haksızlık yapmayacağımıza, zina etmeyeceğimize, kendi uydurduğumuz bir iftirayla hiç kimseyi suçlamayacağımıza ve dinin emirleri konusunda sana karşı gelmeyeceğimize dair sana biat, bağlılık yemini ediyoruz." Vasile bin Eska'nın naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: "Şunlar iftiranın en büyüklerindendir. Kişinin kendisini babasından başkasına nispet etmesi, rüyasında görmediği bir şeyin kendisine rüyada gösterildiğini iddia etmesi, Resulullah'ın söylemediği bir şeyi ona nispet etmesi."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik edinceye, namazı dosdoğru kılıp zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun

derse, melek onun için istediğinin aynısı sana da verilsin der. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece yatsı namazını gece yarısına kadar geciktirdi ve namazını kıldıktan sonra bize dönerek halk namazı kıldı ve uyudu. Siz ise sabah namazını beklediğiniz sürece namazda gibisiniz buyurdular. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerin yerden yüksekçe yapılıp kireç ve bunun gibilerle boyanmasını, kabir üzerine oturulmasını ve kabir üzerine bina, kubbe ve bunun gibilerin yapılmasını yasakladı. Ebu Talib'in Fahite adlı kızı Ümmü Hani'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Fetih senesinde bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gitmiştim. O sırada yıkanıyordu. Yıkandıktan sonra 8 rekat namaz kıldı ki işte bu kuşluk namazıdır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hicretin 17. senesinde Ebu Ubeyde bin el-Cerrah komutasındaki İslam ordusu, Şam'a gelen Hazreti Ömer'le Suriye-Hicaz sınırındaki Ser köyünde buluşur. Ebu Ubeyde, Şam civarında veba salgını olduğunu bildirir. Hazreti Ömer de durumu görüşmek üzere muhacir ve ensarı toplar ve istişarelerde bulunur. Ne var ki istişarelerden bir sonuç alınamaz. Kimi "sen bir görev için çıktın, bundan geri dönmeni uygun görmüyoruz" derken, kimi de "insanları tehlikeye atmanı doğru bulmuyoruz" der. Hazreti Ömer istişarelerine devam eder ve son olarak Mekke fethine katılmış muhacirlerle Kureyş'in ileri gelenlerini toplar. Bu son istişareden ittifakla geri dönme ve insanları veba tehlikesine atmama görüşü çıkar. Bunun üzerine Hazreti Ömer Medine'ye dönülmesi emrini verir. Fakat ordu komutanı Ebu Ubeyde bu durumu kader inancıyla bağdaştırmamış olacak ki halifeye "Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun?" diye sorar. Hazreti Ömer, "keşke bunu sen söylemiş olmasaydın ey Ebu Ubeyde. Evet, Allah'ın bir kaderinden diğer bir kaderine kaçıyoruz" diye cevap verir ve şöyle devam eder. Develerini otlatmak için biri verimli, diğeri kıraç, iki yamaçlı bir vadiye götürsen ve onları ister otu bol bir yerde, ister çorak yerde otlatsan, sonuçta her iki yerde de Allah'ın kaderiyle otlatmış olmaz mısın diye sorar. Bu sırada daha önce bir işi için aralarından ayrılmış olan Abdurrahman bin Avf çıka gelir ve "bu konuyla ilgili bende bir bilgi var" diyerek Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu nakleder. "Şayet bir yerde veba hastalığı olduğunu işitirseniz oraya gitmeyin. Bir yerde veba hastalığı çıkarsa ve siz orada bulunursanız veba

Davadan kaçarak oradan çıkmayın. Kararının isabetli olduğu Resulullah'ın hadisiyle de teyit edilince Hazreti Ömer Allah'a hamd eder, orduya geri çekilme emri verip Medine'ye döner.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.

Şükür ve teşekkür. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara teşekkür etmeyen, aziz ve celil olan Allah'a da şükretmez. İyiliklere teşekkür etmek sadece insanoğlunun değil, bütün yaratıkların bir özelliğidir. Karnını doyurduğumuz, susuzluğunu giderdiğimiz, hatta sevgiyle okşadığımız bir hayvanın bile hal diliyle bize nasıl teşekkür ettiğine birçoğumuz şahit olmuşuzdur. Verdiğimiz emeğe, gösterdiğimiz çabaya, sunduğu cömert ikramlarla karşılık veren doğa da bize bir nevi teşekkür etmektedir. Değerli ozanımız Aşık Veysel, karnın yardım kazma ile bel ile, yüzün yırttım tırnak ile el ile, yine beni karşıladı gül ile, benim sadık yârim kara topraktır diyerek, gösterilen ilgiyi karşılıksız bırakmayan sadık yârinin teşekkürünü çok güzel ifade etmiştir. Teşekkür konusunda ihmali görülen tek varlık herhalde insandır. Onun için sevgili peygamberimiz, hem cinslerine teşekkürü ihmal eden kimselerin Rablerine karşı göstermeleri gereken şükrü de ihmal edeceklerini bildirmektedir. Yani yapılan iyiliklere karşı teşekkür adeti olmayan bir kimsenin kendisini yaratan ve sayısız nimetleriyle donatan Rabbine karşı şükrünü eda etmemesi de kuvvetle muhtemeldir. İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir ayeti uyarınca, iyiliklere iyilikle karşılık vermesi gereken insanoğlu, gördüğü iyilik karşısında bazen bir teşekkürü esirger hale gelmekte, hatta iyiliklere kötülükle mukabele edecek bir nankörlüğü bile göze almaktadır. Arapçada iyilik yaptığın kişinin kötülüğünden sakın, Türkçede besle kargayı oysun gözünü gibi atasözlerinin bulunması, bu nankörlüğün pek nadir olmadığının bir göstergesidir. Beslediğimiz karganın aç kalınca gözümüzü oyması mazur görülse bile, iyiyi kötüden ayırsın diye Allah'ın akıl verdiği insanoğlunun iyiliğe karşı nankörlük yapması makul görülemez. Arapçada şükrün karşılığı küfürdür. Küfür, hakikati örtmek, gizlemek anlamına geldiği gibi nankörlük anlamına da gelir. Küfran-ı nimet, Allah'ın verdiği nimetlere karşı yapılan nankörlüğü ifade eder. Kafirse, hem peygamberlerin kendisine sunduğu hakikati gizleyip inkar eden, hem de başta akıl olmak üzere Allah'ın verdiği nimetlerin şükrünü eda etmek yerine nankörlük yapandır. İşte sevgili peygamberimiz insanlara karşı teşekkür etmeyip nankörce davranmaya yol açan ahlaki zaafın Allah'a karşı nankörce davranmaya da götürebileceği konusunda bizleri uyarmaktadır. Cenab-ı Hak, beni anın ki ben de sizi anayım, bana şükredin, nankörlük yapmayın buyurarak Allah'ı anmakla şükretmek arasında bir bağ olduğuna işaret etmiştir. Nitekim Allah'ı en büyük zikir, hatırlama olarak nitelenen namaz, şükrü bütün yönleriyle içeren bir ibadet olarak değerlendirilmiştir. Kendisinin geçmiş gelecek bütün günahları bağışlandığı halde, niçin ayakları yarılana kadar çok namaz kıldığı sorusunu yönelten Hazreti Ayşe'ye, şükreden bir kul olmayayım mı cevabını veren Allah Resulü de, namazın en güzel şükür ifadesi olduğuna dikkat çekmiş olmaktadır. Verdiği nimetlere karşı kullarının ne kadar az şükrettiklerini birçok ayette hatırlatan Cenab-ı Hak, bazı ayetlerde de insanın çok nankör, kefur olduğunu bildirmiştir. Aslında nankörlük şeytanın sıfatıdır. Çünkü o Rabbine nankörlük etmiştir. Halbuki Allah insanın önüne ya şükrederek ya da şeytan gibi nankörlük ederek kat edeceği bir yol açmıştır. Şeytan, nankörlük ederek imtihanı baştan kaybettiğine göre, akıllı insanın yapması gereken sadece şükretmektir. Çünkü kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Üstelik Allah, şükredenlere nimetini artıracaktır. Çünkü O, şekur, yani şükrün karşılığını çokça verendir. O, istediğiniz şeylerin hepsinden size verdi. Eğer Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız. Şüphesiz insan çok zalimdir, çok nankördür. Buyuran Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin şükrünü eda etmek hem zor hem kolaydır. Zordur çünkü sınırını idrak edemediğimiz nimetlerin şükrünü kamil manada eda etmek mümkün değildir. Hikaye edildiğine göre İsrailoğullarından bir abid, uzun yıllar yaptığı ibadetine çok güvenerek ahirette Cenab-ı Hakk'ın İhsanımla cennetime koyun iradesine hayır
ben ibadetimle cennete girmek istiyorum diyerek karşı çıkınca, Allah öyleyse hesabını görün buyurmuş. Yapılan hesaba göre bütün ibadeti, bir gözün nimetinin şükrünü karşılamayan abid, Allah'ın ihsanına sığınmak zorunda kalmıştır. Burada verilmek istenen mesaj, kişinin yaptığı ibadetlerin önemsiz olduğu değil, Allah'ın nimetleriyle kulun buna karşı yaptıklarının mukayese edilemeyeceği gerçeğidir. Bir başka açıdan bakarsak, Allah'a şükrümüzü eda etmek aynı zamanda kolaydır. Çünkü insanlara ve diğer yaratıklara karşı görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmek, örneğin onların teşekkürünü eda ederek ve gerektiği yerde teşekkürümüzü sunarak kalplerini kazanmak da Allah'a karşı şükrümüzü eda ederken yaptığımız kulluk vazifesi cümlesindendir. Allah'ın hoşnut olduğu ameller iyiliklerin yayılıp çoğalmasına, kötülüklerin azalıp yok olmasına vesile olacak işler olduğuna göre, böyle bir çaba hem yaratılanın teşekkürünü celbedecek hem de yaratıcıya şükrümüzü eda etmeye imkan sağlayacaktır. Onun için insanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez buyuran Allah Resulü, basit gibi gördüğü işlerde ihmalkar davranan kimselerin daha önemli görevlerin ifasında da aynı ihmali gösterebileceklerini, başka bir ifadeyle Allah'a şükretmenin yolunun gerektiği yerde insanlara teşekkür etmekten geçtiğini bize hatırlatmaktadır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hoşuna giden bir şey gördüğünde "Hamdolsun Allah'a ki yararlı şeyler onun nimetiyle tamamlanır" der. Hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde ise "Her halükarda Allah'a hamdolsun" derdi.
2: Büreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına kabir ziyaretine gittiklerinde şöyle demelerini tavsiye ederdi: "Bu diyarın mümin ve Müslüman sakinleri, selam olsun sizlere. Bizler de inşallah size katılacağız. Bizim için de, sizin için de Allah'tan afiyet dilerim." Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Çölde yaşayan Araplardan bazıları Resulullah'ın yanına geldiler. Müslümanların çocuklarını öpüp sevdiklerini görünce, "Siz çocuklarınızı öpüyor musunuz?" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Evet" cevabını verince onlar, "Ama biz vallahi çocuklarımızı öpmeyiz" dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem,

Allah sizin kalbinizden merhameti söktüyse ben ne yapabilirim buyurdu. Amr bin Abese radıyallahu anh anlatıyor. Mekke'deyken peygamberliğinin ilk zamanlarında peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldim ve sen nesin dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberim cevabını verdi. Peygamber ne demek dedim. Beni Allah gönderdi dedi. Neyle gönderdi diye sordum. Akrabalık ilişkilerini gözetmek, putları kırmak, Allah'ın birliğini kabul etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamakla buyurdu.

0: Ebu Musa radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse hastalanır veya cihat maksadıyla sefere çıkarsa, sağlıklı ve mukimken ne tür ameller yapıyorduysa, ona aynı amellerin sevabı yazılır. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, giyinirken ve abdest alırken sağ tarafınızdan başlayın buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Cömertlik adındaki bölüm. En son kaldığımız hadis 555 no'lu hadis. Ve'an Enes'in radıyallahu anhu. Hazreti Enes'ten gelen bir rivayet. Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Kale, dedi ki, مَا سُئِلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendisinden istenen, عَلَى الْاِسْلَامِ شَيْئًا اِلَّا اَعْطَاهُ Müslüman olmak üzere, kendisinden herhangi bir şey istendiğinde, illaki onu vermeye çalışırdı. Hazreti Peygamber'in insanları İslam'a teşvik etmek namına nedenli istekli olduğunu gösteren bir tablo bu esasında. Cenab-ı Hak da buna şehadet ediyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hırsla insanların iman etmesi yönünde güçlü bir motivasyonu var, güçlü bir arzusu var. O yüzden Cenab-ı Hak buyurmuş ki اِنْ تَحْرِسْ عَلَى هُدَاهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْد۪ي مَنْ يُضِلْ Sen onların hidayeti için hırs ile dahi davransan فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْد۪ي مَنْ يُضِلْ Allah yoldan çıkmaya çalışan kimseyi, azgınlığa, sapkınlığa yönelen kimseyi Cenab-ı Hak hidayete muvaffak kılmaz. Böylece Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'in nasıl bu yönde bir arzuya sahip olduğunu, hırs düzeyinde bu işin peşini kovaladığını, birileri iman edecek olsa nasıl buna sevindiğini, diğer taraftan iman etmeyenler için nedenli üzüldüğünü, yine Kur'an ayetlerine konu olacak şekilde görmekteyiz. Allah Azze ve Celle buyurdu ki, فَلَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ Onların peşi sıra, neredeyse kendine kıyacaksın. اِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يثِ أَسَفَ Esefinden, yani üzüntünden, kederinden, onların peşi sıra iman etmiyorlar diye bu söze, Allah'ın indirdiği bu kitaba, sen neredeyse üzüle üzüle, kendini helak edeceksin. Yapma böyle. Bil ki Allah Azze ve Celle ancak ve ancak kendilerinde hayır bildiği kimseleri hidayete muvaffak kılar. Kendilerinde hayır bildiği kimselere hakkı hakikati işittirir, duyurur. ve bu süreci onlara müyesser kılar, kolaylaştırır. Ancak bir kimse de hayır yok ise kötüye meylediyor, kötülüğü tercih ediyor, bile isteye hak ile inatlaşıyor, cürmü seçiyor, zulmü seçiyor, yanlışları seçiyorsa Allah Azze ve Celle öyle kimselere hidayet etmez. Vallahu la yehdil kavmez zalimin. Allah zalimlere hidayet etmez. İnallaha la yehdil kavmel fasikin. Allah fasık adamlara, fasık kimselere hidayet etmez. İnallaha la yehdi men huve kazibun. Allah yalancı bir adama, yalancı bir kişiye hidayet etmez. Kaffar. Allah gerçeğin üzerine örten, tanıklığında, şehadetinde dürüstçe davranmayan, insanlarla olan ilişkisinde, muamelesinde haktan, adaletten sapan kimselere Allah hidayet etmez. Allah müstekbirlere hidayet etmez. Büyüklenen, diklenen, mütecaviz kimseler. Dolayısıyla Allah adam seçer, Allah kişiyi seçer. Hidayet çok önemli bir değerdir. Ucu ebedi saadete çıkan bir olaydır. Bir insanın sahip olabileceği en üstün değerdir. Sonsuzluğun anahtarı, sonsuz mutluluğun anahtarı, Allah onu hiç kimseye bırakmamıştır. Onun nasip edilmesini, bir insanın hidayete erişimini Cenab-ı Hak bizatihi kendisi kontrol eder ve ilmiyle kontrol eder. Allah'ın ilmi her şeyi kuşattığına göre ancak ve ancak Cenab-ı Hak hidayete el verir kimseleri bu süreçte muvaffak kılar. Ama durumu hidayete uygun değilse Allah onları hidayetten savar. Se'esrifu an ayatiyellezina yetekebberune fil ardi bighayril hak buyurdu Cenab-ı Hak. Ben yeryüzünde haksız yere büyüklenen kimseleri ayetlerimden bertaraf edeceğim, savacağım, uzak edeceğim. Ve in yarav kulle ayetin la yu'minu biha. Her ayeti görseler dahi iman edemezler. Ve in yarav sebilel gayyi yettehizuhu sebile. Azgınlık yolunu gördüklerinde onu kendilerine yol edinirler. Ve in yarav sebilel rüşdi la yettehizuhu sebile. Rüşt yolunu, hidayeti, istikameti gördükleri vakit ise onu kendilerine yol edinmezler. Böyle kimseleri hakka boyun eğmekten, doğruluğu sahiplenmekten, dürüstlüğü içselleştirmekten kaçınan böyle tipleri Cenab-ı Hak kendisinden uzaklaştırır, kitabından uzaklaştırır, Resulü ile gönderdiği bu hidayetten uzaklaştırır. Böyle kişiyi Cenab-ı Hak seçer. O kişi şu dünya hayatında bizim evladımız dahi olsa, anamız, babamız dahi olsa, biz onlara bir şekilde sevgiyle, kan bağı dolayısıyla bağlanmış dahi olsak, Cenab-ı Hak onları bu karakterlerini değiştirmedikleri sürece hidayete muvaffak kılmaz. Resulullah da bunu yaşadı. Sevdiği insanlar vardı. Onların hidayet olmasını çok arzuladı. Sevmediklerinin de hidayet olmalarını çok arzuluyordu. Sevdiklerinin daha bir hidayetini umuyordu, bekliyordu. Ama Hak Teala

her konuda olduğu gibi bu konuda da sünnetini tavizsiz bir biçimde uyguladığını Resulullah'a keskin bir dille haber verdi. İn tahris ala hudahum fe innallaha la yehdi men yudil. Sen onların hidayeti için hırs göstersen dahi Allah sapan adamı, yoldan çıkan adamı, hatta ve hatta başkalarının hidayetine de muhalefet gösteren, birileri hidayete tutunacaksa onlara zorluk çıkaran, onlara adavet sergileyen böyle kimseleri Allah hidayete muvaffak kılmaz. Başka bir ayette de buyurdu ki inneke la tehdi men ahbabta. Sen sevdiğin bir kimseye hidayet edemezsin. Velakinallaha yehdi men yasha. Ancak Allah dilediği kimseye hidayet eder. Cenab-ı Hak da bu hidayetini iyi kimselere dilemiş. Dürüst kimselere dilemiş. Hak Teala'yı tanıyan, seven ve saygı göstermeye çalışan kimselere dilemiş. Zalimlere, fasıklara, müstekbirlere, yalancılara dilememiş. Hak Teala'nın dilemesi böyle hikmetlicedir. Tesadüflerle, rastlantılarla değil, hikmetle yol alır. İşte böyle bir düzlemde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşk ile yine görevini yaptı. Ama bildi ki Cenab-ı Hak hidayetine uygun kişileri seçiyor. Biri hasbelkader iman etse bile Cenab-ı Hak şayet imana bir hakkın durumu el vermiyorsa onları ya nifak üzere bıraktı ya fasıklık üzere bıraktı yahut hatta bir süre sonra irtidat ile tekrar dinden çıktılar. Tabii ki bu süreçte iman edenler Resulullah'ı ne kadar mutlu ve memnun ediyorsa imandan çıkanlar da bir o kadar üzdü. Ama Allah Azze ve Celle aynı şeyi orada da söyledi. Ya eyyuhar rasulü, ey rasul, la yahzunke allazina yusari'una fil kufri min allazina qalu amanna bi afwahihim. Şu dilleriyle, yani dillerinin ucuyla amenna demiş kimselerin bir süre sonra çabucak küfre geçmeleri sakın seni üzmesin. Çünkü işin gerçeğinde velem tu'min kulubuhum, kalpleri zaten iman etmemişti. Dolayısıyla esas olan imanın kalbe girmesidir. Kalbin iman etmesidir. İslam'ın hak olduğuna, Resulullah'ın hak olduğuna, bu getirdiklerini gerçekten Allah'tan getirdiğine kulun tanık olması, mutmain olmasıdır. Bu da okumakla, araştırmakla, öğrenmekle olur. Allah'tan gayrı bir ilah olmadığı gerçeği dahi ilim ile tahsil edilir. Hak Teala buyurdu ki fa'lem ennehu la ilahe illallah. Bilesin, yani ilmen fa'lem, bilesin ki İlim yoluyla, yani Allah'tan gayrı bir ilah yoktur. Yoksa sadece dillerinde kalanlar, işte onları Cenab-ı Hak böyle levmetti ve onların fırsatını bulunca hızlıca küfre yönelmelerini de normal saydı. Resulünü bundan ötürü teselli etti. Üzülmeyesin. La yahzunke allazina yusari'una fil kufri min allazina kalu amanna bi afwahihim وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ. Şu dilleriyle aminna demiş ama kalpleri iman etmemişlerin küfre hızlıca yönelmeleri sakın seni üzmesin. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda ayetlere de konu olan bu yaşanmışlıkları göz önünde bulundurduğumuzda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insanların iman etmesi hususunda nasıl bir arzuya, nasıl bir hevese, nasıl bir beklentiye sahip olduğuna tanık olmuş oluruz. Buna tanık olan bir kimse, onun şu fani dünya malından sırf birileri iman etsin diye vermek konusunda ne kadar rahat olabileceğini kolaylıkla kestirecektir. İşte tam da öyleydi Allah'ın Resulü. Hazreti Enes'in ifadesini şimdi tekrar okuyalım. مَا سُئِلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْاِسْلَامِ شَيْئًا اِلَّا اَعْطَاهُ. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam olmak üzere, yani Müslüman olmak

0: yapmak üzere her ne istenmişse kendisinden illaki vermiştir. وَلَقَدْ جَاءَهُ رَجُلٌ Nitekim bir defasında ona bir adam geldi. فَاَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ Allah'ın Resulü ona iki dağ arasında otlamakta olan koyunları verdi. Belli ki bir vadi dolusu koyunları ona bağışlamış. 3-5 koyun olsa, 5-10 koyun olsa öyle derdi. Ama iki dağ arasında tanımını düşündüğümüzde koca bir sürü demek. Ganemen beyne cebeleyni. Değil mi ki adam Müslüman olacak? Resulullah nasıl bonkör davranmış? Bir insanın Müslüman olması onu nedenli heyecanlandırıyor. Ama aynı anda şunu da görüyoruz. Dünya malı onun gözünde nedenli değersiz. Nitekim Hazreti Peygamber'in bu denli rahat davranmasını bazı sahabiler yadırgadılar. Yani İslam'ın yükünü biz çektik, ceremesini biz çektik, uzun yıllar savaştık. Bu adamların kanları kılıcımızın hala kınında mevcut. Şimdi İslam'ın semeresini, mahsullerini bunlar yiyorlar. Allah'ın Resulü onlara bolca veriyor. Halbuki burada bir sonuç varsa, bir hasılat varsa, hani öncelikle buna biz layığız kabilinden düşündüler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sonunda böylelerine bir hutbe vermek durumunda kaldı. Dünyanın ne kadar değersiz olduğunu, kendisinde hayır bilmediği ve hayra yönelsin diye bazılarına bolca verdiği kimseleri böyle görmeleri gerektiğini, diğer taraftan kendisinde hayır bildiği kimselere bu hayrın kıymetini, üstünlüğünü hatırlattı. Dünya malı nedir ki? Siz Allah'ın sizi muvaffak kıldığı hidayetin kıymetini bilin mealinde ifadelerde bulundu. Varsın onlar bu mallar ile sevinsinler. Sizler Allah'ın Resulü ile onun yakınlığıyla sevinmeyi tercih edin, yeğleyin. Tabii aynı zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu sonradan gelen zenginlikleri kendi şahsi hayatına da yansıtmadığını görünce durumu kavradılar. Anladılar ki müellefe-i kulub yani kalpleri İslam'a telif edilenler bu eşiği atlasın diye Allah'ın Resulü imana rahatlıkla geçsin diye adeta bir kolaylaştırıcı olarak kullanıyor bunu. Bilahare bu kişi gerçekten iman eder, imanını sağlamlaştırır, tahkik eder. Ümidiyle yapıyor bunu. Şu an için mal hevesiyle ve arzusuyla Müslüman oluyorsa bile İslam'ı tanıdıkça bu kez gerçekten Müslümanlığa sarılır ümidiyle yapıyor bunu. Elbette bunlar belli bir fire vereceklerdir. Ama Allah'ın Resulündeki yeter ki Müslüman olsunlar beklentisi ve arzusu o kadar yüksek ki içlerinden az sayıda çıkacak olan hakiki Müslümanların hatırına belki sözde olan nicelerine bile mali yardımda bulunabiliyor. Nitekim Resulullah'ın vefatıyla birlikte niceleri dinden irtidat ettiler. Müslümanlıktan çıktılar. Hatta kafirlerin cephesine katıldılar. Onlarla bir olup Müslümanlarla savaştılar. İleride yaşanacak bu durumun belirtileri daha Resulullah hayattayken dahi görünmeye başlanmıştı. O yüzden Cenab-ı Hak Resulünü teselli etti. لَا يَحْزُنْكَ الَّذ۪ينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذ۪ينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ Dilleriyle iman etmiş. Bu konjüktürel iman. Kalabalık bu tarafa geçti diye iman etmiş söz gelimi bedeviler. قَالَتِ الْاَعْرَابُ آمَنَّا Bedeviler iman ettik dediler. Cenab-ı Hak da onlara قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا Hayır siz iman etmediniz. Siz teslim olduk deyin. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْا۪يمَانُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ İman henüz sizin kalbinize girmiş değil. Bu vakayı bilmesine rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların ileride imana, İslam'a aşina olup öğrendikçe iyileşmesini ve gerçekten imanın kalplerine girdiği kimselere dönüşmesi ümidiyle süreçlerini kolaylaştırmak adına neredeyse her ne isterlerse veriyordu. Kendi yakınında olan başından beri yanımda olan, İslam'a büyük fedakarlık göstermiş olanlara vermekte daha çekimser kalıyordu. Hatta çoğu zaman onlara kendilerine öğreteceği duanın vereceği maldan daha hayırlı olabileceğini öğütlüyordu. Kızın da öyle oldu. Diğer yakın sahabilerle ilgili rivayetler de var. Onlara Allah'ın Resulü 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahu Ekber demenin kendilerine vereceği mali destekten daha hayırlı olacağını söylüyordu. Bu resmi böylece bütünüyle görmez isek, Allah'ın Resulü'nün dünya malını ne denli değersiz gördüğünü, asıl azığın فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى takva olduğu gerçeğiyle hareket ettiğini ve o Allah'a çağıran davetçi ruhunu nasıl üst bir motivasyonla hırs diyebileceğimiz düzeyde yaşadığını görmüş oluruz. Tabii bu iki dağın arasındaki koyun sürüsüne birdenbire sahip olan bu adam şaşırdı. فَرَجَعَ اِلَى قَوْمِهِ döndü kavminin yanına gitti. فَقَالَ onlara dedi ki يَا قَوْمِ أَسْلِمُوا ey kavmim Müslüman olun. فَاِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءَ مَنْ لَا يَخْشَ الْفَقْرَ çünkü Muhammed öyle veriyor ki hiç fakirlik endişesi olmayan biri gibi veriyor. Bu bir deyim, bir kimsenin hiç fakirlik endişesi yoksa o denli bonkör olur. Yani Araplar çok zengin olan kimseyi o kadar zengin ki fakir olma ihtimali yok ne kadar verirse versin. Böyle tasavvur etmişler. Ata emen la yahşal fakr. Fakirlik endişesi olmayan biri gibi veriyor. Elbette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fakirlik endişesi yok. Ama bu çok zengin olduğu için değil, Allah'a itimat ettiği, kendi zenginliğini Allah'ın kendisine indirdiği, bu hidayetin zenginliği olarak gördüğü, bununla mutlu ve mesut olduğu içindir. قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا bu ayet-i kerime en çok Resulullah'ta karşılığını buldu. De ki Allah'ın fazlı, Allah'ın rahmeti sayesinde. Ancak bununla yani Cenab-ı Hakk'ın kitabı Allah'ın fazlı olarak ve onun rahmeti Cenab-ı Hakk'ın elçisi olarak buradan gelen bu hidayetin ışığı ile bunlarla sevinin. فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا bundan ötürü sevinsinler. هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ bu diğerlerinin toplaya durduklarından daha hayırlıdır. Dışarıda insanlar bir şeyler toplayıp duruyorlar. Sürekli biriktirmeye çalışıyorlar. Üst üste koymaya, yığmaya, günden güne çoğaltmaya çalışıyorlar. İşleri güçleri nemalandırmaktan ibaret. Ve ne kadar çok birikim yaparlarsa o kadar seviniyorlar. Halbuki Allah Azze ve Celle indirdiği bu hidayeti başta Allah'ın kitabı olmak üzere ve Resulüne öğrettiği bu dinin uygulaması esası yani sünneti olmak üzere sevineceklerse bundan ötürü sevinsinler. Çünkü sonsuz saadete yol açan imkan tanıyan budur. Diğeri bir süre üzerinde tescilli kalır, kayıtlı kalır sonra geri alınır. Dolayısıyla anlamsızdır. Sana kalmaz. Seninle gelmez. Sana kalıcı bir çıktı olarak eline geçmez. Elden ele devreden bir bakiye hükmündedir. Dolayısıyla onunla sevinmek ancak sefihlerin işi olabilir. Dolayısıyla Resulullah'ın sevinci, mutluluğu tıpkı Hazreti Süleyman gibi önüne çil çil altınların sandıklar dolusu getirildiği o sahnede وَمَا آتَانِيَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ Allah'ın bana verdikleri size verdiklerinden daha hayırlıdır diyerek nübüvvetini Cenab-ı Hakk'ın kendisine indirdiği vahyi kastedip maldan ötürü heyecan duymayacağını, bundan ötürü sevince kapılmayacağını söyledi. Aksine sizinle paylaşmak istediğim şey sizde sevinç oluşturmalı. İnnehu min Süleymana ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Nitekim onlara mektubunda bunu paylaşmak istedi. Bismillahirrahmanirrahim. O yegane ilahın ismini. ondan gayrı bir ilah olmadığı gerçeğini, yani hidayeti, yani Hakk'ın kendisini. Hazreti Süleyman, asıl sevincin kaynağı hidayetin kendisini onlarla paylaşmak istemişken, onlar sözüm ona dünyalık hediyeler ile Hazreti Süleyman'ın dikkatini dağıtmak istediler ama olmadı. Dolayısıyla benzer bir durumu Resulullah'ta görüyoruz. Uzun süren yokluk yıllarından sonra eline geçen bu imkanları heyecanla kendi hayatına yansıtması, arkadaşlarına dağıtması ve refah düzeyini yükseltmesi beklenirken böyle davranmadı. Gönüllü ve sade yaşamını dün olduğu gibi sürdürdü. Ahiret heyecanının ve beklentisinin mutluluğu üzere olduğunu dışa vurmuş oldu. Eline geçen bolca imkanları da birileri Müslüman olur ümidiyle promosyon gibi dağıtabildi. Dolayısıyla bu adam Resulullah'ın böyle bir şey yaptığını görünce varıp kavmine siz de Müslüman olun. Muhammed öyle veriyor ki salat ve selam üzerine olsun diye heyecanla bunu paylaştı. Hadisin devamında Hazreti Enes diyor ki وَاِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُسْلِمُ مَا يُرِيدُ اِلَّا الدُّنْيَا. O zamanlar bir adam sırf dünyayı istediği için Müslüman oluyordu. Yani Müslüman olayım, zengin olayım. Çünkü Müslüman olmam hususunda beni teşvik etmek üzere Resulullah çok şey veriyor. Ne diye küfürde kalayım ki elime bu kadar para geçecekse? Koşup geliyordu, Müslüman oluyordu. فَمَا يَلْبَثُوا اِلَّا يَس۪يرًا. Ama Hazreti Enes devamında dedi ki çok geçmeden bir bakıyordun hatta yekûne l-islamu ahabbe ileyhi mine dunya ve mâ aleyha. Bakmışsın İslam ona sevimli gelmeye başlamış. Adam İslam'ı tanıdıkça içselleştirmiş, beğenmiş, hidayetin ışığına kavuşunca, kalbi İslam'ın nuruyla aydınlanınca bir bakıyordun ki Müslümanlık ona dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha sevimli gelmeye başlıyordu. Dolayısıyla Resulullah amacına ulaşmış oluyordu. Elbette herkes de işe yaramayabilir. Birileri sırf dünyalık meta için öyle görünebilir. Sonrasında İslam'dan dönebilir. Yahut nifak üzere kalabilir. Ama Allah'ın Resulü'nün niyeti baki. O bu amelini Cenab-ı Hakk'ın da teşri ettiği وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ kalplerini telif etmek üzere birilerinin Müslümanlığını teşvik etmek ve kolaylaştırmak için yapıyordu. Ameller de niyetlere göre olduğuna göre Hak Teala onun niyetini çokları üzerinde gerçekleştirdi. Hazreti Enes'in gözlemi bu yönde. Ravahu Muslimun. Okuduğumuz bu rivayeti İmam Müslim rivayet etmiş. Dolayısıyla İmam Buhari'nin rivayet etmediği ancak İmam Müslim'in rivayet ettiği üçüncü dereceden sahih bir rivayeti okumuş olduk. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ömer, Hayber'de kendisine ait 100 hayvanı satarak bir hurmalık almıştı. Bu bahçe, Hazreti Ömer'in o zamana kadar elde edemediği güzellikteydi. Hemen Resulullah'ın huzuruna çıktı ve olanları anlattıktan sonra, "Ey Allah'ın Resulü," dedi. "Ben bu malımla Allah'ın rızasını kazanmak istiyorum. Onu nasıl değerlendirmemi uygun görürsünüz?" Allah Resulü'nün Hazreti Ömer'e bu araziyle ilgili tavsiyesi, asırlarca İslam dünyasını çepeçevre saracak bir medeniyetin temel taşlarını oluşturacaktı. Ona, "Dilersen aslını vakfet, mahsulünü sadaka olarak dağıt," buyurdu. Hazreti Ömer de bahçesini aslının satılmaması, hibe edilmemesi ve miras bırakılmaması şartıyla fakirlere, akrabalarına, kölelere, Allah yolundakilere ve yolculara tasadduk etti.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Subhanellezi sahhara lana hâzâ ve mâ kunnâ lehu mukrinîn ve innâ ilâ rabbina lemunqalibûn. Allahümme innâ nes'eluke fî seferina hâzâl birra ve takvâ ve minel ameli mâ terdâ. Allahümme hevvin aleyna seferana hâzâ واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
2: İtaat altına almaya gücümüzün yetmediği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'ı tesbih ederim. Şüphe yok ki dönüp dolaşıp ona varacağız. Allah'ım, bu yolculuğumuzda bizi iyilik ve takvaya ve razı olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz. Allah'ım, bu yolculuğumuzu kolaylaştır ve yolumuzu kısalt. Allah'ım, seferde bizim yardımcımız, ailemizi koruyacak olan sensin. Allah'ım, yolculuğun zorluklarından, perişan hallerden ve seferden dönünce malımızda, ailemizde ve çocuklarımızda üzüntü verici kötü haller görmekten sana sığınırım. Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek ve Rabbimize hamd ederek dönüyoruz.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Mesud radıyallahu an şöyle demiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam olduğu zaman şöyle dua ederdi. Emseyna ve emsel mülki lillah velhamdülillah la ilahe illallah vahdehu la şerike le. Allah'a hamdolsun ki biz akşama eriştik ve akşamleyinde mülk Allah'ındır. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak bir olan Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Ravi diyor ki, bu zikir ile beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Rabbi es'elüke hayra ma fi hazihil leyleti ve hayra ma ba'deha ve euzu bike min şerri ma fi hazihi leyleti ve şerri ma ba'deha. Rabbi euzu bike minel keseli ve su'il kiber. Euzu bike min azabin nar ve azabin fil kabr. Mülk onundur, hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Ya Rabbi, senden bu gecenin ve sonraki gecelerin hayrını dilerim. Bu gecenin ve sonraki gecelerin şerrinden de sana sığınırım. Ya Rabbi, tembellikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cehennemden ve kabir azabından sana sığınırım. Derdi ve sabah olduğunda da asbahna ve asbahal mülki lillah. Biz sabaha çıktık. Sabahliğinde mülk Allah'ındır buyururdu.
4: Kamu spotu.
5: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evinin karşısında yanlış çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
4: Kamu Spotu.
2: Mugire bin Şube'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirip selam verdikten sonra La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'teyte ve la mu'tiye lima menahte ve la yenfe'u zel ceddi minkel ceddü. Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğini de verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça ona fayda vermez, derdi. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. En hayırlı beraberlik 4 kişiyle olur. Savaşa gönderilen ideal askeri birlik 400 erden, ideal bir ordu da 4000 askerden oluşur. 12.000'e ulaşan bir ordu ise artık sayı azlığı sebebiyle yenilmez. Ebu Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda omuzlarımıza dokunur ve şöyle derdi. Safları düzgün tutun, dağınık durmayın. Sonra kalpleriniz de dağınık olur. Namaz kılarken içinizde yaşı kemalini bulmuş, aklı başında bilgili olanlar bana yakın dursunlar. Sonra bu hususlarda onlardan sonra gelen kimseler, ardından da onlardan sonrakiler dursunlar.

0: Kadınlardan birisi, "Öyleyse biz çok dua ederiz," dedi. Peygamberimiz de, "Allah'ın vereceği şeyler daha çoktur," buyurdu.
1: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Esvet şöyle diyor: "Ben Allah'ın Resulü'nün eşi Ayşe'ye, Peygamber Efendimiz evinde ne yapardı diye sordum. Hazreti Ayşe, Allah Resulü ailesinin işiyle ilgilenirdi. Yani ailesinin hizmetinde bulunurdu. Namaz vakti gelince de namaza çıkardı" diye anlattı.
1: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem İçimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı, kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca

vefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim hiçbir ortağı olmayan, tek olan Allah'a ihlasla ibadet ederek, namazı dosdoğru kılarak, zekatı vererek dünyadan ayrılırsa, Allah kendisinden razı olduğu halde ölmüş olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bera bin Azib'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde sağ tarafına yatardı. Sonra Rabbim, sana teslim oldum, yüzümü sana döndüm, işimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim derdi.

İbni Ömer radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz. Yönetici sorumludur, memurlarından mesuldür. Evin erkeği aile efradından sorumludur ve onlardan mesuldür. Evin kadını da kocasının evinden sorumludur, onlardan mesuldür. Hizmetçi efendisinin malından sorumludur ve ondan mesuldür. Hülasa hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İmkanları sizden daha aşağıda olanlara bakın, sizden iyi olanlara bakmayın. Allah'ın size verdiği nimeti hor görmemeniz için uygun olan davranış budur. Bera bin Azib radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ensar hakkında şöyle buyurmuştur: Ensarı ancak mümin olan sever ve onlara münafıktan başkası kin gütmez. Onları seveni Allah da sever, onlara kin güdenlere Allah da buğz eder.

Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Müslümanlara rahatsızlık veren bir ağacı yol üzerinden kesip attığı için bir adamın cennete girdiğini gördüm.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Tamam ey Allah'ın Resulü, buraya kazıyorum mezarı.
1: Peygamber Efendimiz sessiz ve üzgündü. Daha 18 ay önce doğumuna çok sevindiği oğlu İbrahim vefat etmişti. Şimdi gözleri dalmış, İbrahim'in mezarının kazılmasını izliyordu. Sonra birden konuştuğu işitildi. Mezarı hazırlayana seslendi.
0: Buyurun ey Allah'ın elçisi. Anlayamadım, bana mı seslendiniz?
1: Allah'ın Resulü mezarda bir yeri gösterdi ve oranın düzeltilmesini istedi.
0: Buradaki açıklıktan mı bahsediyorsunuz ya Resulallah?
1: Kutlu Nebi onayladı ve bahsettiği yerin düzeltilmesini istedi.
0: Hemen düzeltiyorum ey Allah'ın Resulü.
1: Mezar Hazreti Peygamber'in dediği şekilde düzeltildi ve Resulullah ashabına bu ölüye ne fayda ne de zarar verir. Ancak hayattakilerin gözüne hoş görünür. Biriniz bir iş yaptığında onu en güzel şekilde yapsın. Zira Allah kişinin işini sağlam yapmasından hoşlanır dedi. İbrahim kazılan mezara defnedildi. Allah'ın elçisinin gözleri yaşarmış ve kalbi hüzünlenmişti. Oğlunun mezarına su serpti ve başına bir taş dikti. İbrahim artık alemlerin yüce yaratıcısına emanetti.

Kureyş müşriklerinin ileri gelenlerinden Safvan bin Ümeyye, Huneyn dönüşü Cirane'de toplanan ganimet mallarına, develer, davarlar ve çobanlarla dolu vadiye hayran hayran bakarken, Allah Resulü de onun bu halini göz ucuyla takip ediyordu. Bir ara, "Ebu Vehb, vadi pek mi hoşuna gitti?" diye sordu. "Evet," deyince, Resul-i Ekrem onu yüreğinden vuracak olan sözü söyledi. "O vadi de, içindekiler de senin olsun." Safvan derhal Müslüman oldu. Bundan sonrasını Safvan anlatıyor. "Resulullah, yaratılmışlar içinde en sevmediğim kimseydi. Fakat Huneyn günü bana o kadar mal verdi ki, neticede benim gözümde mahlukatın en sevimlisi haline geliverdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren Dilanur Kurt.

0: Selamun aleyküm. Peygamber Efendimiz doğruluk ile ilgili hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. Yalan yere edilen yemin malın sürümünü artırır ama bereketi yok eder. Başka bir hadis-i şerifinde ise yalan yere yemin ederek Müslüman bir kişinin malını ele geçiren kimse Allah'a kavuştuğunda onu öfkelenmiş bir halde bulur. Diğer bir hadis-i şerifinde ise bu çarşı işlerine boş söz ve yalan karışabilir. Öyleyse alışverişinizi sadaka ile temizleyin buyurmuştur.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren Dilanur Kurt.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Efendime söyleyeyim. Hadden aştı iştiyakın, ya Resul göster cemalin. Yaktı beni iftirakın, ya Resul göster cemalin. Beni bu derdu bu hicran, ahir öldürür ne derman. Sana kurban edeyim can, ya Resul göster cemalin. Feleğe çıktı figanım, yaş ile bir oldu kanım. İştiyak yandı canım, ya Resul göster cemalin. Çün beni saldın bu derde, nazar et halime zerre. Nice bir hicabu perde, ya Resul göster cemalin. Çün bahar oldu güler gül, kamu hürrem oldu bülbül. Yüzün üzre koma sümbül, ya Resul göster cemalin. Çün hayalin irdi canım, nice bakayım cihana. Eyleme dahi bahane, ya Resul göster cemalin. Tut elini şeyhi canın, destgiri ol sen anın. İhsan eylemektir şanın, ya Resul göster cemalin. Abdülmecid Sivasi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vaktiyle yanlarında birer erkek çocukları olan iki kadın vardı. Bir kurt gelip bunlardan birinin çocuğunu kapıp götürdü. Çocuğunu kurt kapan kadın diğerine, "Kurdun kaptığı çocuk senindi," dedi. O da, "Hayır, senin oğlunu kaptı," dedi. Bunun üzerine Davud'un aleyhisselam huzurunda yargılandılar. Hazreti Davud sağ kalan çocuğu yaşı büyük olan kadına verdi. Bunlar davayı bir de Davud'un aleyhisselam oğlu Hazreti Süleyman'a arz ettiler. Süleyman aleyhisselam işin gerçek yüzünü anlamak için, "Bana bir bıçak getirin, şu çocuğu ikiye bölüp bu iki kadın arasında paylaştırayım," deyince yaşı küçük olan kadın Hazreti Süleyman'a, "Allah sana rahmet etsin, aman çocuğu kesme, zira çocuk bu kadının oğludur," dedi. Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam da kadının gösterdiği şefkat üzerine çocuğun yaşı küçük olan kadına ait olduğuna hükmetti. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o, "Ya Resulallah, hangi gecenin Kadir gecesi olduğunu bilirsem o gece ne diyeyim?" diye sormuş. O da şöyle buyurmuştur: "Allahümme inneke afüvvün tuhibbül affe ve fa'fu anni." Allah'ım, şüphesiz sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de affet diye dua et. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Bana salavat getirin. Nerede olursanız olun, salat ve selamlarınız bana ulaşır." Sehl bin Huneyf'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah Teala yolunda şehit olmayı gönülden isteyen kimseyi yatağında ölse dahi şehitler derecesine ulaştırır," buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Bir kimse evinde güzelce temizlenir de Allah'ın farzlarından birini eda etmek maksadıyla onun mescitlerinden birine giderse, attığı her adımdan biri bir günahını siler, diğeri de onu bir derece yükseltir."
1: Bir savaş sonrası payına düşen ganimeti Hazreti Peygamber'e getiren bir bedevi, "Ben bunun için sana uymadım. Okuyla boynunu göstererek, buradan vurularak şehit olup cennete gitmek için sana uydum," diyerek ganimeti geri vermişti. Bir süre sonra savaşta şehit olup isteğine kavuşan bedevi hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "O Allah'a verdiği sözü tuttu. Allah da ona dilediğini vererek sözünü tuttu," buyurmuştur.

Cebrail, efil efil esen bir cennet rüzgarı. İşte bu, dedi. Bu Sabi. Ardından bulutları dağıtan bir uğultu. Melekler bir ağızdan, işte bu, dediler birbirlerine. İşte doğdu. Ölüler bir daha hayıflandılar. Yeryüzünün bütün ölüleri. Bir el usulca okşadı köleleri. Döküldü sırtlarından kabuklar. O günün garip sevinciyle o günkü güneşin doğduğu yere işaret koydular. Kendilerince köleler, yetimler ve çocuklar. Amine doğan güneşe karşı tuttu çocuğu. Dünya kabaran bir gül tomurcuğu. Çocuk ne yana baksa Mikail orada kurar sofrasını. Meyveye duracak ağaçlar filizlenir. Ard arda güzelleşir Mekke'nin bebekleri. Mekke'nin bu nazardan emin bebekleri. Çocuk ne yana baksa o yana bakar Azrail. Eskilerin toprağa dökülür gözleri. Eskiler bilinen eskiler değil. Cebrail Amine'den aldı çocuğu. Gözlerine baktı. İki deniz birbirine aktı ve buluştu. Cebrail neredeyse tutuşacaktı. Muhammed, dedi. Muhammed'sin sen. Melekler tek ağız, tek beden. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: El emeği ve girişimcilik. El-Miktan'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hiç kimse asla kendi kazancından daha hayırlı bir rızık yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da kendi elinin emeğini yerdi. Rafi bin Hadic'in rivayet ettiğine göre, ey Allah'ın Resulü, hangi kazanç daha helaldir, temizdir diye sorulur. Resulullah, kişinin elinin emeğiyle her makbul ve meşru alım-satım en temiz, helal kazançtır diye cevap verir. Öte yandan Resul-i Ekrem, rızkın onda dokuzu ticarettedir. Onda biri ise sığır ve deve gibi büyük veya daha çok koyun ve keçi gibi küçük baş hayvanlardadır. Hadisiyle de ticaretin büyük bir rızık kapısı olduğuna işaret eder. Bilindiği üzere ticaret, ziraat ve sanat üç ana kazanç yoludur. Bu ve benzeri hadislerden yola çıkan bazı alimler, ticaretin diğer kazanç yollarından daha faziletli olduğu görüşündedir. Başka delilleri de dikkate alan diğer bazı alimlerse ziraatle sanatın ticaretten daha faziletli olduğu kanaatindedir. Bu alimlerden Nevevi şu değerlendirmeyi yapar. Ziraatle sanat ticaretten önde gelir. Çünkü ziraat ve sanat kişinin el emeği, göz nuru ve alın teridir. Bu ikisinden de ziraat tercihe daha şayandır. Zira onun faydası daha geneldir. İnsanlara ve hayvanlara yöneliktir. Üç ana kazanç yolundan, ticaret, ziraat ve sanattan hangisi olursa olsun, el emeği ve alın teriyle meydana gelen kazanç, mukaddes bir değer ve en faziletli geçim yoludur. İnsanın değerini belirleyen de onun emeği ve alın teridir. Şüphesiz böyle bir değer ve geçim yolu, yiyecek içecek, giyecek ve mesken gibi ihtiyaçların karşılanmasında huzur ve bereket kaynağı olur. Günümüzde özel veya resmi müesseselerde hakkıyla sunulan kamu hizmeti de emek ve alın teri olarak görülmelidir. Çünkü geniş manasıyla emek, Kur'an-ı Kerim'in salih amel, iyi davranış ve say, çalışma kavramlarına tekabül eder. Nitekim Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Kim mümin olarak salih ameller yaparsa, onun çabasını görmezlikten gelmek olmaz. Zira biz onu yazmaktayız. İnsan için yalnız çalışmasının karşılığı vardır. Çalışmasının karşılığı da yakında kendisine gösterilecektir. Sonra da karşılığı ona eksiksiz ödenecektir. Bu demektir ki, yaratılış ve ahdi gereği, görev ve sorumluluk üstlenmiş olan insan ancak iman, emek ve alın teriyle kıymet kazanır. Çalışmayan, üretime katkıda bulunmayan insansa başkalarına yük olmaktan kurtulamaz. Bu itibarla insanın en kötü şartlar altında dahi çalışarak geçimini sağlaması, içinde yaşadığı topluma yük ve külfet olmasından daha hayırlı görülür. Ayrıca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanın çalışmasını bir şekilde üretime katkıda bulunarak dul ve kimsesizlere yardımcı olmasını Allah yolunda cihat veya gündüzleri oruç, geceleri de namaz ibadetiyle eşit tutmuştur. Nübüvvetten önce Resul-i Ekrem'in her biri için muayyen bir ücret almak suretiyle Kureyş kabilesinin koyunlarını otlattığını şu rivayetten öğrenmekteyiz. Allah hiçbir peygamber göndermemiştir ki koyun gütmemiş olsun. Ashab-ı kiram, sen de mi diye sorunca Resulullah, evet ben de Mekke'nin Kararit mevkiinde koyun güderdim buyurdu. Hadisimiz girişimcilik ruhu yanında gücü yeten herkesin çalışması gerektiği mesajını vermektedir. Herkes öncelikle emeğiyle kendisinin ve yükümlülüğü altındakilerin ihtiyacını karşılamaya çalışmalıdır. Zira kişi elinin emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir şey yememiştir. Ayrıca meşru alanlarda yatırım yaparak istihdam yoluyla insanlara iş imkanı sağlamalıdır. Zira serveti atıl bırakıp piyasaya sürmemek ve iktisadi hayatı canlandırmamak ciddi bir veval ve sorumluluktur. Allah yolunda harcamayanları ağır bir dille yeren ayetler, bu hususu da kapsamaktadır. Zübeyr bin el-Avvam'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Sizden birinizin ipini sırtına alıp bir demet odun getirerek satması ve böylelikle Allah'ın bununla onun şerefini koruması halktan istemesinden daha hayırlıdır. Kim bilir, belki de bir şeyler verilir, minnet altında kalınır veya hiçbir şey verilmez, zillete maruz kalınır. Konuyla ilgili başka bir hadisin sonunda şu bilgi vardır. Bu şekilde hareket etmek, odun toplayıp satarak geçim temin etmek, kıyamet günü yüzünde dilencilik lekesiyle gelmeden daha hayırlıdır. Enes bin Malik bu hadisin varid olmasına sebep olan olayı şöyle anlatır. Hazreti Peygamber'in yanına Ensar'dan dilenci bir adam geldi. Hazreti Peygamber ona evinde bir şeyi olup olmadığını sordu. Adam evde bir bez parçası olduğunu, bunun bir kısmını üstlerine alıp bir kısmını da altlarına serdiklerini, bir de su içtikleri için kaselerinin bulunduğunu söyledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları bana getir dedi. Adam getirdi. Peygamber bunları açık artırmayla iki dirheme sattı ve aldığı iki dirhemi adama vererek bunun bir dirhemiyle yiyecek al ailene götür, diğeriyle de bir keser al bana getir dedi. Adam öyle yaptı. Allah Resulü kendi eliyle kesere bir sap taktı ve adama bununla gidip odun toplamasını, 15 güne kadar gelmemesini söyledi. Adam gitti. Odun toplayıp sattı. Bir süre sonra geldi. 10 dirhem kazanmıştı. Hazreti Peygamber bu paranın bir kısmıyla yiyecek, bir kısmıyla da giyecek almasını emretti ve buyurdu ki, bu şekilde hareket etmek, odun toplayıp satarak geçim temin etmek, kıyamet günü yüzünde dilencilik lekesiyle gelmekten daha hayırlıdır. Siyaset ve ahlak nazariyetleriyle tanınan meşhur Şafii fakihi Maverdi, dilencilik konusunda şu bilgilere yer verir. Güç kuvvet sahibi biri çalışmayıp dilenirse, dilenmekten men edilir. İş ve sanatla meşgul olması emredilir. Buna rağmen o dilenmeye devam edecek olursa bu alışkanlığını terk edene kadar cezalandırılır. Dilenmesi yasak edilen birine mal ve iş bakımından yardım etmek gerektiğinde mal sahiplerinin mecburen infak etmeleri, çalıştırıldığında da ücretini vermeleri emredilir. Bu demektir ki ihtiyaç içinde olan bir insanın dilenmektense sırtında odun taşıyıp satması şerefli bir meslektir. Ayrıca devlet işsiz ve çaresiz insana iş imkanı bulmalı veya yol göstermelidir. Nitekim bir eğitimci olarak Hazreti Peygamber ihtiyaç sahiplerinin

0: ne iş konusunda alternatif yol göstermekte ve hiçbir mesleğin hakir görülmemesi gerektiğini öğretmektedir. Doğrusu dilenciliğin kökünün kurutulması, bozuk para vererek onları baştan savmakla değil, onlara iş bulmak, meslek ve sanat öğretmekle ancak mümkün olur. İş yapabilecek ve çalışabilecek durumda olan bir insanın dilenmesi, adeta başkasının emeğine ortak olması ve ondan bir hak iddiasında bulunması demektir. Oysa onun buna hakkı yoktur. Böyle bir haktan söz etmek mümkün olmadığına göre, dilenmek mutlak manada haramdır. İnsanın ancak başka bir çıkış yolu olmaması halinde temel gıda ve ihtiyaçlarını temin edememesi veya borcunu ödemekte çaresiz kalması durumunda başkasından isteme hakkı vardır. Aksi bir uygulamanın mümin insanın izzet ve şerefini yok edeceği muhakkaktır. Nitekim Hazreti Ali şöyle der: "Zenginin sevap kazanmak için fakire tevazu göstermesi güzel bir haslettir. Fakat ondan daha güzel olanı ise fakirin Allah'a güvenerek zengine el avuç açmamasıdır. Dilencilik ancak şu üç kişi için caiz ve mümkün olur: şiddetli yoksulluk içinde kıvranan kişi, ağır borç altında ezilen kişi, diyet, mağdura ve yakınlarına ödenen mal ödeyecek kişi." Hazreti Ömer'in yiyeceği olmasına rağmen dilenmeye devam eden birinin yiyeceklerini elinden alıp müsaade ettiği ve onları zekat develerine yedirdiği bilinir. Bu itibarla ilgili hadisler ve sahabe uygulaması, insanın mecburen çalışıp geçimini sağlaması, emek sarf edip rızkını temin etmesi, girişimde bulunup ekonomiye canlılık kazandırması gerektiğini göstermektedir. İnsanın kendinin ve aile efradının rızkını temin edebilmek, varsa borçlarını ödeyebilmek için çalışıp kazanç sağlaması farzdır. Şuna da işaret edilmelidir ki, fert için dilencilik ve başkasına yük olmak neyse, millet, devlet ve ümmet için de odur. Aralarında bir mahiyet farkı yoktur. Fertler gibi milletler de başka millet ve devletlere el avuç açmadan kendi ihtiyaçlarını karşılamalı, tarım ve sanayi sektörlerini canlandırmalı ve refah seviyelerini yükseltmelidirler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte namaz kıldım. Kıyamı o kadar uzattı ki kötü bir iş yapmayı bile düşündüm dedi. Ne yapmayı düşündün denilince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kıyamda bırakıp oturmayı düşündüm dedi.

Ebu Derda'dan radiyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde mümin kulun amel terazisinde güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur. Allah söz ve fiilleri çirkin kimselere öfkelenir. Bedir Savaşı'na katılan Ebu Mesud Ukbe bin Amir el-Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Sadaka ayeti nazil olunca biz de sadaka verebilmek için hamallık yapıp sırtımızda yük taşımaya başladık. Bir gün bir adam geldi ve o kadar çok sadaka verdi ki bazıları gösteriş yapıyor dediler. Başka biri geldi bir sağ miktarı hurma verdi. Onun için de Allah'ın bunun bir sağ hurmasına ihtiyacı yok dediler. Bunun üzerine sadakalar hususunda gönüllü bağışta bulunan müminlerle güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip onlarla alay edenler var ya mealindeki ayetinde.

Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece yatarken elini yanağının altına koyar. Allah'ım, senin isminle ölür, uyur ve yine senin isminle dirilirim, uyanırım derdi.

uyandığı zaman da bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Dönüş onadır buyururdu. Af bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, idarecilerinizin en hayırlısı sizi seven, sizin tarafınızdan da sevilenlerdir. Siz onlara dua edersiniz, onlar da size dua ederler. İdarecilerinizin kötüsü de sizin tarafınızdan sevilmeyen, sizi de sevmeyenlerdir. Siz onlara lanet edersiniz, onlar da size lanet okur buyurduğunu işittim. Biz, ya Resulallah, onlarla mücadeleye girişelim mi diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır karşılığını verdi.

0: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Müslümanlarla Yahudi ve Hristiyanların hali şuna benzer. Bir adam bazı kimseleri sabahtan geceye kadar çalışmak üzere ücretle tutar. Bu işçiler günün yarısına kadar çalıştıktan sonra senin vereceğin ücrete ihtiyacımız yok. Şu ana kadar yaptığımız iş için de para istemiyoruz derler. Adam onlara böyle yapmayın, işinizin kalanını tamamlayın, ücretinizi tam olarak alın der. Ama bunu reddederek oradan ayrılırlar. Bunun üzerine adam başkalarını ücretle tutup, şu günü tamamlayın da öncekilere vaat ettiğim gündeliği size tam olarak vereyim der. Bu ikinci grup da çalışmaya koyulur. İkindi namazı vakti olunca bunlar da işin senin olsun, yaptığımız çalışmanın ücretini de istemiyoruz, İşi bırakıyoruz derler. Adam onlara işinizin kalanını tamamlayın, zaten günün bitmesine çok az kaldı dediyse de bunu reddederler. Adam geri kalan zamanda çalışmaları için yeni işçiler tutar. Onlar gün batıncaya kadar çalışırlar ve önceki iki grubun ücretini de alırlar. İşte bu onlarla bu nuru, hidayeti kabul eden Müslümanların haline benzer.

Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Peygamberimizin İhsan Ahlakı ve Görünürlük Çağında Muhsin İnsan Modeli. Doçent Doktor Sema Yılmaz. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. İnsanın kemal ufku olarak ihsan. İhsan kavramı sözlükte güzel olmak, iyilik etmek ve yaptığı işi en güzel şekilde yapmak anlamlarına gelmektedir. Aynı kökten türeyen muhsin ise ihsan sahibi kişi demektir. Buna göre ihsan yalnızca iyi bir davranışta bulunmayı değil, yapılan işi bilgi, bilinç ve özenle en güzel biçimde gerçekleştirmeyi ifade eder. Bu yönüyle ihsan, davranışın niceliğinden çok niteliğine işaret eden bir kavramdır. Kur'an-ı Kerim'de ihsan kavramı Allah'a nispet edildiğinde, O'nun yaratmasındaki mükemmelliği, lütfunu ve cömertliğini ifade ederken, insana nispet edildiğinde, iyilik yapmak, güzel davranmak ve kulluğu en güzel şekilde yerine getirmek anlamlarında kullanılmaktadır. Bu nedenle ihsan, hem ilahi fiillerin hem de insan davranışlarının ortak estetik ve ahlaki boyutunu yansıtan temel kavramlardan biridir. Nitekim Kur'an'da Allah'ın "O yarattığı her şeyi en güzel yapmıştır ve O sizi şekillendirdi ve şeklinizi güzel yaptı" buyurması, O'nun yaratmasındaki kusursuzluğu ve güzelliği ifade ederken, "Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsanda bulun ve Allah ona rızık ihsan etti" ayetleriyle ihsanın ilahi lütufla insanın ahlaki sorumluluğu arasındaki ilişkisine işaret etmektedir. Böylece ihsan, ilahi lütuf ve güzelliğin insan davranışlarında ahlaki bir karşılık bulmasını ifade eden temel bir ilke haline gelmektedir. Ancak ihsan kavramına asıl derinliğini kazandıran Hazreti Peygamber'in Cibril hadisinde yaptığı tanımdır. Buna göre ihsan, Allah'ı görüyormuşçasına kulluk etmendir. Çünkü sen onu görmesen de o seni görmektedir. Bu tanım ihsanı yalnızca bir davranış biçimi olmaktan çıkarıp bütün hayatı kuşatan bir bilinç düzeyine taşımaktadır. İhsan kulun her an ilahi nazar altında bulunduğunun farkında olması ve davranışlarını bu farkındalıkla düzenlemesidir. Bu nedenle murakabe, muhasebe ve ihlas, ihsan bilincinin temel unsurları olarak kabul edilmiştir. İhsan, dış denetimin değil, iç farkındalığın, ahlaki duyarlılığın ve ilahi huzurun bilincidir. İhsanı bir tutum olarak da ele alacak olursak, bir insanın olayları değerlendirme biçimini, düşüncelerini ve eylemlerini yönlendiren, sonradan kazanılmış bir yapı olarak düşünebiliriz. Yani bir olaya ya da nesneye karşı duyguların, düşünce ve davranışların bir tutarlılık içerisinde güzellikle gösterilmesi, hissedilmesi ve ortaya konması şeklinde tanımlayabiliriz. İhsanın bilişsel boyutu, ihsan bilinci, insanın kendisini, Allah'ı ve dünyayı algılama biçimiyle ilgilidir. Tevhid bilinci, hikmet perspektifi ve kendilik farkındalığı bu boyutun temel unsurlarını oluşturur. Kur'an'da Allah'ın "Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir" buyurması, "Biz ona şah damarından daha yakınız" şeklindeki ifadesi ve "Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir" buyruğu, müminin kendisini ilahi huzur, yakınlık ve murakabe içerisinde algılamasına işaret etmektedir. Nitekim Allah'ın Er-Rakib ismi, O'nun kullarını her an gözettiğini, bildiğini ve koruduğunu ifade etmektedir. Hazreti Peygamber'in Cibril hadisinde ihsanı, Allah'ı görüyormuşçasına kulluk etmek şeklinde tanımlaması da bu bilincin düzeyini açıklamaktadır. İhsan bilincine sahip insanın temel sorusu, "Ben kimim ve kimin huzurundayım?" sorusudur. Bu soru insanın kendisini yalnızca toplumsal roller ve beklentiler üzerinden değil, Allah'la ilişkisi bağlamında değerlendirmesine imkan verir. İhsanın duygusal boyutu, ihsan hali ise çoğu zaman ihmal edilir. Ancak duygu, insanı insan yapan ve tekamülünde rol oynayan en güçlü unsurlardan biridir.
insanın hissedebildiği yüzlerce duygu arasında muhabbet, şükür, haya, ümit, güven, sekinet gibi duyguları ihsanın duygusal tezahürleri olarak değerlendirmek mümkündür. Bu düzeyde ihsan yalnızca doğruyu bilmek değil, ona karşı kalpte bir sevgi ve muhabbet geliştirebilmektir. İhsanın Allah'a dönük boyutunun Kur'an'da Allah ihsan edenleri sever buyurarak ifade edilmesi, ihsanın sevgi temelli bir ilişki biçimi olduğuna işaret etmektedir. Nitekim Kur'an'da Allah'ın imanı insanlara sevdirdiği ve onu kalplerinde güzelleştirdiği belirtilmektedir. İnsana dönük boyutundaysa ihsan, merhamet, şefkat, affedicilik ve cömertlik gibi duygularla beslenen bir ilişki biçimi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle ihsan yalnızca doğru davranışlarda bulunmak değil, aynı zamanda insanlara karşı güzel duygular besleyebilmek ve bu duyguları davranışlara yansıtabilmektir. Hazreti Peygamber'in "Allah güzeldir, güzeli sever" hadisi de ihsanın ahlaki olduğu kadar estetik ve duygusal bir yönelim olduğunu göstermektedir. Bu düzeydeki insanın kendisine sürekli şu soruyu yöneltmesi beklenir: kalbim neyi seviyor ve neye yöneliyor? İhsanın davranışsal boyutu, ihsan eylemi, bilinç ve duygu düzeyinde şekillenen güzelliğin davranışlara yansımasıdır. Merhamet, cömertlik, affedicilik, adalet, nezaket ve sorumluluk gibi erdemler, ihsanın görünür hale geldiği davranışsal örneklerdir. Bu yönüyle ihsan, yalnızca doğru olanı yapmak değil, doğru olanı en güzel şekilde yapma çabasıdır. Nitekim Kur'an'da Allah'ın adaleti ve ihsanı emrettiği belirtilmekte, Hazreti Peygamber ise "Allah her işte ihsanı emretmiştir" buyurarak ihsanın hayatın bütün alanlarını kuşatan bir davranış ilkesi olduğunu vurgulamaktadır. Bu düzeyde ihsan, kişinin yalnızca ne yaptığıyla değil, onu nasıl yaptığıyla da ilgilidir. Çünkü ihsan, davranışın doğruluğunu güzellikle, görevi samimiyetle ve sorumluluğu zarafetle buluşturma çabasıdır. Bu nedenle ihsan eyleminin merkezindeki soru şudur: yaptığımı ne kadar güzel yapabiliyorum? Özetle tutumlar bilişsel, duygusal ve davranışsal bileşenlerden oluşur. Bu çerçevede ihsan da insanın düşünce, duygu ve davranışlarında güzelliği merkeze alan bir yönelim olarak değerlendirilebilir. 3. Muhsin İnsan Modeli. İhsan yalnızca belirli zamanlarda gerçekleştirilen güzel davranışlardan ibaret değildir. Süreklilik kazandığında insanın düşünme biçimini, duygusal yönelimlerini ve davranışlarını şekillendiren bir karakter özelliğine dönüşür. Bu noktada karşımıza Muhsin İnsan Modeli çıkmaktadır. Muhsin insan, iyiliği karakterinin bir parçası haline getiren kişidir. Onun için ihsan bir davranıştan çok bir varoluş biçimidir. Düşüncelerinde hikmeti, duygularında merhameti ve davranışlarında güzelliği gerçekleştirmeye çalışır. Bu nedenle muhsin insanın hayatında bilinç, duygu ve davranış birbirinden kopuk değil, birbirini besleyen bir bütünlük içerisinde var olur. Muhsin insan yalnızca doğru davranan kişi değil, doğruyu samimiyetle yapan, iyiliği gösteriş için değil, anlamı için seçen ve güzelliği hayatının her alanına taşımaya çalışan kişidir. Onun davranışlarını yönlendiren temel motivasyon, dışarıdan gelecek takdir veya onay değil, Allah'ın kendisini her daim gördüğü ve gözettiği bilinciyle onun rızasına uygun yaşama arzusudur. Bu yönüyle muhsin insan, varoluşçu psikolojide tanımlanan otantik kişiliğe de yaklaşmaktadır. Otantik birey nasıl içsel değerleriyle uyumlu bir yaşam sürmeye çalışıyorsa, muhsin insan da niyetleri, değerleri ve davranışları arasında bütünlük kurmaya gayret eder. Ancak muhsin kişilik farklı olarak yalnızca kendisiyle uyumlu olmayı değil, Allah'la kurduğu ilişkiyi de bu bütünlüğün merkezine yerleştirir. Ancak bu bilinç düzeyi kendiliğinden oluşmaz. Düzenli bir iç gözlem, farkındalık ve nefis terbiyesi sürecini gerektirir. İslam düşüncesinde bu süreci en sistemli şekilde ele alan isimlerden biri Haris el-Muhasibi'dir. Muhasibi'ye göre insanın ahlaki olgunluğu, kalbin sürekli gözetimi ve denetlenmesiyle mümkündür. Bu nedenle onun düşüncesinde murakabe ve muhasebe merkezi bir yere sahiptir. Murakabe,
kişinin her an Allah'ın huzurunda bulunduğunu hatırlaması ve iç dünyasını bu bilinçle gözlemlemesidir. Muhasebe ise kişinin niyetlerini, duygularını ve davranışlarını düzenli olarak sorgulaması ve değerlendirmesidir. Bir anlamda murakabe farkındalığı muhasebe ile değerlendirmeyi ifade eder. Muhasebiye göre kalbin arınması ve ihsan bilincinin gelişmesi bu iki pratiğin sürekliliğine bağlıdır. Tasavvuf geleneğinde önemli bir yer tutan bu yaklaşım, modern psikolojide gözlemleyen benlik olarak ifade edilen farkındalık süreçleriyle bazı benzerlikler göstermektedir. Muhsin insan, yalnızca davranan kişi değil, davranışlarını, niyetlerini ve yönelişlerini gözlemleyebilen kişidir. Bu nedenle muhsin kişilik, sürekli bir iç farkındalık ve kendini geliştirme çabasını gerektirir. Belki de muhsin insan, başkalarının gördüğü kişiyle Allah'ın bildiği kişi arasındaki mesafeyi azaltmaya çalışan insandır. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
2: مَا أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً فَقَالْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ اِلَّا كَانَ الَّذ۪ي اَعْطَاهُ اَفْضَلَ مِمَّا اَخَذُ
1: Allah'ın verdiği nimet karşısında kulun elhamdülillah diyerek hamd etmesi o nimetten daha değerlidir. İnsanoğlunun yaratılıştan getirdiği özelliklerden biri de kendisine yapılan iyiliklere karşı teşekkür etmesidir. Her ne kadar bazı insanlar nankörlükleri sebebiyle bu ahlaki özelliğe sahip olmasalar da, insanların genelinde minnettarlık hep ola gelmiştir. Bir insandan gördüğümüz iyilik, yardım ve destekten dolayı ona teşekkür etmeyi borç bildiğimiz gibi, bizleri yoktan yaratan, türlü güzelliklerle donatan, yaşatan, kendisine sığındığımızda rahmet ve desteğiyle yardım eden ve bize bizden daha yakın olan Rabbimize teşekkür etmeyi de öyle borç bilmeli, her halükarda ona hamd etmeliyiz. Yaşantılarıyla insanlığa örnek olan peygamberlerin tamamı Allah'a hamd etmekten asla geri durmamışlardır. Kıyamete kadar gelecek tüm insanlığa bir rehber olarak gönderilen sevgili peygamberimiz de ibadetlerini tamamladıktan, yedikten, içtikten, elbise giydikten, uykudan uyandıktan, hapşırdıktan, tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra Rabbine hamd etmiştir. Resul-i Ekrem'e hal hatır sorulduğunda Allah'a hamdolsun cümlesiyle karşılık vermiştir. Peygamber Efendimiz hoşuna giden bir şey gördüğünde "Hamdolsun Allah'a ki yararlı şeyler onun nimetiyle tamamlanır." Hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde ise "Her halükarda Allah'a hamdolsun" demiştir. Mümin bir nimete kavuştuğunda o nimeti kendisine verenin Allah olduğu, o dilemedikçe hiçbir iyiliğe ulaşamayacağı bilinciyle hamd eder, Rabbine teşekkür eder. Yine mümin bir sıkıntıya maruz kaldığında işte o sıkıntının ancak Cenab-ı Hak tarafından kaldırılacağı şuuruyla hamd eder, onun desteğine muhtaç olduğunu dile getirir. İslam medeniyetinin oluşmasında önemli bir yeri olan kitapların ilk cümlesi besmele ile başlamış, Allah'a hamdla devam etmiştir. Bizler de Rabbimizin ayetlerini ve Peygamber Efendimizin hadislerini aktarma imkanını bulduğumuz bu çalışmadan dolayı Allah Teala'ya hamd ediyoruz. Hamd, yani övgü, saygı, iyilik ve güzelliklerin tamamı, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Kırk hadiste iman.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, Ebva'da öksüz kalan rahmet peygamberi, sen ki gelişinle

Didemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kâbe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi! Annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin. Eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi! Sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi! Günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi! Merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim! Öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız. Başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a itaat etmeyi adayan kimse adağını yerine getirerek ona itaat etsin. Allah'a isyan etmeyi adayan da adağından vazgeçsin ve ona karşı gelmekten sakınsın. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mü'min aynı delikten iki defa sokulmaz, yani aynı konuda iki kere aldatılmaz. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber'in ashabından bazı kimseler rüyalarında Kadir gecesinin Ramazan'ın son 7 günlerinde olduğunu gördüler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Rüyalarınızın Ramazan'ın son 7 gecesinde birleştiğini görüyorum. Şu halde Kadir gecesini bulmak isteyen onu son 7 gecede arasın. İbn Ömer'in radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın bir topluma gönderdiği azap oradaki iyi kötü herkesi kuşatır. Sonra herkes ahirette amelleri üzerine diriltilir. Ebu Berze'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazından önce uyumayı, yatsıdan sonra da konuşmayı hoş karşılamazdı.
2: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
3: Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Biriniz öldüğü zaman ona varıp yerleşeceği yeri sabah akşam gösterilir. O kimse cennet ehlindense cennetliklerin yeri, cehennem ehlindense cehennemliklerin yeri gösterilir. Ve ona işte senin yerleşeceğin yer burasıdır. Sonunda kıyamet günü Allah seni buraya gönderecek denilir.

0: Ebu Mesud el-Ensari adıyla bilinen Ukbe bin Amr anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ubade'nin meclisinde otururken Allah Resulü yanımıza geldi. Beşir bin Sa'd ona, Allah Teala sana salatü selam getirmemize emir buyurdu. Peki sana nasıl salavat getireceğiz ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resulullah bir süre sustu. Öyle ki bizler, keşke Beşir bu soruyu sormasaydı diye düşündük. Bir müddet sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed, kema salleyte ala Ali İbrahim ve barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed, kema barekte ala Ali İbrahim, inneke hamidun mecid. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine, tıpkı İbrahim ailesine rahmet eylediğin gibi rahmet et. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine, tıpkı İbrahim ailesine bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, övgüye en layık ve şanı en yüce olansın, deyin. Selam da bildiğiniz gibidir, buyurdu.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Tamam ey Allah'ın Resulü. Buraya kazıyorum mezarı.
1: Peygamber Efendimiz sessiz ve üzgündü. Daha 18 ay önce doğumuna çok sevindiği oğlu İbrahim vefat etmişti. Şimdi gözleri dalmış, İbrahim'in mezarının kazılmasını izliyordu. Sonra birden konuştuğu işitildi. Mezarı hazırlayana seslendi.
0: Buyurun ey Allah'ın elçisi. Anlayamadım, bana mı seslendiniz?
1: Allah'ın Resulü mezarda bir yeri gösterdi ve oranın düzeltilmesini istedi.
0: Buradaki açıklıktan mı bahsediyorsunuz ya Resulallah?
1: Kutlu Nebi onayladı ve bahsettiği yerin düzeltilmesini istedi.
0: Hemen düzeltiyorum ey Allah'ın Resulü.
1: Mezar Hazreti Peygamber'in dediği şekilde düzeltildi ve Resulullah ashabına bu ölüye ne fayda ne de zarar verir. Ancak hayattakilerin gözüne hoş görünür. Biriniz bir iş yaptığında onu en güzel şekilde yapsın. Zira Allah kişinin işini sağlam yapmasından hoşlanır dedi. İbrahim kazılan mezara defnedildi. Allah'ın elçisinin gözleri yaşarmış ve kalbi hüzünlenmişti. Oğlunun mezarına su serpti ve başına bir taş dikti. İbrahim artık alemlerin yüce yaratıcısına emanetti.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmakları yalamayı ve çanağı sıyırmayı emretmiş ve siz bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurmuştur.

Ebu Cuhayfe Vehb bin Abdullah'tan radiyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben yaslanarak yemek yemem demiştir. Muaviye'den radiyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kibirden kaçınmak için atlasla veya kaplan derisiyle kaplanmış eğer üzerine binmeyin.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre peygamberin ailesi bir koyun kesti ve fakirlere dağıttı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan geriye ne kaldı buyurdu. Sadece kürek kemiği kaldı denilince şu halde kürek kemiği dışında hepsi duruyor demektir buyurdu.

Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylediği sözü iyice anlaşılsın diye 3 defa tekrarlardı. Bir topluluğa uğradığında selam verir ve selamını 3 kez tekrarlardı.

0: Firavun, Haman ve Karun. Tevhidin amansız üç düşmanı.
1: İkinci bölüm.
0: Hayatı bu dünyadan ibaret sayıp saltanatlarını korumaya çalışanlar her zaman olduğu gibi ortamı ve şartları değerlendirmekte, Firavun'a akıl verip onu kışkırtmaktadırlar. Nitekim önde gelen bazı adamları Firavun'a bu topraklarda böyle fesat çıkartıp kendisini ve tanrılarını hiçe sayan Musa ve taraftarlarını rahat bırakmaması gerektiğini hatırlatırlar. Firavun planını yapmıştır. Onunla Musa ile beraber iman edenlerin oğullarını öldürün, kadınlarını sağ bırakın. Biz onların üzerinde ezici bir güce sahibiz. Bırakın beni Musa'yı öldüreyim. Faydası olacaksa Rabbini yardıma çağırsın. Çünkü ben onun dininizi değiştireceğinden yahut yeryüzünde bozgunculuk çıkaracağından korkuyorum. Bu planlar harfiyen yerine getirilirken Yüce Allah sınırsız merhametinin göstergesi olarak Firavun ve adamlarına hala hakikati hatırlatan aracılar göndermekte, hatırlatmalarda bulunmakta, ders alınacak ibret manzaraları göstermektedir. Nitekim Firavun'un yakın çevresinden olmakla beraber Musa'ya iman eden ancak bu durumunu gizleyen bir adam kralın aklına ve sağduyusuna hitap etmeye çalışır. Rabbim Allah'tır dediği için bir adamı öldürecek misiniz? Halbuki o size Rabbinizden apaçık mucizeler getirdi. Eğer yalancıysa yalanı kendi aleyhinedir. Eğer doğru söylüyorsa sizi tehdit ettiği şeylerin bir kısmı başınıza gelecektir. Şüphesiz Allah aşırı giden, yalancılık eden kimseyi doğru yola eriştirmez. Ancak Firavun'un küfür oku yaydan çıkmıştır. Şüphe ve tehlike altındaki ilahlık iddiasını kanıtlama çabasındadır. Bu nedenle Musa'nın bahsettiği ilaha meydan okumaya karar verir. Başrahip Haman'a döner ve der ki, "Ey Haman, benim için bir ateş yakıp tuğla pişir de bana bir kule yap. Belki Musa'nın ilahına çıkar bakarım. Şüphesiz ben onun mutlaka yalancılardan olduğunu sanıyorum." Rivayetlere göre Haman, Firavun'un emrini zevkle yerine getirir ve böyle bir kule inşa eder. Zira Musa'nın yalan söylediği ispat edilebilirse, her şeyden önce kendi yerini ve mevkiini sağlamlaştıracaktır. Nitekim Firavun bu kuleye çıkar ve gökyüzüne doğru ok atar. Bu tavrıyla, "Benim ilahlığım karşısında başka bir ilahın sözü mü olur? Musa yalan söylüyor. Benden başka ilah yoktur. Hem böyle bir varlık gökyüzünde bile olsa onunla mücadele edebilir, ona ok atabilirim." demek istemektedir. Sözlerine devamla son noktayı koyar ve kastını açıkça ifade eder. "Ey ileri gelenler! Sizin benden başka bir ilahınız olduğunu bilmiyorum. Ben sizin en yüce Rabbinizim. Ey kavmim, Mısır hükümdarlığı benim değil mi? Şu nehirler de benim altımdan akıyor değil mi? Hala görmüyor musunuz? Ancak Allah Teala'nın onun ve destekçilerinin bu tavrına getirdiği yorum açıktır. O ve askerleri yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve gerçekten bize döndürülmeyeceklerini sandılar. Bu açık inat ve küfre rağmen Allah, Firavun ve adamları düşünüp ibret alsınlar diye onlara yıllar süren kıtlık ve kuraklıklar gönderir. Fakat en ufak olumlu durumu, "Bu bizimdir, biz çalışıp kazandık" şeklinde yorumlayan bu insanlar, felaketleri Musa ve taraftarlarının uğursuzluğuna bağlamışlardır. Bu felaketlerin bir ders olduğu hatırlatılınca da, "Bizi büyülemek için her ne getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz" derler. Bu basiretsizlik, inat ve kibir karşısında Allah daha da ağır dersler verir. Tufan gönderir, onları çekirge, haşere ve kurbağa istilasına maruz bırakır. Sularına kan karıştırır, her felakette Musa'ya başvurur, bu sorunların ortadan kaldırılması için dua etmesini isterler. Eğer bu azap biterse hidayete ereceklerini söylerler. İsrailoğullarını serbest bırakacaklarını vaat ederler. Ancak Musa'nın duası doğrultusunda azap kaldırılınca yine sözlerinden döner, yeminlerini bozarlar. Bu inkar, kibir ve inat Hz. Musa ve ona inananlara zulüm ve işkence şeklinde yansıyordu. Ancak Allah Teala imanlarının olgunlaşması için onlara evler yaparak buralarda ibadet etmelerini emrediyor ve inananları cennetle müjdeliyordu. Sabır ve ibadet. Allah çeşitli zorluklara veya imanlarından dolayı işkenceye maruz kalan taraftarlarına hep bu öğüdü vermişti. Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. İşte şimdi bu emrin muhatabı Musa ve taraftarlarıydı. Hazreti Peygamber'in de bir hadisinde namaza devam etmeyenlerin kıyamet gününde Karun, Firavun, Haman ve azılı bir müşrik olan Üvey bin Halef'le birlikte olacağını zikretmesi oldukça manidardır. Sonunda Hazreti Musa ve ona inananların beklediği müjde gelir. Allah elçisine seslenmektedir. Kullarımı geceleyin yola çıkar, yakalanmaktan korkmaksızın, endişe etmeksizin onlara denizde kuru bir yol aç. Muhakkak ki takip edileceksiniz. Hazreti Musa ve İsrailoğullarının geceleyin yola çıktığını duyan Firavun, kendisine isyan eden bu insanları toptan yok edebilmek amacıyla güneş doğarken peşlerine düşer. Hızla yol alan Firavun ordusu çok geçmeden kafileye yetişir. Aralarındaki mesafe hızla kapanmaktadır. Önlerine çıkan deniz de İsrailoğullarını oldukça endişelendirmiştir. Tam eyvah yakalandık diye düşündükleri anda Hazreti Musa, Rabbim benimle beraberdir diye imanını ve tevekkülünü tekrar dile getirir. İşte tam bu sırada Allah Teala elçisine kurtuluş çaresini gösterir. Asan ile denize vur. Suyun tam ortasında Allah'ın vaat ettiği gibi kuru bir yol ortaya çıkar. Musa ve taraftarları bu kurtuluş yoluna girerler. Firavun ve ordusu da onları izler. Son İsrailoğlu karşı kıyıya, toprağa ayak bastığında, son Firavun askeri de denizin ortasındaki bu mucize yola girmiş durumdadır. İşte tam bu anda Allah'ın emriyle deniz eski haline döner ve dalgalar Firavun ve askerlerinin başı üzerinden tekrar birbirine kavuşur. Musa ve inananları kurtuluş sevincini yaşarken, her tarafını saran suya karşı son mücadelesini vermekte olan Firavun, birdenbire kendisini bir iç hesaplaşmanın içinde bulur. Kendini kınayıp durmaktadır. Gönlünü ve aklını uzun yıllar önce küfür ve zulüm denizinde boğduğunu fark eder. Kendisini bu denizden kurtaracak rehber yine sudan, Nil'den gelmiş.

uzun süre yanında sarayında yaşamış, sonra ayrılmış ama geri dönmüş, ısrarla ve korkusuzca hakikate çağırmıştır. Bütün bunlara karşı o gözlerini kapamış, kulaklarını tıkamıştır. Süre bitmiştir, hesaplaşmada. Kararını verir ve ciğerlerindeki son nefesle haykırır. İsrailoğullarının iman ettiğinden başka hiçbir ilah olmadığına inandım. Ben de Müslümanlardanım. Firavun'un durumu ayetlerde ise şu şekilde bildirilmiştir. Şimdi mi? Oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun. Biz de bugün bedenini arkandan geleceklere ibret olman için kurtaracağız. Çünkü insanlardan birçoğu ayetlerimizden gerçekten habersizdir. Artık sıkıntı ve işkence çekecek olanlar Firavun ve adamlarıdır. Ancak ilahi azap asla insanoğlunun elinden çıkana benzemez. Öyle bir ateş ki onlar sabah akşam ona sunulurlar. Kıyametin kopacağı günde de Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun denilecektir. Ateşin içinde birbirleriyle tartışırlarken zayıf olanlar büyüklük taslayanlara ''Biz size uymuş kimselerdik, şimdi şu ateşin bir kısmını üzerimizden kaldırabilir misiniz?'' derler. Büyüklük taslayanlarsa şöyle derler, ''Biz hepimiz ateşin içindeyiz. Şüphesiz Allah kullar arasında böyle hüküm vermiştir.'' Bu hükümle Firavun ve yandaşlarının defteri kapanmıştır. Hadislerde Firavun ve onun akıbetinden Medine Yahudilerinin Aşura günü, Allah'ın Musa ve kavmini kurtarıp Firavun'la kavmini de denizde boğduğu gün olarak kabul etmeleri ve bugün de oruç tutmaları vesilesiyle bahsedilir. Yine Hazreti Peygamber, Yahudi olan İbn-i Suriya'dan yemin isterken, ''Sizi Firavun hanedanından kurtaran, size denizi yaran, sizi bulutla gölgelendiren, size kudret helvasıyla bıldırcın indiren ve Musa'ya indirdiği Tevrat'ı size gönderen Allah'ı hatırlatarak size yemin veriyorum.'' diyerek Firavun'dan söz eder. Bedir Savaşı esnasında Abdullah bin Mesud, Hazreti Peygamber'e gelerek Ebu Cehil'i öldürdüğünü söylemiş, Hazreti Peygamber, ''Kendinden başka ilah olmayan Allah aşkına öldürdün mü onu?'' diyerek İbni Mesud'a Ebu Cehil'i öldürdüğünü 3 kez yeminle teyit ettirmiştir. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, ''Allah en büyüktür, vaadine sadık kalan, kuluna yardım eden, bütün grupları tek başına hezimete uğratan Allah'a hamdolsun, gidelim de onu bana göster.'' dedi. Gittik bir de baktık ki o Ebu Cehil. Bunun üzerine, ''Bu Ebu Cehil, bu ümmetin firavunudur.'' buyurmuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Bedir'de öldürülen müşrik cesetlerinin yanında durmuş ve onlara hitaben, ''Allah benim yanımdaki bir grupla size ceza verdi. Şüphesiz ben güvenilir bir kimseyken siz beni hain ilan ettiniz. Ben doğru bir kimseyken beni yalanladınız.'' buyurmuştur. Sonra da Ebu Cehil bin Hişam'a dönerek, ''Bu Allah'a karşı Firavun'dan daha azgındı. Zira Firavun öleceğini anladığında Allah'ın birliğini ikrar etti. Bu ise öleceğini anladığında Lat ve Uzza'ya dua etti.'' buyurarak Firavun ve Ebu Cehil'i karşılaştırmıştır. Firavun'dan sonra imana ve inananlara karşı gösterilen zulüm ve adaletsizliğin bayrağını bu kez başka bir simge alacaktır. Hak taraftarları bundan sonra dünyayı, dünyalığı ve nefsi temsil eden, kibir ve gururla bezenmiş bir bakış açısıyla uğraşacaktır. Bu bakış açısı da yine Hazreti Musa ve inananları için açık bir tehlike ve tehdit olacaktır. İşte bu yeni düşman Karun'dur. Musa'nın kavminden olan Karun, muazzam bir servete sahiptir. Öyle ki hazinelerinin kendisini değil sadece anahtarlarını bile ancak güçlü kuvvetli insanlardan oluşan bir grup taşıyabilmektedir. Karun gösterişi sever, sahip olduğu zenginliği insanların gözüne sokmaktan adeta zevk alır. Aslında bu tavrıyla o, Musa ve Harun'un getirdiği ilahi sisteme karşı üstü örtülü bir savaş vermekte, bunu sarsmaya hatta yıkmaya çalışmaktadır. Zira sahip olduğu zenginliği sadece kendisi için, doymak bilmeyen nefsi için harcamayı en doğal hakkı görmektedir. Karun yine bir gün bütün ihtişamı, süsü ve gösterişiyle gezerken kulağına bazı sözler gelir.
Allah Teala'nın dünya hayatını isteyenler şeklinde tavsif ettiği halktan bazı insanlar demektedir ki, keşke Karun'a verilen servet gibi bizim de servetimiz olsaydı. Şüphesiz o büyük bir servet sahibidir. Buna karşın gerçeği bilen insanlar onlara şöyle cevap vermektedir. Yazıklar olsun size. İman edip de iyi işler yapanlara Allah'ın vereceği mükafat daha hayırlıdır. Ona da ancak sabredenler kavuşturulur. Karun toplumda oluşturduğu fitneden memnundu. Musa'nın getirdiği düzenin eninde sonunda yıkılacağını düşünüyordu. Buna karşın Allah Teala eşsiz ve sınırsız merhametinin göstergesi olarak toplumdaki iyi insanların dilinden ona evrensel gerçekleri hatırlatmaya devam ediyordu. Hak, doğru ve adalet taraftarları Allah dostu bu insanlar diyorlardı ki, böbürlenme. Çünkü Allah böbürlenip şımaranları sevmez. Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez. Karunsa, bunlar bana bendeki bilgi ve beceriden dolayı verilmiştir diyor, uyarıları asla dikkate almıyordu. Rivayete göre Musa peygamber İsrailoğullarına zekatı emredince Karun İsrailoğullarını toplayıp onlara "Bu size namaz ve bir takım emirler getirmiş. Siz de onlara katlanmışsınız. Ona bir de mallarınızı verme külfetini yüklenecek misiniz?" diye sorar. İsrailoğulları "Biz ona zekat olarak mallarımızı verme külfetini yüklenmeyeceğiz. Peki sen ne görüştesin?" diye karşılık verirler. Karun, "Benim görüşüm İsrailoğullarından bir kötü kadını ona gönderelim. Onun kendisiyle birlikte olmak istediğini söylemesini ve bu iftirayı yaymasını isteyelim." der. Öyle de yaparlar. Hazreti Musa, Karun aleyhinde Allah'a beddua edince Yüce Allah, Hazreti Musa'ya boyun eğmesi için yeryüzüne emreder. Musa peygamber yeryüzüne onları yutmasını emredince yer önce onları topuklarına sonra dizlerine kadar en sonunda da tamamen yutar. Onlar bu arada hep "Ey Musa, ey Musa" diyerek yardım isterler. Ama sonunda Allah'ın verdiği mühlet sona erer ve gerçekleri görmeye yanaşmayan Karun sarayıyla birlikte yerin dibine geçirilir. Toplumdaki bazı insanlar bu hadiseden önemli bir ders çıkararak gerçeği şöyle itiraf etmişlerdi. Demek ki Allah kullarından dilediği kimselere rızkı bol verir ve dilediğine kısarmış. Allah bize lütfetmiş olmasaydı bizi de yerin dibine geçirirdi. Demek ki kafirler iflah olmayacak. Şüphesiz Firavun, Haman ve Karun, hakka, adalete, insan olma onuruna karşı nefsi temsil etmişlerdir. Onlar tek hedefi, tüm arzuları tatmin edilmiş bir ben olan düzeni tesis etme çabasının, bütün ilahi dinlerin ortak ve evrensel değerlerine boyun eğmeyi kendilerine yakıştırmayan bakış açısının en meşhur sembolleridir. Dünyada sahip olunan bütün değerlerin, maddi manevi tüm zenginliklerin aslında bir başkasından geldiğini, eninde sonunda yine Allah'a döneceğini, bunların aslında imtihan için verildiğini, bu sebeple hak ve iyilik yolunda kullanılması gerektiğini asla kabul edemeyen düşünce tarzının örnekleridir. Bu nedenle bütün çabalarını ilahi daveti önlemek için sarf etmişlerdir. Allah'ın seçtiği bu örnekler dünya döndükçe nefsin, arzu ve heveslerin insanların karşısına hangi şekillerde çıkacağına işaret etmesi açısından manidardır. Ancak sonuç aynıdır. Bunlara kapılan insan Yüce Allah'ı, ahireti, hesabı, kitabı unutur, kendisine kendi eliyle farklı ilahlar icat eder. Artık farkında olmasa bile cahiliye devri müşrikleri gibi somut veya soyut putları vardır. Bunların emrinden çıkmaz. Gerçeği ise kıyametin hazin tablolarını görünce fark eder. Ama artık iş işten geçmiştir. Gerçek şudur ki bu semboller dünya kurulduğundan beri insanlığa ilahi mesajı ulaştıran hemen her peygamberin karşısına çıkmış, şu veya bu surette her zaman var ola gelmiştir. Dolayısıyla Allah ve Resulü tarafından anlatılan bu kıssalara, bunlarda ismi geçen şahıslara ve yaşanan olaylara sadece hikaye gözüyle bakmamak, ders alınması için gereken birer ibret tablosu bilinciyle yaklaşmak gerekir.

Burası dünya ve biz artık çok sıkıldık. Alıp başımızı sana gelmek istiyoruz. Sana gelmek, orada kalmak istiyoruz. Çok unuttuk, hatırlamak istiyoruz. Başımızın okşanmasını, gözyaşımızın silinmesini, kolumuza gerilmesini istiyoruz. Yağmurunu ve meleklerini yeniden istiyoruz. Rüzgarın sesini, ırmağın sesini, dağların dağ, denizlerin deniz, kadınların kadın, çocukların çocuk, erkeklerin erkek, ekmeğin ekmek olduğu bir dünyayı yeniden isterken, seni istiyoruz aslında. Bunu söyleyemiyoruz. Her yer gece, çok gece ve biz meleklerini istiyoruz Rabbim. Çok yenildik, yetmez mi? Bir bankanın önünde, bir koltuğun altında, bir ziyafetin ortasında, bir günahın tenhasında büyütüp durduk siyahı. Gece, gece, gece. Her yağmur tanesini bir melek indirirken yeryüzüne, her yalanı 100 şeytan taşıyor olabilir mi? Bilmiyoruz. Çünkü bilincimiz içerken binlerce yılın karmaşık şurubunu kameraya bakıp kalabalık şeyler söylemek ve gülümsemekle meşgulüz şu an. Sonra oturup düşüneceğiz bütün bu olanları. Yusuf'u düşüneceğiz, Yakub'u, Musa'yı, İsa'yı düşüneceğiz, Nuh'u ve öbürlerini ve Efendimiz'i, Efendimiz'i. Kuyular, kuyular, kuyular kazdık. Bir nefes üflemen için yeryüzü bataklığında sazdık. Kestik kendimizi, deldik, yaktık. Sonra sana değil, dünyaya aktık. Dünya ki mescittir, biz onu otel yapmışız. Kalktık ki yenilmişiz, değişmişiz, azmışız. Bir sızı kalmış içimizde, başka şey yok. Bu sızıdan yol bulup kapına dayanmışız. Bir çocuk oyuncağını alamamış. Bir kız sevdiğini saramamış. Bir anne yıllardır kolları açık bekliyor oğlunu. Bir adam paramparça bir çift göz için. Biri ekmek götürememiş evine, birisi aşk. Birimiz dünyayı kurtaracak, birimiz yarını. Birimizin aklı tutuşmuş yanıyor. Birimiz bomboş kalbine bakıp birini anıyor. Birimiz ayrılığın ilk günü gibi her akşam kanıyor. Birimiz kıyametin koptuğuna inanıyor. Birimiz çekip gitmiş yeryüzünden, ellerini hala açık sanıyor. Geldik işte, bunlar ellerimiz, açılmış bak, bilirsin ne diye, ki bilirsin biz bu ellerle neler işledik. Burası dünya, şu biziz, bunlar da ellerimiz. Öyle açık, öyle acemi, öyle boş, öyle mahcup, öyle dalgın, öyle boş, öyle boş. Senin değil miyiz hepimiz? Senin değil mi her şey? Alırsın kime ne, verirsin kime ne? Ve bu açtığımız eller senin değil mi? Senin değil miyiz hepimiz Rabbim? Bir yıldız, bir ağaç, bir buğday tanesi kadar. Kimsesiziz, kime gidelim? Yaralarımız var, kime? Sıcak bir şey arıyoruz, kime? Merhamet istiyoruz, kime? Bağışlanmak istiyoruz, kime gidelim? Sorumuz ve cevabımız sen değil misin? Yorgunuz, kaybetmişiz, dalgınız, kırgınız, küsmüşüz. Bu çocuklar birer birer kaybolurken sisler içinde kime gidelim? Çok yürüdük, yollar kayboldu, yol olduk, sana geldik.
ne getirdin deme bize. Senden başka neyimiz varsa o bizim yokumuzdur. Geldik işte, bunlar ellerimiz, bunlar da ellerimizin büyük boşluğu.

Beş duygum hara, altı yönüm hara, on parmağımda on acı yara. Denize dalan bir testi nasıl tahammül etsin suya? Fırlattın beni dünyaya, yeniden al kucağına, çağır beni yeniden. Bu saman çöpünü kasırgada bırakma. Büyük bir kapının önünde bir karınca vurmuş kapıyı bekliyor. Kapı açılacak yoksa niye var? Rahmet örtecek günahı, geride kalacak gazabın adımları. Duyulacak büyük bahçenin o büyük şarkıları. Sunulan şarabı çekinmeden içeceğiz. Görüneceksin, durmadan kendimizden geçeceğiz. Görüneceksin, her şeyimizle sana göçeceğiz. Başımız yerde, açtık elimizi sevgilinle birlikte. Bize bak, çekip çıkalım uçurumlardan. Bize bak, çıkalım dünyanın bütün kulluklarından. Parçan sakal bizi, bir daha ayırma, evinde uyuyalım. Yabancıysak dost ol bize, senden ayrılmayalım. Elimiz açık, başımız ve ruhumuz secdede durmuş bekliyoruz. Sevdiklerin aşkına, sevenlerin aşkına. İnşirah, inşirah, inşirah. Ayetin değil mi?

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sevgili Peygamberimiz şöyle demiştir: Allah ancak samimiyetle ve kendi rızası gözetilerek yapılan işleri kabul eder.
2: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi:
3: لَاَنْ اَقُولَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسِ.
4: Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür demem bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Şahsa'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Biz Ebu Hureyre ile birlikte mescitte oturuyorduk. Derken müezzin ezan okudu. Bir adam namazdan evvel kalkıp yürümeye başladı. Mescitten çıkıncaya kadar Ebu Hureyre onu gözüyle takip etti. Sonra da

bu adam Ebu'l-Kasım'a sallallahu aleyhi ve sellem isyan etti dedi. Ebu Bürde'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün babam Ebu Musa el-Eş'ari ciddi bir rahatsızlığından dolayı bayılmıştı. Başı ailesinden bir hanımın, Safiye'nin kucağındaydı. Eşi bağırarak ağlamaya başladı. Fakat Ebu Musa'nın ona karşı çıkmaya takati yoktu. Sonra ayılıp açılınca şöyle dedi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem uzak durduğu herkesten ben de uzağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem musibet zamanında yüksek sesle ağlayan, saçını başını yolan, elbisesini yırtan kadınlardan uzak idi. Müminlerin annesi Cüveyriye bint el-Haris'ten radıyallahu anha şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra namaz kıldığı yerde oturan, tesbihat ile meşgul olan Cüveyriye'nin yanından çıkmış, sonra kuşluk vaktinde yine onun yanına dönmüştü. Cüveyriye'yi hala yerinde tesbih ile meşgul olup otururken görünce şöyle buyurdu. Yanından ayrıldığımdan beri bu şekilde tesbihata devam mı ediyorsun diye sordu. Cüveyriye evet cevabını verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ben senin yanından ayrıldıktan sonra şu dört kelimeyi 3 defa söyledim ki bütün gün söylediğin zikirlerle ölçülse bu kelimeler sevapta onlara ağır basar. Bunlar şu kelimelerdir. Sübhanallahi ve bihamdihi adede halkihi ve rıza nefsihi ve zînete arşihi ve midade kelimatih. Mahlukatı sayısınca, kendisinin hoşnut olacağı kadar, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince ben, Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim buyurdu. Şehr bin Havşep'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben Ümmü Seleme'ye radıyallahu anha, ey müminlerin annesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanınızdayken en çok hangi duayı yapardı diye sordum. Ümmü Seleme, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en çok ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dininin üzerinde sabit kıl diye dua ederdi, cevabını verdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir, hutbeyi sessizce dinlerse 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur.
hutbeyi güzelce dinlemeyip, mescidin zeminindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa, vaktini boşa geçirmiş olur.''

0: Bir genç kız sıkıntısını dile getirmek üzere Allah Resulü'nün evine gitti. Kendisini karşılayan Hazreti Ayşe'ye, "Babam itibar kazanmak için istemediğim halde beni kardeşinin oğluyla evlendirdi," dedi. Hazreti Ayşe, "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelinceye kadar otur bakalım," dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gelince Hazreti Ayşe genç kızın durumunu anlattı. Bunun üzerine Peygamberimiz kızın babasına haber göndererek gelmesini istedi. Peygamber Efendimiz durumu tetkik etmek ve fikri sorulmadan evlendirildiyse genç kıza seçim hakkı tanımak istemişti. Bunun üzerine genç kız, "Ey Allah'ın Resulü, babamın yaptığı işi aslında onaylamıştım. Ancak nikah konusunda kadınların da söz hakkı olup olmadığını öğrenmek istedim," dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İki alemin imarı. Enes bin Malik'ten nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Bir Müslüman bir ağaç diker veya ekin eker de ondan bir kuş, bir insan ya da bir hayvan yerse o kişi için sadaka olur." İnsanoğlunun dünya ve ahiret mutluluğunu hedefleyen İslam dini, müntesiplerinden her iki aleminde mamur kılınmasını istemiş. Ahiret yurdunun daha hayırlı olduğunu bildirmekle beraber, bu dünyadaki nasibi de unutmadan huzur ve mutluluk içinde bir hayat sürdürülmesini amaçlamıştır. Dünyanın imarı, insanın başta hemcinsleri olmak üzere diğer canlı ve cansız varlıklarla barış ve uyum içinde olacağı bir ortam, huzur ve sükun içinde yaşayabileceği bir çevre oluşturması ve bu yolda çaba sarf etmesidir. Allah'ın hiçbir nimetini israf ve ziyan etmeden, kötüye kullanmadan, yerinde ve kararında kullanmasıdır. Yaşadığı fiziki ortamı ıslah edip temiz tutarak kendisi ve çevresindekilerin sağlık ve mutluluğuna katkı sağlamasıdır. Ahiretin imarı için gerekli olan şeylerse iman ve salih ameldir. Allah'ın rızasına ve insanların yararına uygun olan her türlü söz ve eylemi ifade eden salih amel kavramı, içine dünyanın imarı da girdiği için ahiretin imarı bir yönüyle dünyanın imarına bağlıdır. O yüzden dünyasını imar edemeyenin ahiretinin mamur olacağı da şüphelidir. Dünyanın imarı için dünyaya gönül vermek, ona prestij etmek gerekmez. Bunun için mutlaka zenginlik de şart değildir. Örneğin az önceki anlamını verdiğimiz hadisin gereğini yerine getirip bir fidan dikmek ya da ekin ekmek bu imarın bir parçasıdır. Fazla masrafa girmeden çevremizde yapacağımız bir düzenleme, doğal çevrenin korunmasına ve temizliğine göstereceğimiz özen bu çerçeve içerisinde yer alır. Fıtratımızda mevcut güzellik ve estetik duygusunun işaret ettiği yönde göstereceğimiz bütün çabalar, mamur bir dünyanın inşası için önemli adımlardır. Sevgili Peygamberimizin dünya algısı, ona sırtını dönmüş bir zahidin algısı gibi olmadığı için, o her şeye gerektiği kadar değer vermiş, her şeyi yerli yerince ifa ederek, sadece ahiretin imarında değil, bu dünyanın imarı konusunda da müminlere örnek olmuştur. Onun için 15 asır öncesinden çevremizi ve doğayı koruma konusunda önemli uyarılarda bulunmuş, bu amaçla kendi döneminde bir yandan yeni koruma alanları ilan ederken, diğer yandan insanlara ağaç dikmeye teşvik etmiştir. Bilindiği gibi Hazreti İbrahim'den beri çevresi haram, yani saygın ve dokunulmaz bölge kabul edilen ve bu yüzden ağaçlarının kesilmesi, bitkilerinin koparılması ve canlılarının öldürülmesi yasak kılınan Mekke bölgesi yanı sıra Hazreti Peygamber Medine bölgesini de bu statüye dahil etmiş ve buradaki hayvanların avlanmasını, ağaçların kesilmesini de yasaklamıştır. Taif halkının isteği üzerine Taif Vadisi'ni de koruma altına alarak bunu ihlal edenlerin cezalandırılacağını bildirmiştir. Bir nevi günümüzün sit alanları uygulamasını hatırlatan bu tatbikat, insanların yaşadıkları çevreye karşı nasıl saygılı ve duyarlı

bir ölçüye göre yarattığını bildiren Cenab-ı Hak, bu ölçülerin korunması görevini emaneti yüklenen insanoğluna vermiştir. Bu görevi gereği gibi yerine getirmeyen insanların elleriyle işledikleri yüzünden karada ve denizde nasıl bir bozulmanın ortaya çıktığını da yine o haber vermektedir. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bir ölçü ve denge içinde yarattığı kainatı ve içinde yaşadığımız dünyayı şenlendirmek de, harabeye çevirmek de bizim elimizdedir. Nükleer silahlara maruz kalan Japon şehirlerinin ne hale geldiğini yakın tarihimizden biliyoruz. Geniş çaplı bir savaşta bu silahların topyekün kullanımı halinde dünyamızın sadece bizler için değil, diğer bütün canlı varlıklar içinde nasıl yaşanılmaz hale gelebileceğini kestirmek güç değildir. Küresel ısınmanın tehlikeli bir boyuta geldiğini ve acil önlemler alınmazsa bütün canlılar için telafisi güç zararlar doğacağını söyleyen günümüz bilim insanları, bu felaketin müsebbibi olarak modern insanın doymak bilmeyen iştaha ve ihtirasını, maddeten gelişmiş ülkelerinde bu iştaha çanak tutan kazanma hırsını göstermektedirler. Ayetin de işaret ettiği gibi bozulma insan eliyle gerçekleşmektedir. Çözüm eşya ve tabiata, bu evreni yaratan ve kurallarını koyan yüce yaratıcının ve onun mesajlarını bize ileten sevgili elçilerinin öğütlerini dikkate alarak yaklaşmak ve bu doğrultuda hareket etmektir. Onun için gökte ve yerdeki bütün canlı ve cansız varlıkların Allah'ı tesbih ettiği gerçeğini Kur'an'dan öğrenen Müslüman, tabiata zarar verecek her davranışın günah olduğu bilinciyle hareket edecektir. Kendi ihtiyacı dışındaki gereksiz kullanımların israf sınırına girdiğini ve bunun da haram olduğunu farkında olacaktır. İhtiyaçların sınırsız olduğu fikrinin kapitalist ekonomilerin uydurduğu bir safsata olduğunu, sınırsız olanın ve önüne geçilmediği zaman büyük tehlikeler doğuracak olan şeyin insanın ihtirası olduğunu idrak edecektir. Bu dünyanın kendisinden sonra yaşayacak milyarlarca insanın ve diğer canlıların meskeni olduğunu düşünerek onlara iyi bir miras bırakmanın sorumluluğunu hissedecektir. Bu alemin fani olduğunu bildiği için orada bir yolcu gibi davranacak. Fakat bu yolculuğun rahat geçmesi için gerekli tedbirleri alıp maddi azığını temin ettiği gibi varacağı menzilde kendisine lazım olacak manevi azığı da ihmal etmeyecektir. Velhasıl Müslüman dünyasının ve ahiretinin imarını bunları birbirine feda etmeden fakat her şeyin hakkını layık olduğu şekilde yerine getirerek yapmaya çalışacaktır.

Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme veba hastalığını sormuş, Allah Resulü de ona şöyle cevap vermiştir. Veba, Allah Teala'nın dilediği topluluğa gönderdiği bir çeşit azaptı. Allah onu müminler için rahmet kıldı. Veba hastalığına yakalanan, sabredip ecrini umarak ve başına Allah'ın yazdığından başka hiçbir şey gelmeyeceğini bilerek memleketinde kalan kimse şehit sevabına nail olur.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize uğramıştı. Biz de oturduğumuz kulübeyi tamir ediyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyorsunuz dedi. Biz de yıkılmak üzere olan bu evi onarıyoruz diye cevap verdik. Bunun üzerine ben ölümün bundan daha çabuk geleceği kanaatindeyim buyurdu. Kâb bin İyaz'ın radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Her ümmetin bir imtihan vesilesi vardır. Ümmetimin imtihan vesilesi de maldır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Yakın akrabalarını uyar, ayeti celilesi nazil olduğu vakit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş kabilesini çağırdı. Onlar da toplandılar. Onlara hem genel olarak hem de ayrı ayrı kabilelerini zikrederek seslendi. Ey Abdüşşems oğulları, ey Ka'b bin Lüey oğulları, kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Mürre bin Ka'b oğulları, kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Abdümenaf oğulları, kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Haşim oğulları, kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Abdülmuttalib oğulları, kendinizi ateşten kurtarın. Ey Fatıma, sen de kendini cehennemden kurtar. Çünkü Allah katında sizin için benim elimde hiçbir şey yoktur. Şu kadar var ki ben sizinle akrabalık ilişkilerimi canlı tutacağım. İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah

sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn gününde ganimeti taksim ederken bazı kimselere fazla verdi. Akra bin Habis'e 100 deve, Uyeyne bin Hısn'a da bir o kadar deve verdiği gibi Arap eşrafından bir topluluğa da hayli miktarda mal verdi. O gün onlara öncelik verdi. Bunun üzerine bir adam, "Vallahi bu taksimde adalet yoktur. Bunda Allah'ın rızası gözetilmemiştir," dedi. Ben de, "Vallahi bunu Allah'ın Resulüne söyleyeceğim," dedim ve peygamberin yanına gittim. O adamın sözlerini aktardım. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün rengi değişti ve kıpkırmızı oldu. Sonra, "Allah ve Resulü adil olmazsa başka kim adil olur?" dedi. Sonra, "Allah Musa'ya rahmet etsin. O bundan fazla sıkıntıya uğradığı halde sabretti," buyurdu. Ben de bundan böyle peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hiç kimsenin sözünü götürmeyeceğim diye ahdettim.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Cabir bin Abdullah şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere Kur'an'dan bir sure öğretir gibi her konuda istihare yapmayı öğretir ve şöyle derdi. Biriniz bir işe niyetlendiği zaman önce iki rekat namaz kılsın. Sonra şu duayı söylesin. Allah'ım, ilminle senden bu işin hayırlısını dilerim. Kudretinle bana güç vermeni, senin o büyük fazlından bana da lütfetmeni isterim. Çünkü senin her şeye gücün yeter, benimse gücüm yetmez. Sen her şeyi bilirsin, bense bilmem. Ve sen bütün gaybı, bana görünmeyenleri çok iyi bilirsin. Allah'ım, şu işin, dinim, hayatım ve ahiretim veya dünya ve ahiret işim hakkında bana hayırlı olduğunu bilmekteysen, bunu bana mukadder kıl ve bunu bana kolaylaştır. Sonra müyesser kıldığın bu işte bana bereketler ihsan eyle. Ve şu işin, dinim, hayatım ve ahiretim hakkında bana şerli olduğunu bilmekteysen, bu işi benden, beni de o işten uzak tut. Ve hayır her neredeyse, onu benim için takdir et. Sonra da beni bu hayırdan razı kıl.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iyilik.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْعَطَّارِ اِنْ جَالَسْتَهُ نَفَعَكْ وَاِنْ مَا شَيْتَهُ نَفَعَكْ وَاِنْ شَارَكْتَهُ نَفَعَكْ
0: Mümin, güzel koku satan kimseye benzer. Onunla beraber oturursan sana faydası olur. Beraber yürürsen sana faydası olur. Beraber iş yaparsan yine sana faydası olur. İslam, samimi ve gerçek dostluk ve arkadaşlığın nasıl olması gerektiğini vahyin rehberliğinde göstermiştir. Çünkü insan, güven duyacağı, duygularını paylaşacağı samimi bir arkadaşa her zaman ihtiyaç duyar. Müslüman, kainatın bütün parçalarıyla tam bir uyum içindedir ve tüm varlıkla dosttur. Ancak buradan bir müminin herkesle aynı düzeyde dost veya sırdaş olması anlaşılmamalıdır. En güzel dostluk anlayışını vahiy öğretmektedir. Mümin, öncelikle Allah'ın dostluğuna ihtiyaç duyar. O, iman edenlerin dostudur. Daha sonrasında sevgili Peygamberimizin dostluğu hatırlanmalıdır. Andolsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir, size çok düşkündür. Müminlere karşı şefkat ve merhamet doludur. Müminlere çok şefkatli ve merhametli olan Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem dostluğu bizler için çok şereflidir. Ona ümmet olanlar da birbirlerine dostluğu ihmal etmemelidir. Müminlere karşı kinlerini dışarıya yansıtanlara, açık düşmanlık besleyenlere ise onların düzelmesi için dua edilmelidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde arkadaş seçiminin önemini benzetme yaparak anlatmıştır. Buna göre iyi bir arkadaş dini ve ahlaki olarak güzel davranışlara sahip, ilmiyle, edebiyle, yaşantısıyla örnek olan ve çevresine faydası dokunan kimsedir. Kötü arkadaşsa çirkin davranışlarıyla etrafına zararı dokunan kimsedir. Arkadaşların birbirlerine olumlu ya da olumsuz etkileri vardır. Hazreti Peygamber, arkadaşların birbirine etkisini bu çarpıcı örnekle anlatmıştır. Peygamber Efendimiz, kötü arkadaş seçerek pişmanlık duymamamız için bizi uyarmıştır. Zira kötü arkadaş, hem bu dünyada hem de ahirette pişmanlık sebebidir. Sanal arkadaşlıklar ve çevre, çocuklar ve gençler için büyük önem taşımaktadır. Üzüm üzüme baka baka kararır, atasözünde ifade edildiği gibi, aynı çevrede ve sanal alemde bulunan kişilerin birbirlerinden etkilenmeleri kaçınılmazdır. Dostluk ve arkadaşlıkların kalıcı olabilmesi için samimiyetin ve sağlam bir inancın hakim olduğu çevre gereklidir. Bu sebeple Allah'a ve Resulüne karşı gelmekten sakınmalı ve doğru kimselerle beraber olunmalıdır. Hayırlı arkadaş, arkadaşına iyiliği dokunan, kendisi için istediğini, kardeşi için de isteyen, arkadaşıyla bir anlaşmazlığı olduğu zaman ona iyilikle muamele eden kişidir. İyi arkadaş, güzel koku satan bir kimse gibi gerek bu dünyada gerekse ahirette mutluluğa vesile olandır. Bu güzel koku, yani güzel özellikler her tarafa yayılacaktır. Kısacası, iyi arkadaş cennetin, kötü arkadaşsa ateşindir.
2: Kırk hadiste iyilik.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Derda'nın radıyallahu an işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir köyde veya kırda üç kişi bir arada bulunur da namazlarını cemaatle kılmazlarsa şeytan mutlaka onlara musallat olur. Öyleyse cemaat olun. Zira sürüden ayrılan koyunu kurt yer. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine kabristanına gelip, "Ey müminler diyarının sakinleri, size selam olsun. İnşallah yakında biz de size katılacağız. Halbuki kardeşlerimizi görmeyi isterdim," buyurdu. Sahabiler, "Biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulallah?" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimiz ise ümmetimden henüz dünyaya gelmemiş olanlardır," buyurdu. Sahabiler, "Ümmetinizden henüz dünyaya gelmemiş olan ümmetinizi nasıl tanıyacaksın ya Resulallah?" diye sordular. "Bir kimsenin simsiyah atlar arasında alnı sakar ve üç ayağı sekili bir atı bulunsa onu tanımaz mı?" dedi. Sahabiler, "Tanır ya Resulallah," dediler. Allah Resulü de, "İşte kardeşlerim de abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olarak geleceklerdir. Ben onları önceden havuzumun başında bekleyeceğim," buyurdu. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah rızası için sınırda bir gün nöbet tutmak dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır. Cennette birinizin kamçısı kadar küçük bir yer dünya ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır. Allah Teala'nın yolunda cihad için kişinin sabah veya akşam yapacağı yürüyüş dünyadan ve üzerindekilerden daha hayırlıdır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanoğluna zinadan nasibi yazılmıştır ve o bunu bir şekilde yaşayacaktır. Gözlerin zinası harama bakmaktır. Kulakların zinası haram sözleri dinlemektir. Dilin zinası haram olan şeyleri konuşmaktır. Ellerin zinası, dokunması haram olana şehvetle temas etmektir. Ayakların zinası, gidilmesi haram olan yere gitmektir. Kalbin de zinaya meyli ve temennisi vardır ki, üreme organı bunu ya gerçekleştirir yahut yalanlar.

Ebu Said'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette Tuğba denilen bir ağaç vardır ki idmanlı, seri bir ata binen mahir bir süvari 100 sene onun gölgesinde gider de yine onun dışına çıkamaz. Yine Buhari ve Müslim Sahihayn'de Ebu Hureyre'nin bir süvari 100 sene o ağacın gölgesinde gider de dallarının kapladığı alanı aşamaz dediği rivayet edilmiştir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Selim'i oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara, mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi dedi. Evet ya Resulallah, bunu istemiştik dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey Selim'i oğulları, kendi mahallenizde oturun. Atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın dedi ve bu sözünü iki defa tekrarladı.

Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Her kul ne hal üzere ölürse öyle diriltilir."

çok sevdiği azatlısı Zeyd bin Harise'nin oğlu ve çok sevdiği bir zat olan Ebu Zeyd olarak bilinen Üsame radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah'ın kızı Zeynep babasına "Oğlum ölmek üzere, bize kadar gelir misin?" diye haber verdi. Muhtemelen çok önemli bir konu için toplantı halinde olan Resulullah kızına selam gönderdi ve "Veren de, alan da Allah'tır. Onun katında her şeyin vakti belirlidir. Söyleyin sabretsin ve Allah'tan ecir beklesin." buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber'in kızı "Allah aşkına söyleyin kendisine, ne olur gelsin." diye tekrar babasına haber gönderdi. Resulullah da yanında Sad bin Ubade, Muaz bin Cebel, Übey bin Ka'b, Zeyd bin Sabit ve daha başkaları olduğu halde kalkıp gitti. Çocuğu Resulullah'a verdiler. Onu kucağına oturttu. Çocuk çok sık nefes alıyordu. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sad, "Ya Resulallah, bu ne hal?" dedi. Resulullah, "Bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu bir rahmettir." buyurdu.

Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gümüş kaplardan su içenler karınlarını cehennem ateşiyle doldurmuş olurlar buyurmuştur.

0: Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, beni yönetici olarak tayin etmez misin dedim. Elini omzuma koydu ve bana şöyle dedi. Ebu Zer, sen zayıfsın. Yöneticilikse bir emanettir. Onu layık olduğu biçimde üstlenen ve gereğini hakkıyla yerine getiren kimseler dışındakiler için o, kıyamet günü rezillik ve pişmanlık sebebidir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: مَا أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ اِلَّا كَانَ الَّذ۪ي اَعْطَاهُ اَفْضَلَ مِمَّا اَخَذَ
2: Allah'ın verdiği nimet karşısında kulun elhamdülillah diyerek hamd etmesi o nimetten daha değerlidir. İnsanoğlunun yaratılıştan getirdiği özelliklerden biri de kendisine yapılan iyiliklere karşı teşekkür etmesidir. Her ne kadar bazı insanlar nankörlükleri sebebiyle bu ahlaki özelliğe sahip olmasalar da, insanların genelinde minnettarlık hep ola gelmiştir. Bir insandan gördüğümüz iyilik, yardım ve destekten dolayı ona teşekkür etmeyi borç bildiğimiz gibi, bizleri yoktan yaratan, türlü güzelliklerle donatan, yaşatan, kendisine sığındığımızda rahmet ve desteğiyle yardım eden ve bize bizden daha yakın olan Rabbimize teşekkür etmeyi de öyle borç bilmeli, her halükarda ona hamd etmeliyiz. Yaşantılarıyla insanlığa örnek olan peygamberlerin tamamı Allah'a hamd etmekten asla geri durmamışlardır. Kıyamete kadar gelecek tüm insanlığa bir rehber olarak gönderilen sevgili peygamberimiz de ibadetlerini tamamladıktan, yedikten, içtikten, elbise giydikten, uykudan uyandıktan, hapşırdıktan, tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra Rabbine hamd etmiştir. Resul-i Ekrem'e hal hatır sorulduğunda Allah'a hamdolsun cümlesiyle karşılık vermiştir. Peygamber Efendimiz hoşuna giden bir şey gördüğünde hamdolsun Allah'a ki yararlı şeyler onun nimetiyle tamamlanır. Hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde ise her halükarda Allah'a hamdolsun demiştir. Mümin bir nimete kavuştuğunda o nimeti kendisine verenin Allah olduğu, o dilemedikçe hiçbir iyiliğe ulaşamayacağı bilinciyle hamd eder, Rabbine teşekkür eder. Yine mümin bir sıkıntıya maruz kaldığında işte o sıkıntının ancak Cenab-ı Hak tarafından kaldırılacağı şuuruyla hamd eder, onun desteğine muhtaç olduğunu dile getirir. İslam medeniyetinin oluşmasında önemli bir yeri olan kitapların ilk cümlesi besmele ile başlamış, Allah'a hamdla devam etmiştir. Bizler de Rabbimizin ayetlerini ve Peygamber Efendimizin hadislerini aktarma imkanını bulduğumuz bu çalışmadan dolayı Allah Teala'ya hamd ediyoruz. Hamd yani övgü, saygı, iyilik ve güzelliklerin tamamı alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Kırk hadiste iman.

Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Benimle ümmetimin durumu geceliğin ateş yakan kimsenin haline benzer. Böcekler ve kelebekler o ateşe düşmeye başlar. İşte ben de sizler ateşe girerken kuşaklarınızdan tutup engellemeye çalışıyorum."

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük Savaşı dönüşü Medine'ye yaklaştığında mazeretleri sebebiyle savaşa katılamayanları kastederek, "Vallahi siz Medine'de öyle bir topluluk bıraktınız ki onlar sizin yürüdüğünüz bütün yollarda, sarf ettiğiniz her malda ve geçtiğiniz her vadide sizinle ecirde beraberdiler." buyurmuştur. Ashab, "Ey Allah'ın Resulü, onlar Medine'de oldukları halde nasıl bizimle beraber olurlar?" deyince Hazreti Peygamber, "Onları mazeretleri alıkoydu." demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Siz bir takım işler yapıyor ve onları kıldan ince görüyor, hiçe sayıyorsunuz. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında biz onları insanı helak eden büyük günahlardan sayıyorduk." İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mesud ile birlikte Sa'd bin Übade'yi hastalığından dolayı ziyaret etti. Ağır hasta olduğunu görünce ağladı. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ağladığını gören sahabiler de ağladılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Dinliyor musunuz? Allah akıtılan gözyaşından ve kalbin hüznünden dolayı ölüye azap etmez," dedi ve diline işaret ederek, "Lakin bunun yüzünden ya ölüye azap eder ya da merhamet eder," buyurdu. İbni Abbas'ın radıyallahu anh Resulullah'tan şöyle işittiği nakledilmiştir: "Bir Müslüman ölür de Allah'a ortak koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa, Allah onların bu şahitlikleri sebebiyle onun hakkındaki şefaatlerini kabul eder." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Servet toplamak için halktan dilenen hakikatte ateş koru istiyor demektir. Artık ister az ister çok dilensin."

Ebu Mes'ud, Ukbe bin Amr el-Bedri el-Ensari'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluğa içlerinde Kur'an'ı en iyi okuyan kişi imam olsun. Eğer kıraatta eşit iseler, sünneti en iyi bilen, şayet sünnet bilgisinde de eşit iseler, en önce hicret etmiş olan, hicrette de eşit iseler, en yaşlı olan imam olsun. Bir adam misafiri olduğu kimseye imam olmasın ve izni olmadıkça da onun yerine oturmasın.

0: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içilecek şeye üflemekten nehyetti. Bunun üzerine bir adam, kaptaki suyun yüzünde çerçöp görürsem ne yapayım diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, çöp düşünceye kadar dök dedi. Adam bu defa ben bir solukta suya kanamıyorum dedi. Resulullah da öyleyse nefes alırken kaseyi bardağı ağzından uzaklaştır buyurdu.
1: Süleyman Sarı'yla hadis şerhi az sonra.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey kimde bulunursa o kişi imanın tadına ermiş olur. Allah ve Resulünün ona bu ikisi dışındaki şeylerden daha sevimli olması, bir kimseyi ancak Allah için sevmesi ve cehenneme atılmaktan korktuğu gibi küfre dönmekten korkması.

0: Enes bin Malik. Müslümanlar Mescid-i Nebevi'de toplanmış Peygamber Efendimiz'i dinliyorlardı. Bir bedevi kalkarak "Kıyamet ne zaman?" diye sorduğunda Peygamberimizin yüzünde bir hoşnutsuzluk belirdi. Ashab-ı kiram Peygamberimizin hoşlanmadığı bir şey sorduğunu söyleyerek adamdan oturmasını istediler. Ancak adam sorusunun cevabını almakta ısrarcıydı. İkinci kez kalktı ve "Kıyamet ne zaman?" diye sordu. Adamın bu tavrı Resulullah'ı biraz daha rahatsız etmişti. Sahabiler kendisini uyarsa da üçüncü kez kalkan adam aynı şekilde "Kıyamet ne zaman?" diye sorduğunda Peygamber ona "Yazıklar olsun. Kıyamet için sen ne hazırladın?" diye sordu. Bunun üzerine adam başını önüne eğdi ve "Ya Resulallah, çok fazla orucum, namazım ve sadakam yok. Fakat ben Allah'ı ve Resulünü seviyorum," dedi. Ashab-ı kiram büyük bir merakla Peygamberimizin vereceği cevabı bekliyordu. Resulullah, "Sen sevdiklerinle berabersin," dedi. Bu çok büyük bir müjdeydi. Ama acaba o adama özel bir durum muydu, herkes için mi geçerliydi? Sahabiler merakla, "Bizler için de aynı şey geçerli mi?" diye sordular. Peygamberimiz, "Evet," cevabını verdi. Olanları anlatan Enes bin Malik, bu hadisenin ashabı Müslüman olmalarından sonra en çok sevindiren şey olduğunu söyler ve şöyle eklerdi: "Ben de Allah'ı, Resulünü, Ebu Bekir'i ve Ömer'i seviyorum. Onlar kadar amel etmiş olmasam da ahirette onlarla beraber olmayı umuyorum." Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ashabın Resulullah'tan daha çok sevdikleri hiç kimse yoktu. Ancak onu gördükleri zaman onun bundan hoşlanmadığını bildikleri için ayağa kalkmazlardı. Peygamberimiz bir defasında kendisini gördüklerinde ayağa kalkan ashabına, "İranlıların birbirlerini tazim ederken ayağa kalktığı gibi benim için ayağa kalkmayın," uyarısında bulunmuştu. Rahmet elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında da suya elini daldırıp abdest aldı. Ardından oradaki sahabiler onu izleyip aynısını yaptılar ve o sudan yudumladılar. Bunun üzerine Resulullah, "Sizi bunu yapmaya sevk eden şey nedir?" diye sordu. Sahabiler, "Allah ve Resulünün sevgisi," dediler. Allah Resulü şöyle buyurdu: "Eğer Allah ve Resulünün de sizi sevmesini istiyorsanız, size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. Konuştuğunuz zaman doğru söyleyin ve komşularınızla iyi geçinin. O, aşırılıklardan ve kendisini diğer insanlardan daha farklı bir konumda bulundurmaktan hoşlanmazdı." Yüce Rabbimiz de Kur'an-ı Kerim'de, "De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir," buyurarak Allah sevgisine giden yolun ahlakı Kur'an olan Peygamberimize uymaktan geçtiğini vurgulamıştır.
1: Bedir şehitlerinden Sa'd bin Malik'in oğlu Sehl bin Sa'd'dan rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber, "Ameller ancak neticelerine göre değerlendirilir," buyurmuştur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Şaki, bedbaht dışında kimse cehennem ateşine girmez," demiş. "Ey Allah'ın Resulü, şaki kimdir?" diye sorulunca da, "Şaki, Allah için hiçbir taatte bulunmayan ve Allah için hiçbir kötülüğü terk etmeyen kimsedir," cevabını vermiştir. Resulullah vefat edinceye kadar Ramazan ayının son 10 gününü çoğunlukla itikaf ederek geçirmiş, vefat ettiği yılsa 20 gün itikafta kalmıştı. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem itikafta kendi çadırındayken bazı kişilerin seslice Kur'an okuduğunu işitince çadırın perdesini açıp onlara "Dikkat edin, hepiniz Rabbinizle konuşuyorsunuz. Birbirinizi rahatsız etmeyin. Kur'an okurken ya da namazda seslerinizi fazla yükseltmeyin." uyarısında bulunmuştu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarı.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu, ihsanı sizlere olsun kıymetli kardeşlerim. Bugünkü hadis-i şerhi sohbetinde Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh'ten nakledilen bir hadis-i şerifi sizlerle paylaşacağım. An Abdullah ibn Mes'udin radıyallahu anh kal. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet gününde insanların bana en yakını, en dost olanı, bana en çok salat getiren kişilerdir, salat edenlerdir. Kıymetli kardeşlerim, her işin başı hepinizin bildiği gibi besmele, hamdele ve salveledir. Öncelikle Bismillahirrahmanirrahim, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyorum deriz. Daha sonra alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun der, akabinde de alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme salavat getiririz. Çünkü Yüce Rabbimiz ayeti kerimede İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alen nebî Ya eyyühellezîne âmenû sallu aleyh sallu aleyhi ve sellimû teslime buyurmuştur. Allah, melekler peygambere salat ederler. Kendisinin salat ettiğinden bahsediyor Yüce Rabbimiz. Yani rahmet eder. Melekleri istiğfar talebinde bulunurlar. Peygamber Efendimizin bağışlanması için dua ederler. Şu halde ey inananlar, ey Müslümanlar, ey müminler, Allah ve melekleri salat ve selam gönderiyorlarsa siz niye duruyorsunuz? Haydi siz de Allah Resulü aleyhissalatü vesselama salatu selamlarda bulununuz. Ayet bizden bunu istiyor. Efendimiz'e salatu selam göndermeyi Yüce Rabbimiz bizden talep ediyor. Çünkü o Allah'ın kulu ve elçisidir. Biz imanımızı ifade ederken eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh demekteyiz. Allah'ın hiçbir eş ve ortağı olmadan tek yüce yaratıcı olduğunu, ilah olduğunu ifade ettikten sonra Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve elçisi olduğunu ifade ediyoruz. Değerli kardeşlerim, Ebu Hureyre radıyallahu anh, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifini nakleder. Men salle aleyye vahideten sallallahu aleyhi aşra. Kim bana bir salat ederse, yani dua ederse, ben ona 10 kez salat eder, dua ederim. Efendimiz aleyhissalatü vesselama bir sahabi gelir. Der ki ya Resulallah, innallaha ve melâiketehu yusallûne alennebî. Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Ya eyyühellezîne âmenû. Ey inananlar, sallu aleyhi ve sellimu teslime. Siz de ona salat ve selam edin buyuruyor. Sana nasıl selam edeceğimizi biliyoruz. Ettahiyyatü Kur'an'dan bir ayet gibi bize öğrettin. Sana o şekilde selam veriyoruz ve diyoruz ki Ettahiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuh. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh dediğinde Efendimiz aleyhissalatü vesselam salli barik dualarını öğretiyor. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala el Muhammed. Kema sallayta ala İbrahim ve ala el İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala el Muhammed. Kema barakta ala İbrahim ve ala el İbrahim. İnneke hamidun mecid. Her gün namazımızda, tahiyyatta ettahiyyatü salli barik okumak suretiyle hem Efendimiz aleyhissalatü vesselama selam gönderiyor hem de Peygamber Efendimiz'i salatla, duamızla ona
güzelliklerimizi gönderiyoruz kıymetli kardeşlerim. Ebu Hureyre radıyallahu anh buyuruyor ki sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem la tec'alû buyûtekum kubûrâ ve la tec'alû kabrî îdâ ve sallû aleyye fe inne salâtekum teblugûnî haythu kuntum buyuruyor. Yani evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz. Benim kabrimi de bayram yerine çevirmeyiniz. Bana salat gönderiniz, selam gönderiniz. Çünkü sizin salatınız, selamınız her nerede olursanız olun bana ulaşır. Bir rivayette marudatun aleyye diyor. Sizin salatlarınız bana iletilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna giderek onun huzurunda onu selamlamak gerçekten çok güzel. Ama gıyapta onun çok uzaklarında kendisinin ifadesiyle kardeşlerim diye hitap ettiği bizler tarafından Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatu selamlar göndermek gerçekten onu çok mutlu edecek ve kıyamet gününde şefaatini bize lütfedecektir. Her gün ezan-ı Muhammedi'de eşhedü enne Muhammeden Resulullah diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın elçisi olduğunu adeta söyleyerek onun adını zikrederek ezanın akabinde Allahümme Rabbe hazih davetit teamme ve salatil kaime eti Muhammeden vesilete vel fadile ve derecetel rafi'a ve ba'athu makamen mahmudenillezi ve adde inneke la tuhliful mi'at diyerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatini almak için mücadele ediyoruz. Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu rivayetini nakleder. El bakil ellezî men zükirtu indeh felem yusalli aleyye. Cimri insan ben kendisinin yanında anıldığım zaman bana salatü selam getirmeyen kimsedir. Bir başka rivayette bana salatü selam getirmeyen cennet yolunu kaybeder buyurmuştur. Bir adam Mescid-i Nebi'de Allah Resulü ve ashab-ı kiram otururken mescide girdi. Ve dedi ki ellerini açarak Allahümme gfirli verhamni, Allah'ım beni bağışla, bana merhamet eyle diye başladı sözlerine, dualarına. Resulullah aleyhissalatü vesselam bu adam çok acele etti buyurdular. Adamı çağırdı. Ashabın huzurunda ona dedi ki biriniz dua ettiği zaman önce yüce Rabbine hamd etsin ve senada bulunsun. Sonra peygambere salatü selam getirsin. Daha sonra da dilediği şekilde dua etsin. İşte dua adabını Efendimiz öğretiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in dedikten sonra ne kadar dua ederseniz edin işte o dualar böyle bir girişten sonra kabul edilecektir. Peygamber Efendimiz alemlere rahmetti. Ümmetine düşkün bir peygamberdi. Şefkatli, merhametli bir peygamberdi. Kıymetli kardeşlerim, biz Efendimiz'e bir salat gönderirsek o bize 10 salatla mukabele edecek ya, işte onun duası müminler için bir sükunet ve huzur kaynağı olacaktır. Kıyamet günü ümmeti, ümmeti, ümmeti dediği gün herkes nefsi, nefsi, nefsi, benim kendi canım, kendi canım, kendi canım dediği gün o gün Peygamber Efendimiz benim ümmetim, benim ümmetim, benim ümmetim diye hep bizi düşünecek ve bize inşallah şefaat edecek. Allah'ı dolunayı gökyüzünde nasıl görüyorsak inşallah el birliği içinde bütün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunda olan müminlerle birlikte Efendimizin önderliğinde Yüce Rabbimizi seyredeceğiz ve göreceğiz. Gelin birlikte minarelerimizde salalar verildiği gibi Efendimiz'i selamlayalım. Assalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Assalatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Assalatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Assalatu vesselamu aleyke ya Hayra Halkillah. Assalatu vesselamu aleyke ya Safiyallah. Assalatu vesselamu aleyke ya Neciyallah. Efendimiz aleyhissalatu vesselama salatu selamlar olsun. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bu dünyada ziyaretiyle, uyku aleminde gül cemalinin müşahedesiyle, ahirette de şefaatini Rabbim hepimize nasip eylesin. Her birinizi

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık nöbet budur. İşte bağlılık nöbet budur buyurdu.

Şeddad bin Evs'ten radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İstiğfar dualarının en üstünü, kulun şu şekilde mağfiret dilemesidir. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözü tutuyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri de, günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla. Zira günahları senden başka kimse affedemez. İşte bu duayı gündüz içtenlikle inanarak okuyup akşam olmadan ölen kimse cennetlik olur. Yine içtenlikle inanarak gece okuyup da sabah olmadan ölen kimse de cennetliklerdendir. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edinceye, namazı dosdoğru kılıncaya, zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa hukukun gerektirdiği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır.

Ebu Şaşa'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Ebu Hureyre ile birlikte mecliste oturuyorduk. Derken müezzin ezan okudu. Bir adam namazdan evvel kalkıp yürümeye başladı. Mescitten çıkıncaya kadar Ebu Hureyre onu gözüyle takip etti. Sonra da bu adam Ebu'l-Kasım'a sallallahu aleyhi ve sellem isyan etti dedi.

0: Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Medine'ye gitmek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Mekke'den çıktık. Azvera denilen yere yaklaştığımızda Resulullah bineğinden indi, ellerini kaldırıp bir müddet Allah'a dua etti. Sonra secdeye kapandı ve uzun bir süre secdede kaldı. Sonra kalktı, yine elini kaldırıp bir süre daha dua etti. Sonra yine secdeye kapandı. Bunu 3 defa tekrarladı ve şöyle dedi: "Ben Allah'a dua edip ümmetim için şefaat diledim. Ümmetimin 1/3'ünü bana bağışladı. Bundan dolayı Rabbime şükretmek için secdeye kapandım. Sonra tekrar başımı kaldırıp yine dua ettim ve Allah'tan ümmetimi bağışlamasını istedim. 2. defa ümmetimin 1/3'ünü daha bağışladı. Allah'a şükretmek için secdeye kapandım. Bilahare secdeden başımı kaldırıp Rabbimden ümmetime şefaat diledim. Allah Teala ümmetimin kalan 1/3'ünü de bana bağışladı. Ben de Rabbime şükretmek için tekrar secdeye kapandım."
1: Ebu Vail anlatıyor. Abdullah bin Mesud her perşembe insanlara vaaz ederdi. Bir şahıs, "Ey Ebu Abdurrahman, senin bize her gün vaaz etmeni çok isterim," deyince İbni Mesud ona şöyle cevap verdi: "Beni bundan alıkoyan şey sizi bıktırmak istemeyişimdir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bize bıkkınlık vereceği endişesiyle bizim durumumuza uygun günleri kolladığı gibi ben de vaaz vermede size uygun günleri kolluyorum.

0: İslam'la şereflenen Yahudi bilginlerden Abdullah bin Selam şöyle anlatır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman halk onu karşılamaya çıktı. Resulullah geldi çığlıklarını duyunca bir bakayım diye halkın arasına karışarak ben de gittim. Onun yüzünü açıkça görünce bir yalancı yüzü olmadığını anladım. Ondan işittiğim ilk buyruğu şu oldu. Ey insanlar! Selamı yayın. Yemek yedirin. Sıla-i rahmi yerine getirin. İnsanlar uyurken namaz kılın. Ve cennete selametle girin. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım! Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir. Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.
1: Allahu ekber, Allahu ekber.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Elinde bir şeker, ardında koşturduğu bir çember. Çocuk işte, başka ne ister? Ne isteyecek? Koşacak, oynayacak.

Oynayacak, gülüp eğlenecek, yiyecek ve içecek. Oynayacak ve yorulacak. Yattı mı mışıl mışıl uyuyacak. Çocuk yahu atlayıp zıplayacak. Biraz da evi dağıtacak. E olsun o kadar, ne var bunda kızacak? İnsan evvela kendine şunu sormalı. Çocuğumun benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasını ister miydim? Evetse cevabınız, siz iyi bir çocukluk yaşamışsınız. Sevilmiş ve merhamet görmüşsünüz. Çocuğunuza da nasıl merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. Eğer hayırsa cevabınız, çocuğum benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasın diyorsanız, bir hayli üzülmüş ve hayatın birçok güzelliğinden mahrum kalmışsınız. Bu kez de çocuğunuza neden merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. İyi bir çocukluk yaşamak, çocuklarınıza nasıl bir çocukluk yaşatacağınızı öğretir. Kötü bir çocukluk yaşamış olmaksa, çocuklarınıza neden iyi bir çocukluk yaşatmanız gerektiğini. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak isterdim diyebiliyorsanız, çocuğunuza gereken sevgi, şefkat ve merhameti göstermişsiniz demektir. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak istemezdim diyorsanız, kalbinizi yoklamanız gerekir. Zira yerinde bir taş duruyor olabilir. Bir çocuğu sevemeyen, hoş göremeyen, üzen, inciten ve kıran hangi yüzle merhamet dileyebilir ki Allah'tan?

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.
1: Cemaatle kılınan namazın bir rekatına yetişen, cemaatle namaza yetişmiş olur.
2: Kırk hadiste güzel ahlak.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: Aleykum bis-sidq fe inne's-sidqa yahdi ila'l-birr ve inne'l-birra yahdi ila'l-cenne ve ma yazalu'r-raculu yasduqu ve yataharra's-sidqa hatta yuktaba 'inda'llahi siddiqa ve iyyakum vel-kezibe fe inne'l-kezbe yahdi ila'l-fucur ve inne'l-fucura yahdi ila'n-nar وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّ الْكَذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا
3: Doğruluktan ayrılmayınız. Muhakkak ki doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğru olanı ararsa, Allah katında sıddık, özü sözü bir olan kişi olarak yazılır. Yalandan sakının. Çünkü yalan kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleyip yalanı araştıra araştıra Allah katında yalancı olarak yazılır. Sadakat, söz ve niyette doğruluk ve dürüstlüktür. Söz ve davranışların doğru ve gerçeğe uygun olmasıdır. Sadakat, hayatın her alanında ve herkese karşı gösterilmesi gereken ahlaki tavırdır. Sevgili Peygamberimiz hayatı boyunca hakkı, doğruluğu tavsiye etmiştir. Kendisi de haktan hiçbir zaman ayrılmamıştır. O daha peygamber olmadan herkes tarafından el-emin olarak tanınmıştır. Peygamber Efendimiz, her kim Allah ve Resulünün kendisini sevmesini istiyorsa sözünde doğru olsun buyurarak, müminlerin sözünün sadakatine vurgu yapmıştır. Mümin, doğruluk, dürüstlük konusunda da sevgili Peygamberimize örnek alır. Sadakat sahibi mümin, insanlarla ilişkilerinde dost doğrudur. Yalan konuşmaz. Kişinin yüzüne karşı nasıl davranıyorsa, o yanında olmadığında da aynı tavrı sergiler. Sözünde durur, emaneti korur, ticaretinde dürüsttür. Bu dost doğru haliyle, İnsanlara güven verir. Güvenin olmadığı yerde şüphe vardır. Şüphenin olduğu yerde ise samimiyet yoktur. Birlik ve beraberlik yoktur. Sadakat sahibi mümin, güvenilir insandır. Çünkü güvenilir olmak onun sıfatıdır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de, "Onlar emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler." buyurarak, müminin özelliklerine işaret etmiştir. Allah Resulü ise Müslüman ve mümini şöyle tarif etmiştir. Müslüman, dilinden ve elinden insanların güvende olduğu kişidir. Mümin ise insanların canları ve malları konusunda kendilerine zarar vermeyeceğinden emin oldukları kişidir.

Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Bana dostum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç şey tavsiye etti. Her ay üç gün oruç tutmak, iki rekat kuşluk namazı kılmak ve uyumadan önce vitir namazı kılmak.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala bir kulunu sevdiği zaman Cebrail'e Allah filanı seviyor, onu sen de sev der. Cebrail de onu sever ve gök ehline Allah filanı seviyor, siz de onu sevin diye seslenir. Bunun üzerine göktekiler o kimseyi severler. Sonra da o kişi yeryüzünde herkesin sevgisine mazhar olur.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz.''

Rıdvan biatına, Hudeybiye antlaşmasına katılanlardan Ebu Hübeyre Aiz bin Amr el-Müzeni radıyallahu anh anlatıyor. Ebu Süfyan, aralarında Selman, Süheyb ve Bilal'in de bulunduğu bir grup Müslüman

Onun yanına geldiğinde, onlar Allah'ın kılıçları Müslümanlar, Allah'ın düşmanı Ebu Süfyan üzerine gereği gibi işlemedi dediler. Ebu Bekir, Kureyş'in ulusu ve efendisi hakkında böyle mi konuşuyorsunuz diye karşılık verdi. Sonra da peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelerek durumu bildirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir, onları gücendirmiş olabilirsin. Eğer onları gücendirmiş isen, Rabbini de gücendirmiş ve onun gazabını celbetmişsin demektir, buyurdu. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh, onların yanlarına gelerek, kardeşlerim, Ebu Süfyan yüzünden sizleri gücendirdim mi deyince, onlar, hayır, sana gücenmedik. Allah sana her zaman affıyla muamele etsin, güzel kardeşimiz, dediler.

Ebu Kerime el-Miktam bin Ma'di Kerib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse din kardeşini severse sevdiğini ona söylesin. Ebu Yusuf Abdullah bin Selam'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Aranızda selamı yaygınlaştırın, yemek yedirin, akrabalık ilişkilerini gözetin, insanlar uyurken geceleyin, namaz kılın ki selametle cennete giresiniz.''

0: İmran bin Hüseyin'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizin hayırlılarınız benim devrimde yaşayanlardır. Sonra onlardan sonra gelenler, sonra da onların ardından gelenlerdir buyurdu. Hadisi rivayet eden İmran, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, onlardan sonra gelenler diye iki defa mı yoksa üç defa mı söylediğini hatırlamıyorum demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devam ederek, bunlardan sonra öyle bir topluluk gelir ki, kendilerinden şahitlik istenmediği halde şahitlik ederler. Hıyanet ederler de kendilerine güvenilmez. Adakta bulunurlar ama yerine getirmezler. Yiyip içmekten başka düşünceleri olmadığından onlar da şişmanlık görülmeye başlar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Rabbiniz gerçekten çok merhametlidir. Kim içinden bir iyilik yapmayı geçirir de onu yapmazsa ona bir iyilik sevabı yazılır. Eğer onu yaparsa 10 katından 700 katına hatta kat kat fazlasına kadar iyilik sevabı yazılır. Kim de içinden bir kötülük yapmayı geçirir de onu yapmazsa ona bir iyilik sevabı yazılır. Eğer onu yaparsa bir kötülük günahı yazılır veya Allah onu siler.
3: Allah Resulüne biat etme şerefine erişen sahabilerden Vasile bin Eska, ölüm döşeğinde hasta olarak yatan Ebul Esved'i ziyaret eder. Ebul Esved bu ziyaretten büyük bir memnuniyet duyar. Vasile hastanın durumunun çok ağır olduğunu anlar ve sana bir tek soru soracağım der. Ebul Esved de nedir o deyince Vasile Rabbine karşı zannın nasıl der. Ebul Esved güzel dercesine başıyla işaret eder. Bunun üzerine Vasile, müjdeler olsun. Ben Resulullah'ı şöyle derken işittim. Yüce Allah buyurdu ki, kulum benim hakkımda nasıl düşünüyorsa ben öyleyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte oturuyordu. Onlara cennetteki güzellikleri anlatıyor, ashab da can kulağıyla kutlu elçiyi dinliyorlardı. Bu arada bir ses duyuldu. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın Resulü, ben atları severim, cennette at var mıdır diye sordu. Şöyle cevap verdi sevgili Resul, cennete girersen sana kırmızı yakuttan 2 kanatlı bir at getirilecek. Sen de o ata binecek ve dilediğin yere onunla uçup gideceksin. Bir başkası gönlünden geçeni şöyle sordu: ey Allah'ın Resulü, cennette deve de var mıdır? Allah Resulü dinleyenlerden her birinin zihinlerinden geçeni sormak istediğini fark etmiş olmalı ki, bu soruya herkes için cevap mahiyetinde olan şu sözlerle karşılık verdi: Allah seni cennete koyarsa, canının çektiği ve gözüne hoş görünen her şey senin olacaktır.

Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gümüş kaptan bir şey içen kimse karnına ancak cehennem ateşi doldurmuş olur buyurdu. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ergenlik çağına gelmiş herkesin cuma günü boy abdesti alması gerekir buyurmuştur. Ebu Ubeyd'in kızı Safiye'nin Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarının bazılarından rivayetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arrafa yani kayıp ya da çalıntının yerini haber veren kimseye bir şey sorup da onu tasdik eden kimsenin 40 gün namazı kabul olunmaz buyurdu.

Huzeyfe'nin radıyallahu an şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatarken sağ elini yanağının altına koyar ve sonra "Allah'ım, kullarını dirilttiğin gün beni azabından koru" diye dua ederdi. Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Gecede bir an vardır. Müslüman o ana rastlar da dünya ve ahirete dair Allah Teala'dan hayır dilerse Allah ona dilediğini verir. Bu durum her gece böyledir.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür.
2: Peygamber Efendimiz sen kimsin diye sordu.
1: Ben Ka'b bin Süheyr'im ya Resulallah.
3: Şiirleriyle Allah'ın Resulüne hakaret eden Ka'b bin Süheyr ha? Ya Resulallah izin ver de şu Allah düşmanının boynunu vurayım.
2: Peygamber Efendimiz bırak onu. O şu ana kadar içinde bulunduğu durumdan pişmanlık duymuş ve Hakk'a dönmüş olarak gelmiştir dedi.
4: Allah birdir ve Muhammed Aleyhisselam onun kulu ve Resulüdür.
1: Sus yoksa.
4: Yoksa ne yaparsın amca?
1: Sana verdiğim her şeyi geri alır. Benim malımdan faydalandığın hiçbir şeyi artık kullanamazsın.
4: Peki amca.
1: Her şeyi dedim.
4: Anladım.
2: Resulullah ona kim olduğunu sordu.
4: Benim adım Abdülüzza. Müzeyneliyim.
2: Peygamberimiz hayır sen Abdullah Zülbicadeyn'sin dedi. Zülbicadeyn diyerek iki çul parçasına sarılmış olmasını kastediyordu. Sonra onun hikayesini dinledi. Dünyayı ardına atarak İslam'ı seçen bu samimi insanı çok sevdi. Ashab-ı kiram da onu peygamberimizin hitap ettiği gibi Zülbicadeyn ismiyle tanıyıp öyle benimsediler.
0: 148. bölüm.
2: Hararetin yüksek olduğu, sıcaklığın şiddetini gitgide artırdığı günlerdi.

0: Öte yandan hurma bahçelerinin mahsulleri olmuş toplanılmayı bekliyordu. İnsanlar meyve ağaçlarının gölgeleri altında serinliyorlar ve vakitlerinin büyük bir kısmını bahçelerinde geçiriyorlardı. Peygamberimiz Heraklius'un büyük bir ordu toplayarak Müslümanlar üzerine yürüdüğü haberini almış, bunun üzerine de ashabına derhal bir ordu kurmalarını emretmişti. Ashab-ı kiram ise rehavete kapılmış ve emre itaatte gevşeklik göstermişlerdi.
1: Keşke biraz daha dikkatli davransaydık. Hakkımızda ayet indi.
2: Evet, Resulullah'ın emrine itaatte gevşeklik gösterdik.
1: Hangi ayetlerin indiğini duydun mu?
2: İçeriğini biliyorum ama peygamberimizden duymadım. Sen ondan duydun sanırım. Bana da okusana.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler! Size ne oldu ki size Allah yolunda sefere çıkın denilince yere çakılıp kaldınız? Yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatını mı seçtiniz? Oysa ahirete göre dünya hayatının yararı pek az bir şeydir. Eğer Allah yolunda sefere çıkmazsanız sizi elem dolu bir azapla cezalandırır ve yerinize sizden başka bir toplum getirir. Sizse ona hiçbir zarar veremezsiniz. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Eğer siz ona, peygambere yardım etmezseniz, biliyorsunuz ki inkar edenler onu iki kişiden biri olarak Mekke'den çıkardıkları zaman ona bizzat Allah yardım etmişti. Hani onlar mağarada bulunuyorlardı. Hani o arkadaşına üzülme çünkü Allah bizimle beraber diyordu. Allah da onun üzerine güven duygusu ve huzur indirmiş, sizin kendilerini görmediğiniz bir takım ordularla onu desteklemiş, böylece inkar edenlerin sözünü alçaltmıştı. Allah'ın sözü ise en yücedir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
2: Allah bizi affetsin.
1: Amin. Bazı bedeviler özür beyan ederek sefere katılmak istemediklerini söylediler. Onlar hakkında da şu ayetler nazil oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer yakın bir dünya menfaati ve kolay bir yolculuk olsaydı, sefere katılmayan münafıklar da mutlaka sana uyarlardı. Fakat meşakkatli yol onlara uzak geldi. Gerçi onlar eğer gücümüz yetseydi elbette sizinle beraber çıkardık diye Allah'a yemin edeceklerdir. Onlar kendilerini helake sürüklüyorlar. Allah biliyor ki onlar kesinlikle yalancıdırlar. Allah seni affetsin. Doğru söyleyenler sana iyice belli olup yalancıları bilinceye kadar beklemeden niçin onlara izin verdin? Allah'a ve ahiret gününe iman edenler mallarıyla ve canlarıyla cihad etmekten geri kalmak için senden izin istemezler. Allah kendine karşı gelmekten sakınanları çok iyi bilendir. Ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri şüpheye düşüp kendileri de o şüphenin içinde bocalayan kimseler senden izin isterler.
2: Kalk da bir an evvel develerimizi hazırlayalım.
1: Zaten peygamberimiz bu seferin zor bir sefer olacağını söyleyerek seferberlik ilan etti. Eli silah tutan herkes savaşa katılacak. Malı olan malıyla destek olacak.
2: Tamam, bari bu hayırdan mahrum olmayalım. Elimizden ne gelirse yapalım.
1: Haklısın, hadi hazırlıklara başlayalım.
0: Resulullah'ın isteği üzerine herkes ordunun hazırlanmasına imkanı ölçüsünde yardım etmeye başlamıştı. Müslüman kadınlar ziynet eşyalarını getiriyorlardı. Bu esnada Hazreti Ömer taşımakta zorlandığı bir yükle mescidin kapısında göründü.
1: Ömer değil mi o?
2: Evet, ta kendisi.
1: Neredeyse malının tamamını yüklenmiş. Taşımakta zorlanıyor. Hadi yardım edelim. Ver şunun ucundan tutayım. Ah, işte böyle tamam. Ömer bu ne böyle?
3: Peygamberimiz, Allah'ım sen şu bir avuç Müslümanın yok olmasına fırsat verirsen artık yeryüzünde sana ibadet olunmaz diyerek Allah'a dua etti. Ve bizi mallarımız ve canlarımızla cihada teşvik etti. Ben de elimden geleni yapmak istedim.
1: Allah hayrını kabul etsin.
0: Hazreti Ömer'in getirdiklerini gören peygamberimiz ona ailesine bir şey bırakıp bırakmadığını sordu.
3: Ya Resulallah, malımın yarısını buraya getirdim. Yarısını da ailemin yanında bıraktım.
0: Bu esnada Hazreti Ebu Bekir kapıda göründü. Onun taşıdığı miktar da az değildi.
4: Malımın tamamı budur ey Allah'ın Resulü.
0: Peygamberimiz ona da ailesine ne bıraktığını sorduğunda aldığı cevap tüm müminleri derinden etkilemişti.
4: Aileme Allah'ı ve Resulünü bıraktım.
3: Ebu Bekir, hayır yolunda hiçbir yarış yapmadık ki sen onda beni geçmiş olmayasın. Anlıyorum ki benim seni geçmem mümkün değildir.
0: Ashab-ı kiram ellerinden gelen yardımı yapıyor ve bunu samimi bir şekilde ifade ediyorlardı. Bunlardan biri de Abdurrahman bin Avf idi.
4: Ya Resulallah, 8.000 dirhemim vardı. Bunun 4.000'ini size getirdim. Geri kalanını da ailemin ihtiyaçları için bıraktım.
0: Peygamberimiz ona Allah getirip verdiğini de ev halkın için alıkoyduğunu da bereketlendirsin diye dua ederken bazı münafıklar nifak tohumlarını ekmeye çalışıyorlardı.
3: 4.000 dirhem getirmiş. Bunu Allah rızası için değil, gösteriş için yapıyorlar.
2: Tabii ya, maksatları peygamberin gözüne girmek.
0: Peygamberimiz kim bugün bir sadaka verirse sadakası kıyamet gününde onun lehine şahitlikte bulunacaktır diye insanları teşvik ediyordu. Bu arada fakir olduğu her halinden belli olan bir adam devesinin yularından tutarak onu getirdi ve şöyle dedi.
5: Ya Resulallah, ben başka bir şeye malik değilim. Bunu benden kabul et.
3: Verdiği şey kendinden daha değerli.
5: Hayır, öyle değil. O senden de devenden de daha hayırlıdır.
0: Orduya yardım edemeyen fakir Müslümanlardan Utbe bin Zeyd geceyi ibadetle geçirerek Allah'a şöyle dua etmişti.
6: Ey Allah'ım, sen cihada çıkmayı emrettin. Peygamberin de bizi buna teşvik etti. Halbuki benim üzerine binip de cihada çıkabileceğim bir bineğim yok. Benim elimde olmadığı gibi peygamberinin elinde de yok. Ben her zaman bana verdiğin maldan üzerime düşen sadakayı vermişimdir. Elimde olan şu bir parça malımı senin rızan için tasadduk ediyorum.
0: Ertesi gün elindeki azıcık bir miktarı peygamberimize getirerek şöyle dedi.
6: Ya Resulallah, elimde sadaka olarak vereceğim şu malımdan başkası yok. Bunu Allah rızası için tasadduk ediyorum. Bundan dolayı beni üzen veya bana kötü söz söyleyen veya benimle eğlenen kimseye hakkımı helal etmiyorum.
0: Peygamberimiz, Allah seni sadakası kabul olunanlar divanına yazdı diyerek onu müjdeledi. Allah imkanları olmadığı için sefere katılamayanlar hakkında şöyle buyuruyordu. Kendilerini bindirip cepheye sevk edesin diye sana geldikleri zaman senin sizi bindirebileceğim bir şey bulamıyorum dediğin, bu uğurda harcayacakları bir şey bulamadıklarından dolayı üzüntüden gözleri yaş döke döke geri dönen kimselere de bir sorumluluk yoktur. Sorumluluk ancak zengin oldukları halde senden izin isteyenleredir. Bunlar geri kalan kadınlarla birlikte olmaya razı oldular. Allah da kalplerini mühürledi. Artık onlar bilmezler. Gün boyu sırtında yük taşıyarak kazandığı bir avuç hurmayı bağışlayan müminler olduğu gibi, ordunun büyük bir kısmının ihtiyacını karşılayanlar da vardı. Bunlardan biri de Hazreti Osman'dı. Peygamberimiz minberine çıkıp insanları orduya yardım etmeye davet ettiğinde Hazreti Osman Şam tarafına bir ticaret kervanı hazırlığındaydı. Resulullah'ın sözlerini duyar duymaz ayağa kalkarak şöyle dedi.
7: Ya Resulallah, Allah yolunda teçhizatıyla beraber 100 deveyi hazırlamayı ben üstleniyorum.
0: Peygamberimiz ona dualar ettikten sonra zorluk ordusu diye adlandırdığı bu orduyu donatan kişileri cennetle müjdeledi.
7: 100 deve daha hazırlayacağım inşallah.
0: Hazreti Osman nihayet 300 devenin tüm masraflarını üstlendiğini söyledi ve pek çok altın getirerek orduya bağışladı. Öyle ki 10.000 askerin su içtikleri kapların ağız bağlarından askı iplerine kadar her ihtiyaçlarını karşıladı. Peygamberimiz onun bu cömertliği karşısında şöyle dua etti. Allah'ım, ben Osman'dan razıyım, sen de razı ol. Ey Osman, Allah senin kıyamet gününe kadar vuku bulacak, gizlediğin, açıkladığın bütün kusurlarını

0: Mesafe helak olup gidecekler.
1: Ben gidip açık açık savaşa katılmayacağımı söyledim. Aklımı kaçırmadım çok şükür.
0: Ben de. Zaten hangi mazeretle gitsek izin veriyor.
2: Resulullah bir sefere çıkacağı zaman hedefini gizli tutar, ashab-ı kiramın büyük çoğunluğu sefere çıkıldıktan sonra nereye gidildiğini öğrenirdi. Ama bu sefer hedef açık açık söylenmiş, zor bir yolculuk olacağı tekrar tekrar ifade edilmişti. Müminler şiddetli sıcaklarda 780 kilometrelik bir yolu kat edecek ve kendilerinden kat be kat fazla bir orduyla savaşacaklardı. Münafıkların işin başında yan çizmesinin sebebi yaşanacak zorluklardı. Ama Müslümanların bu konuda herhangi bir tereddüdü yoktu. Resulullah ne derse onu yapmaya hazırdılar. Nihayet ordu harekete geçti. Peygamberimiz en büyük sancağı Hazreti Ebubekir'e, muhacirlerin bayrağını Zübeyr bin Avvam'a, Ensar'dan Beni Efs'in bayrağını Üseyd bin Hudayr'a, Beni Hazreç'in bayrağını Hubab bin Münzir'e teslim ederek diğer kabilelerin de bayrak edinmeleri talimatını verdi. Binek yetersizliği dolayısıyla develere nöbetleşe biniliyordu. Ordu Salih peygamberin kavmi Semud'un yurdu Hicr'e gelmişti.
3: Ey Müslümanlar! Peygamberimiz buranın Salih aleyhisselamın yurdu olduğunu ve burada Allah'a isyan edenlerin helak edildiğini söylüyor. Allah'ın gazabına uğrayan bu beldedeki kuyulardan su içmeyin, abdest almayın. Resulullah devesini hızla sürerek buradan uzaklaşıyor. Siz de öyle yapın.
4: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Efendime söyleyeyim.
6: Ey cihan mahbubu şahı serveri Şemsüd Duha ve gönül matlubu mahu enveri Bedrü Deca. Seyyidül Kevneynü Hatmül Mürselinsin ey Habib. Zat-ı Pakin masarı, Zat-ı Cenab-ı Kibriya. O yedi muciz nüması, desti kudret olduğu, mâ rameyte iz rameyte nas'ı kılmıştır imba. Cismi pakiyle makamı kudse vasıl olduğu, nutku sübhanellezî esra, yeter şahit ana. 18 bin aleme şahu şefi kıldı seni, onun için rahmeten lil alemin dedi sana. İnsü cinni hem melaik hizmetin eyler talep, hassaten Cibril-i Emin hadimindir ey şeha. Sırrı vahdet mahremisin ravzasının hem gülü, lime Allah bülbülüsün ey Resul-i Müçteba. Enbiya ve evliyalar cümle muhtacın durur. Ey şefaat menbaı, hem mahzen-i kân-ı seha. Haşrolanda cümle ecsat şöyle hayran olalar. Sen şefaat edersin onlara yevmül ceza. Çün senin meddahın olmuşken Cenab-ı Zülcelal, bizcileyin acizin vasfı hata ya Murteza. Suzi miskinin kusurun af kıl ey Zülkerem. Ol Habibin Mustafa hürmeti için ya Rabbena. Ahmet Suzi.
5: Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor.

onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan Zamanın Ötesinden, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sattığı zaman kolaylık gösteren, satın aldığı zaman kolaylık gösteren ve hakkını isterken kolaylık gösteren kula Allah merhamet eylesin.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: فَاَعْتِكُ الَّذ۪ي حَقٍ حَقَّهُ.
0: Her hak sahibine hakkını ver. Üsame radıyallahu an, Kureyş'in önde gelen kabilelerinden biri olan Mahzum oğullarının talebini iletmek üzere Peygamberimizin huzurundaydı. Mahzum oğulları, insanları dolandıran ve bu davranışı Allah Resulü tarafından hırsızlık olarak değerlendirilen kızlarının affedilmesini ya da cezasının hafifletilmesini istiyorlardı. Ahlakı Kur'an olan ve emrolunduğu gibi dosdoğru yaşayan sevgili Peygamberimizin böyle bir adaletsizliğe razı olması düşünülemezdi. Bu talebi hemen reddetti ve insanları toplayarak şu uyarıda bulundu. Sizden önceki insanlar şu yüzden helak oldular. Onların ileri gelenlerinden biri hırsızlık yaptığında onu bırakırlar, güçsüz ve zayıf biri çaldığındaysa onu cezalandırırlardı. O bir peygamberdi ve aynı zamanda bir yöneticiydi. Kendinden sonra yöneticilik yapacaklara bu davranışlarıyla örnek oldu ve adaletli yöneticileri müjdeledi. Yedi kimseyi Allah Teala kendi gölgesinden başka gölge bulunmayan kıyamet gününde gölgesinde barındıracaktır. Bunlar adaletli devlet reisi, Rabbine ibadet ederek yetişen genç. Adalet, yani hakkı sahibine teslim etmek, toplumu ayakta tutan değerlerin başında gelir. Adaletli olmak, toplumun en küçük ama en önemli birimi olan ailede kazanılan bir davranıştır. Çocuklar adaletli olmayı, birbirlerine, çevrelerindeki insanlara ve tüm varlıklara adaletle davranan büyüklerinden öğrenir. Aile büyükleri, çocukları arasında adaletli davranarak ailede huzuru sağlarken, diğer yandan çocuklarını eğitmiş olurlar. Allah Resulü bu konuda çok hassastır ve ebeveynleri uyarır. Çocuklarınız arasında adaletli davranın. Adaletli olmak Allah Teala'nın emridir ve aile bireyleriyle sınırlı değildir. Ey iman edenler! Kendinizin veya anne babanızın ve akrabanızın aleyhine de olsa adaletten asla ayrılmayan, Allah için şahitlik eden kimseler olun. İnsanlar zengin olsunlar, yoksul olsunlar, Allah onlara sizden daha yakındır. Öyleyse siz hislerinize uyup adaletten ayrılmayın. Eğer adaletten sapar veya üzerinize düşeni yapmaktan geri durursanız, bilin ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Nisa suresi 135. ayet. Her hak sahibine hakkını vermek de sevgili Peygamberimizin tüm müminlere tavsiyesidir. 40 hadiste sosyal hayat.

0: Talha bin Ubeydullah'tan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğünde şöyle derdi: Allah'ım, hilali üzerimize bereket, iman, esenlik ve İslam'la doğur. Ey hilal, benim Rabbim de senin Rabbin de Allah'tır.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevinin kıyametin ne zaman kopacağını sorması üzerine şöyle buyurdu: Emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekle. Bunun üzerine bedevi, emanetin zayi edilmesi nasıl olur ya Resulallah diye sorunca Hazreti Peygamber, yönetim ehli olmayan kimseye verildiğinde kıyameti bekle buyurdu. Ziyad bin Haris, Yemen'in Suda kabilesindendi. Resulullah'a gelerek biat etmiş, Hazreti Peygamber'in kendi kabilesine karşı savaşmak üzere bir ordu göndermek istediğini öğrenmişti. Ordunun gönderilmesine mani olmak amacıyla, "Ey Allah'ın Resulü, orduyu geri çevirirseniz ben onların hem Müslüman olmalarını hem de size itaat etmelerini sağlayabilirim," dedi. Hazreti Peygamber onun bu isteğini kabul etti. O da derhal akrabalarına bir mektup yazdı. Bir süre sonra kabilesinden Medine'ye bir heyet geldi. Müslüman olduklarını ve itaat edeceklerini belirterek selam verdiler. Hazreti Peygamber Ziyad bin Haris'in bu girişiminden memnun bir şekilde, "Ey Ziyad, Suda kabilesinde sözü dinlenen biri olduğunu anlaşılıyor," diye iltifat etti. "Allah onlara hidayeti nasip etti ve iyilikte bulundu," cevabını verdi Ziyad tevazu içinde. Onun bu tavrını daha da beğenen Hazreti Peygamber, "Seni onların başına yönetici yapayım mı?" diye sordu. "Evet, beni onların yöneticisi yap," dedi Ziyad memnuniyetle. Bunun üzerine Allah Resulü onu yönetici olarak tayin ettiğini bildirdi ve bunu yazıyla kayıt altına aldı. Ziyad, Peygamber Efendimiz'den kabilesinden alınan zekattan kendisi için pay istedi. Bu teklifi de kabul edildi. Derken bir yerde konakladılar. Orada bir şahıs gelerek Allah Resulü'nden bir şeyler istedi. Kutlu Nevi de, "Kim muhtaç olmadığı halde insanlardan bir şey isterse, aldığı şey ona baş ve karın ağrısı yapar," buyurdu. Bu defa o şahıs, "Öyleyse bana zekattan ver," deyince Peygamberimiz, "Allah zekatların kimlere verileceği hususunda ne bir peygambere ne de bir başkasına yetki verdi ve bizzat kendisi onları 8 kısma ayırdı. Eğer sen onlardan birisiysen vereyim," buyurdu. Resulullah'la bu şahıs arasındaki konuşmayı işiten ve maddi durumu iyi olan Ziyad, duyduğu bu sözlerden çok etkilendi. Düşündü, taşındı ve sabah olunca Allah Resulü'nün yanına varıp hem yöneticilikten hem de zekat almaktan vazgeçtiğini belirtti.

Ebu Muhammed Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Vallahi yaşadığım müddetçe gündüzleri oruç tutacağım, geceleri de ibadet edeceğim dediğimi Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem söylemişler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu sözü söyleyen sen misin?" diye bana sordu. "Evet, anam babam sana feda olsun ya Resulallah. O sözü ben

söyledim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunu yapamazsın. Bazen oruç tut, bazen tutma. Biraz uyu, biraz da ibadet için kalk. Her ay 3 gün oruç tut. Bir iyiliğe 10 misli sevap verildiği için böyle yapmak, ara vermeden oruç tutmak gibidir buyurdu. Bundan fazlasını yapabilirim dedim. Öyleyse 1 gün oruç tut, 2 gün tutma buyurdular. Ben bundan fazlasına güç yetirebilirim dedim. O halde 1 gün oruç tut, 1 gün tutma. Bu Davud'un aleyhisselam orucudur ve orucun en ölçülü olanı buyurdu.

Muaz bin Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse yemek yedikten sonra beni doyuran güç ve kuvvetim olmadığı halde bana bu rızkı veren Allah'a hamdolsun derse geçmiş günahları bağışlanır. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri bir kimseyi oturduğu yerden kaldırıp da oraya kendisi oturmasın. Fakat sıkışın ve yer açın. İbni Ömer radıyallahu anh bir mecliste kendisine yer vermek için kalkan kimsenin yerine oturmazdı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kibrinden dolayı elbisesini yerde sürükleyen kimseye kıyamet gününde rahmet nazarıyla bakmaz.

Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece 11 rekat, sabah olunca da kısaca 2 rekat namaz kılardı. Sonra da müezzin gelip ona sabah vaktini haber verinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.

0: Ebu Necih Amr bin Abese el-Sülemi'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ben cahiliye devrinde bile halkın sapıklıkta olduğunu ve hiçbir esas üzere bulunmadıklarını düşünürdüm. Onlar putlara tapıyorlardı. Bu sırada Mekkeli birinin mühim haberler yaydığını duydum. Hayvanıma binerek yanına geldim. Bir de ne göreyim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gizli gizli davet yapıyor, kavmi de kendisine karşı baskı uyguluyor. Peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem gizli görüşmenin bir yolunu aradım ve yanına gidip "Sen nesin?" dedim. "Peygamberim," dedi. "Peygamber nedir?" deyince "Beni Allah gönderdi," cevabını verdi. "Ne ile gönderdi?" dedim. "Akrabalık ilişkilerini gözetmek, putları kırmak, Allah'ın birliğini kabul etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamakla gönderdi," dedi. "Senin bu davetine kimler uyuyor?" dedim. "Bir hür ve bir de köle," dedi. O gün beraberinde Ebu Bekir ve Bilal radıyallahu anhüma bulunuyordu. Bunun üzerine, "Ben sana tabi olacağım. Senin yanında kalıp İslamiyet'i yaymak için çalışacağım," dedim. "Bugün buna gücün yetmez. Halimi ve halkın durumunu görmüyor musun? Ailenin yanına dön. İslamiyet'in yayılışını duyduğun zaman bana gel," dedi. Bunun üzerine ailemin yanına geri döndüm. Peygamber daha sonra Medine'ye teşrif etti. Ben de kavmim arasında oturuyor, haber almaya çalışıyordum. Medine'ye gelip gelmediğini halktan soruşturmaya başladım. Derken Medineli birkaç kişi geldi. Onlara, "Medine'ye gelen şu zat ne yaptı?" diye sordum. "Kavmi onu öldürmek istediği halde insanlar ona koşuyor. Fakat bunu yapamadılar," dediler. Bunun üzerine Medine'ye gelip peygamberin yanına girdim ve "Ya Resulallah, beni tanıdın mı?" dedim. "Evet, Mekke'de sen benimle buluşmuştun," dedi. Ravi devamla diyor ki, "Ya Resulallah, Allah'ın sana öğrettiği ve benim bilmediğim şeyleri bana öğret, namazı öğret," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sabah namazını kıl, sonra güneş bir mızrak boyu yükseninceye kadar ara ver. Çünkü güneş şeytanın boynuzları arasından doğar ve o vakitte kâfirler ona secde ederler. Sonra dikilmiş mızrağın gölgesi azalıp bitinceye kadar nafile namaz kıl. Çünkü bu namaza melekler şahit olur. Taat ehli de hazır bulunur. Sonra ara ver. Zira o vakit cehennem iyice alevlenir. Mızrağın gölgesi artmaya başlayınca öğle namazını kıl. Çünkü bu namaza melekler katılır ve namaza tanıklık ederler. Nihayet ikindiyi kıl. Sonra güneş batıncaya kadar ara ver. Çünkü güneş şeytanın iki boynuzu arasından batar ve o zaman kâfirler ona taparlar." Ravi diyor ki, "Ya Resulallah, bana abdesti öğret," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden her kim abdest suyunu hazırlayıp ağzına, burnuna su verir ve burnunu temizlerse, yüzünün, ağzının ve burnunun günahları dökülür. Sonra Allah'ın emri üzere yüzünü yıkarsa, su ile beraber sakalının etrafından yüzünün günahları düşer. Sonra dirsekleri ile beraber ellerini yıkarsa, su ile birlikte elinin günahları parmaklarının ucundan akar gider. Sonra başını meshederse, saçının uçlarından başının günahları su ile beraber dökülür. Sonra topuklarıyla birlikte ayaklarını yıkarsa, muhakkak ayaklarının günahları parmaklarının ucundan su ile birlikte akar gider. Bu adam kalkıp namaz kılar, Allah'a hamd eder ve layık olduğu vasıflarla onu yüceltir ve kalbini de tam manasıyla Allah'a bağlarsa, muhakkak o kimse günahlarından sıyrılır ve annesinden doğduğu günkü gibi olur. Ravi Amr bin Abese bu hadisi Resulullah'ın ashabından Ebu Ümame'ye haber verdiği zaman, Ebu Ümame, ey Amr bin Abese, dediğine dikkat et. Bu kadar büyük sevap bir adama verilir mi demişti. Bunun üzerine Amr, ey Ebu Ümame, yaşım ilerledi, kemiklerim zayıfladı, ecelim de yaklaştı. Allah ve Resulüne yalan söylemek zorunda değilim. Eğer bu hadisi Resulullah'tan bir, iki, üç hatta yedi defa duymamış olsaydım, bunu hiçbir zaman söylemezdim. Fakat bu hadisi ondan defalarca duydum demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Kamu spotu.
4: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kalbinde herhangi birine karşı bir aldatma, samimiyetsizlik bulunmadan sabahlayabilecek ya da akşamlayabileceksen bunu yap. Yavrucuğum, işte bu benim sünnetimdendir. Kim benim sünnetimi yaşatırsa beni sevmiş demektir. Kim de beni severse cennette benimle birlikte olur.

Hazreti Peygamber'in Ramazan ayında yaptığı yolculuklarda oruç tuttuğu gibi tutmadığı da olurdu. Bir gün yanına Hamza bin Amr el-Eslemi gelmiş, yolculukta oruç tutabilecek güçte olduğunu söylemişti. Allah'ın elçisi ona, "Tutmak istersen tut, tutmak istemezsen tutma," buyurdu. Diğer bir rivayete göre, yolculuk esnasında oruç tutmamak Allah tarafından verilmiş bir ruhsattır. Kim bu ruhsatı kullanırsa iyi yapmış olur. Kim de oruç tutmak isterse ona hiçbir günah yoktur demişti. Allah Resulü'nün tavrını bilen sahabe kendi özel durumlarına göre oruç ibadetini ifa ediyorlardı. Durumu müsait olan, sağlığı el veren oruç tutuyor, müsait olmayansa sonradan tutmak üzere orucunu erteliyordu. Nitekim Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh, "Biz Ramazan ayında Allah'ın Resulü ile birlikte yolculuğa çıkardık. Kimimiz oruç tutar, kimimiz tutmazdı. Fakat ne oruç tutan tutmayanı, ne de tutmayan tutanı ayıplardı," demişti.

Mughire bin Şube kendi evlenme öyküsünü şöyle anlatır. Bir gün Resulullah'ın yanına gelerek evlenmek istediğimi söyledim. Bana, git de evlenmek istediğin kıza bak. Çünkü onu görmen, uyum sağlamanız ve evliliğin devamı için daha uygundur buyurdu. Bunun üzerine Ensardan olan kızın anne ve babasının yanına gittim ve kızlarına talip oldum. Peygamber Efendimizin tavsiyesini onlara söyledim. Bana öyle geliyor ki anne ve babası kızlarını görme teklifimi hoş karşılamadılar. Fakat bu arada talip olduğum kız kendisiyle ilgili konuşmaları işitti ve bana hitaben, "Eğer Resulullah senin bakmana emretmişse bakabilirsin. Aksi takdirde senden rica ediyorum böyle bir şey yapma," dedi. O da bu durumdan endişelenmiş gibiydi. Ben de onu gördüm ve ardından kendisiyle evlendim.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını bazen gecenin evvelinde, bazen ortasında, bazen de sonunda kılar, seher vaktinde bitirmiş olurdu. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namaz birinizin kapısı önünde akan ve içinde her gün 5 defa yıkandığı suyu bol bir nehir gibidir buyurmuştur. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabaha çıkan kimsenin her bir eklemi için şükür borcu olarak sadaka vermesi gerekir. Her tesbih sadakadır. Her tahmid sadakadır. Her tehlil sadakadır. Her tekbir sadakadır. İyiliği marufu emretmek sadakadır. Kötülükten, münkerden nehyetmek sadakadır. Kuşluk vaktinde kılınan 2 rekat namazsa bunların hepsinin yerini tutar. Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alışverişte yemin malın satışını artırır. Kazancın bereketini ise götürür.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahira çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi! Annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin. Eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi! Sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi! Günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi! Merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim! Öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste güzel ahlak.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: El-Muslimu men selimel-Muslimune min lisanihi ve yedih.
1: Müslüman, elinden ve dilinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir. Sevgili Peygamberimiz, oturmakta olan insanların yanında durdu ve onlara, sizin hanginizin hayırlı, hanginizin şerli olduğunu size bildireyim mi dedi. Orada bulunanlar sustular. Bunun üzerine Allah Resulü sorusunu 3 kere tekrarladı. Bir adam, evet ya Resulallah dedi. Allah Resulü şöyle buyurdu. Hayırlınız, kendisinden hayır beklenilen ve kötülüğünden emin olunandır. Şerlinizse, kendisinden hayır beklenmeyen ve kötülüğünden de emin olunmayandır. Her Müslüman, imanın esaslarından biri olan kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanır. Yani alemlerin yaratıcısı olan Allah Teala, hayrı da, şerri de yaratır. Çünkü alemde her şey, onun hakimiyeti ve kudreti altındadır. Alemde ondan başka gerçek mülk ve kudret sahibi olan bir başka varlık yoktur. Ancak Allah'ın iyiliklere rızası vardır. Kötülüğe ise rızası yoktur. Hayrı, iyiyi, doğruyu ve güzeli seçen mükafat, kötülüğü seçen ceza görecektir. Allah, kulların kötü fiilleri yapmalarından hoşnut olmaz ve yalnızca iyiliği emreder. Peygamber Efendimizin şu sözü, hayrı öncülük edip şerre set çekenler için ne güzel bir müjde. Tam tersini yapanlar için de ne düşündürücü bir uyarıdır. Öyle insanlar vardır ki adeta hayrın anahtarları, şerrin sürgüleri gibidir. Kimisi de şerrin anahtarları ve hayrın sürgüleri gibidir. Ne mutlu Yüce Allah'ın hayrın anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere. Ve yazıklar olsun Yüce Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere. Mü'min, hayırlı hizmetleri destekler, iyilik peşinde koşar, hayırla anılır. İyilik ve güzelliklerini çoğaltır ve güzel olana kavuşur. Sevgili Peygamberimizin şu duasını gönlünden hiç çıkarmaz. Allah'ım, senden doğru söyleyen bir dil, sana teslim olan bir kalp istiyorum. Her zararlı şeyin şerrinden sana sığınıyor, her hayırlı şeyi istiyorum. Her günah için beni bağışlamanı diliyorum. Amin.
0: Kırk hadiste güzel ahlak.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Kabe'nin yüceltildiği gün, Mekke fethi. Vallahi ey Mekke, Allah'a yeryüzünde en hayırlı, en sevilen belde sensin. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur. İsra Suresi 81. Ayet. Hudeybiye Antlaşması'nın imzalanmasının üzerinden henüz 2 sene geçmemişti ki Kureyş antlaşmayı ihlal etti. Bu durumda Mekke'nin fethine sebep oldu. Hadise şöyle cereyan etmiştir. Hudeybiye Antlaşması'nın sağladığı imkanlardan birisi olmak üzere Huza kabilesi, Hazreti Peygamber'in tarafında Bekir oğulları ise Kureyş'in yanında bu antlaşmaya dahil olmuştu. İki taraf arasında yıllardan beri devam ede gelen kan davasına dönüşmüş bir düşmanlık vardı. Artık 10 yıl birbirleriyle harbetmeyeceklerdi. Ama öyle olmadı. Huza'nın zayıf anını kollayan Bekir oğulları Hudeybiye'den 20 ay sonra Huza'ya bir baskın düzenledi. Arafat bölgesinde Mekke haremine yakın bir yerde bir şafak vakti baskına uğrayan Huzalılar ne yapacaklarını şaşırdılar. Bir kısmı kendilerini savunmak için kılıcına sarıldı. Ama bir kısmı buna bile fırsat bulamadı. Ancak Mekke haremine kaçarak canlarını zor kurtardılar. Ama gözü dönmüş Bekir oğulları harem bölgesinde de bazı Huzalıları öldürmüştü. Huza'nın verdiği kayıp 20'den fazlaydı. İşin ilginç tarafı bu olaya bazı Kureyşliler de bilfiil katılmış ve silah desteğinde bulunmuştu. Olayın akabinde Huza'dan bir heyet derhal Medine'ye gelerek Peygamber Efendimiz'e uğradıkları zulmü anlattılar. Huzalı şairin Mescid-i Nebevi'de bu zulmü dile getirdiği şiirinde bir mısra dikkat çekiyor. Şair, "Saldırdı onlar bize, Kur'an okurken, rükû ve secde ederken" diyordu. Anlaşıldığı kadarıyla bu süreçte Huzalılar arasında İslamiyet bir hayli yayılmıştı. Hazreti Peygamber duyduklarına son derece üzüldü ve bunun intikamını almaya karar verdi. Ama ilk iş olarak Mekke'ye hemen bir haberci gönderdi ve Mekkelilerden ya öldürülenlerin diyetini vermelerini, ya Bekir oğullarıyla ittifaklarını bozmalarını, ya değilse antlaşmanın bozulacağını bildirdi. Mekke reisleri ne yapacaklarını uzun uzadıya tartıştılar. Aslında Ebu Süfyan'ın işin başlangıcında olaydan haberi yoktu. Yapılan şeyi tasvip etmediğini ve durumun kendilerine sıkıntı getirebileceğini söyledi. Ama Bekir oğullarıyla ittifaklarını bozup onlar üzerinden himayelerini kaldırmayı uygun bulmadılar. Bu takdirde Arap kabileleri müttefiklerini yalnız bıraktığı için Kureyş'i ayıplar, dolayısıyla Kureyş nüfuz kaybederdi. Huza'dan öldürülenlerin diyetini vermeye gelince epey yekün tutan bu meblağı ödemeye Bekir oğullarının gücü yetmiyordu. Kureyş ise diyeti kendilerinin üstlenmesine yanaşmadı. Neticede Ebu Süfyan, "Muhammed bizi antlaşmayı bozmakla suçlarsa, bu bize danışılmadan, kararımız ve muvafakatımız olmadan aramızdan bir grubun yaptığı bir iştir. Bundan biz sorumlu değiliz" deyip inkar etmek en iyisi dedi. Bu sebeple Hazreti Peygamber'in gönderdiği elçi olumlu bir cevap alamadan döndü. Fakat bu konu Mekkelileri ciddi bir şekilde meşgul ettiği ve korkuttuğu için Ebu Süfyan'ı Medine'ye göndererek antlaşmayı yenilemeyi ve süresini uzatmayı denediler. Ebu Süfyan Medine'ye geldi. Mescid-i Nebevi'de Peygamber Efendimiz'le görüştü. Fakat gerçekleri beyan etmek yerine bizzat kendisinin Hudeybiye'de antlaşma yapılırken bulunmadığını bahane göstererek antlaşmayı yenilemek ve süresini uzatmak için geldiğini söyledi. Baskından hiç bahsetmedi. Hazreti Peygamber'in "Önceki antlaşmayı bozacak bir şey mi oldu?" sorusuna "Hayır, öyle bir şey yok. Biz ahdimize sadığız" cevabını verdi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, "Biz de verdiğimiz söz ve yaptığımız antlaşma neyse ona sadığız" dedi. Ebu Süfyan tekrar antlaşmanın yenilenmesini isteyince cevap vermedi ve onunla daha fazla konuşmaya lüzum hissetmedi. Ebu Süfyan Hazreti Peygamberle yeniden görüşebilmek için Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer gibi sahabileri aracı yapmaya çalışmışsa da netice alamadı ve başka çaresi olmadığı için Mescid-i Nebevi'ye girip "Ey ahali, ben aramızdaki muahedeyi yeniledim. Muhammed'in de buna vefasızlık göstereceğini zannetmiyorum" şeklinde tek taraflı bir ilanda bulundu ve Mekke'ye döndü. Bu olaydan kısa bir süre sonra Peygamber Efendimiz Medine'de harp hazırlığı yapmaya başladı ve hedefini Hazreti Ebu Bekir dışında kimseye söylemedi. Ondan da gizli tutmasını istedi. Medine çevresinde Müslüman olan kabilelere de haber göndererek harp için hazırlanmalarını emretti. Bunlardan Medine'ye yakın olanlar hazırlanıp Medine'ye gelecekler, diğerleri hazır bekleyecek, İslam ordusu onların bölgesinden geçerken orduya katılacaktı. Büyük bir gizlilikle sürdürülen hazırlıklardan Mekkelilerin haberdar olmaması için Hazreti Peygamber her türlü tedbiri aldı. Bu çerçevede Medine'den çıkış yasaklandı. Giriş çıkış noktalarını ve yolları gece gündüz denetleyen devriyeler çıkarıldı. Bunların başında Hazreti Ömer emir tayin edildi. Olan bitenleri izleyen Müslim ya da gayrimüslimleri ve bir şeyler öğrenmek isteyenleri yanıltmak için bir sahabinin komutasında bir keşif birliği tam aksi istikamete, kuzey cihetine gönderildi. Ama buna rağmen Hatip bin Ebi Beltea isimli muhacir sahabi hazırlıkların Mekke üzerinde yapıldığını tahmin ederek büyük bir hata işledi. Mekke'de annesi ve yakın akrabaları vardı ve güçlü bir aşirete mensup değillerdi. Harp sonrasında olumsuz bir durum ortaya çıkarsa, Mekkelilerin buradaki Müslümanların yakınlarından hınçlarını çıkarabileceklerini düşünmüş, önceden Kureyş'e durum haber vererek yakınlarının onlar tarafından korunmasını istemişti. Bu maksatla yazdığı mektubu, Medine'ye dilenmeye gelmiş olan ve Mekke'ye tekrar dönecek bir kadına verdi. Onun durumu şüphe çekmeyecekti.

Ancak kadın yola çıktıktan sonra vaziyet Hazreti Peygamber'e Cibril aleyhisselam tarafından haber verilince Resul-i Ekrem bir müfreze göndererek kadını yakalattı. Alınan tedbirler sayesinde Kureyş'in hiçbir şeyden haberi olmadı. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra ordu Medine'den hicretin 8. yılı Ramazan ayının 10 veya 13'ünde yola çıktı. Yol boyu katılanlarla sayı 10.000'e ulaşmıştı. Mümkün olduğu kadar süratli ve azami ölçüde gizliliğe dikkat edilerek hareket ediliyordu. Hazreti Peygamber bu stratejisiyle Mekkelilerin durumu haber alarak savaş için hazırlanmalarına fırsat bırakmamayı ve mukavemetsiz bir şekilde kan dökmeden Mekke'yi fethetmeyi hedeflemişti. Bu hususta son derece başarılı olundu. Çünkü İslam ordusu bir akşam vakti Medine'ye 16 kilometre mesafede bulunan Merruz Zahran'a gelip konduğu zaman henüz Mekkelilerin Hazreti Peygamber'den haberi yoktu. Karanlık basınca Hazreti Peygamber her bir askerin ayrı bir ateş yakmasını emretti. 10.000 askerin yaktığı ateş birden ortalığı aydınlattı. Mekke'nin yüksek yerlerinde olanlar binlerce ateşi gördüler ve telaşa kapıldılar. Mekke'nin yakınına kadar sokulmuş bu kuvvetler acaba kime aitti ve maksadı neydi? Hala Hazreti Peygamber'in kendi haberleri olmadan oraya kadar gelebileceğine ihtimal vermiyorlardı. Gelse bile aslında kendileri açısından geçerli mi geçersiz mi olduğu belli olmayan bir antlaşma vardı. Belki de Hazreti Muhammed o sıralarda İslam devletine karşı ordu hazırlamakta olan Hevazin ve Sakif üzerine gidecekti. Böylesi birçok tereddüt, endişe ve korku içerisinde durumu anlamak üzere hemen keşif için elemanlar görevlendirdiler. Bizzat Ebu Sufyan da araziye çıkmıştı. Fakat bir İslam müfezesi onu yakaladı ve Hazreti Peygamber'in huzuruna getirdi. Peygamber Efendimiz öncelikle Ebu Sufyan'a İslam'ı tebliğ ederek Müslüman olmasını istedi. Ebu Sufyan'ın Müslüman olmaya niyeti yoktu. Sonra Resul-i Ekrem bu büyük orduya Mekkelilerin karşı koymaya gücünün yetmeyeceğini, kan dökülmesini istemediğini, bu sebeple de Kureyş'in yersiz bir mukavemet hareketine girişmemesini ihtar etti ve Ebu Sufyan'ı o gece İslam ordugahında gözetim altında tutması için Abbas'a teslim etti. Hazreti Peygamber'in amcası Abbas o zamana kadar Mekke'de kalmışken, Peygamber Efendimiz'in Mekke üzerine yürüdüğünden habersiz hicret etmeye karar vererek ailesiyle birlikte Medine'ye doğru yola çıkmıştı. Yarı yolda Hazreti Peygamber'le karşılaştılar. Peygamber Efendimiz Mekke fethinden sonra hicret hükmünü ve statüsünü kaldıracağından Hazreti Abbas'ı son muhacir saydı. Abbas aile efradını Medine'ye gönderirken kendisi Hazreti Peygamber'le birlikte orduya katıldı. Ebu Sufyan gece boyu Abbas'ın çadırında kalmıştı. Abbas ona durmadan Müslüman olmasını teklif etmiş, başka kurtuluşunun olmadığını da bildirmişti. Sabah ezanıyla irkilen Ebu Sufyan ister istemez Müslüman olmayı kabul etti. Namaz sonrasında Abbas, Ebu Sufyan'ı getirip Müslüman olduğunu söyleyince Resul-i Ekrem, "Peki öyleyse git, Mekkeliler kendilerine yazık etmesinler. Onlara ilan et ki, kim senin evine sığınırsa emindir. Kim Kâbe'nin haremine sığınırsa dokunulmayacaktır. Kim evine kapanırsa zarar görmeyecektir buyurdu ve orduya hareket emri verdiği sırada Abbas'a Ebu Sufyan'ı önlerindeki dar geçidin hakim noktasına götürüp İslam ordusunun azametini görmesini sağlamasını söyledi. Hazreti Abbas Ebu Sufyan'la birlikte geçidin tepesine çıktı. İslam ordusunun zırhlar içinde muntazam birlikler halinde bölük bölük ilerleyişini gören Ebu Sufyan, fevkalade etkilendi ve ''Yeğeninin saltanatı ne büyükmüş'' dedi. Abbas düzeltti. ''Bu saltanat değil, nübüvvettir.'' Ardından serbest bırakılan Ebu Sufyan, telaşla Mekke'ye döndü. Kâbe'nin yanı başında merakla kendini bekleyen Mekkelilere gördüklerini anlattı. Mukavemete imkan olmadığını söyledi ve ayrıca Hazreti Peygamber'in Ebu Sufyan'ın evine sığınan, Kâbe'nin haremine giren ve evlerine kapananların emin olacağına dair garanti verdiğini belirtti. Bunun üzerine halk panikle evlerine koşmaya başladı. Yalnız Ebu Sufyan'ın karısı Hint, Ebu Sufyan'ın üzerine atıldı. ''Yazıklar olsun sana! Bir kavmin reisi onları zillet ve esarete terk eder mi? Yapacağın bu muydu senin?'' diye bağırmaya başladı. Saffan bin Ümeyye, İkrime bin Ebu Cehil, Süheyl bin Amr gibi bazı Mekke reisleri de

şeklinde telaffuz etmektedir, mevkiine kadar geldi. Bugün Cennetül Mualla diye anıldı. Bugün Cennetül Mualla diye anılan amcası Ebu Talib'in ve sevgili eşi Hazreti Hatice validemizin kabirleri vardı. Komuta çadırının buraya kurulmasını emretti. Bu arada Mekke döneminin sıkıntılı yılları aklına geldi, içi burkuldu. Vaktiyle burada müşrikler benim aleyhime bir toplantı yapıp insafsız bir karar almışlardı dedi. Peygamberliğin 7. yılından başlayıp 10. yılına kadar 3 sene devam eden boykot kararını hatırlamıştı. Ama gönlü intikam duygularıyla dolu değildi. Aksine komutanlarından biri "Bugün harp günüdür, bugün intikam günüdür" deyince düzeltip "Hayır, bugün merhamet günüdür ve bugün Kabe'nin tazim göreceği ve yüceltileceği gündür" demişti. Ayrıca Mekke'ye girerken ve Kabe'ye ilerlerken 8 yıl önce kendisine kurulan komplo dolayısıyla can tehlikesi altında oradan ayrılışını hatırladı. Şimdi ise muazzam bir orduyla şehre giriyordu. Ama mağrur bir komutan edasıyla kafası yukarıda, burnu havada değildi. Aksine başını eğmiş, anlı meşhur devesi Kasva'nın semerinde secde halinde Rabbine şükrediyor, kuluna yardımından dolayı ona hamd ediyordu. O bu haldeyken Mekke'nin alt tarafından, güney cihetinden bağırışmalar, kılıç şakırtıları duyuldu. Belli ki bir çatışma çıkmıştı. Hemen bir elemanını gönderdi. Anlaşıldı ki Halid bin Velid'in girişini engellemeye çalışan küçük bir grup saldırınca Halid silah kullanmak zorunda kalmış, 12 kişi öldürülmüştü, 3 de şehit verilmişti. Peygamber Efendimiz, "Ben böyle bir şey olsun istememiştim. Ama takdirde varmış" buyurdu ve Halid'e çatışmayı durdurması, kaçanların takip edilmemesi ve esirlerin öldürülmemesi emrini gönderdi. Bu esnada kendisi Kabe'ye yaklaşmış, sade yapısına rağmen bütün haşmetiyle Kabe görünmüştü. Heyecan ve saygıyla "Allahu Ekber" diye tekbir getirdi. İslam askerleri de hep bir ağızdan coşkuyla "Allahu Ekber" diyerek tekbire katıldı. Mekke tekbir sesleriyle çalkalandı. Kabe'nin avlusuna giren Peygamber Efendimiz tavafa başladı. Tavaf

Kabe'nin damına çıkarak ezan okumaya başladı Bilal. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Mekke semalarında ezan sesi yankılanıyordu. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ezanı duyanlar çok farklı hisler ve duygular içerisindeydi. Müslümanlar, hele hele muhacirler, imanlarını değil haykırmak, söylemekten bile mahrum bırakılanlar, bu uğurda olmadık baskı, eziyet ve işkenceye tabi tutulanlar, şimdi gözyaşı içindeydiler. Bir taraftan büyük bir haz içinde ezanı dinlediler, bir taraftan kalpleri iman dolu tekrar ettiler, bir taraftan da Rablerine sonsuz şükrettiler. Ama sokak başlarından, evlerin kıyısından, köşesinden, damların üzerinden olan bitenleri merak ve endişeyle izleyenler birden ezan sesiyle irkildiler. Bunlardan biri Kabe'nin damında Bilal'i gördü. Ne iğrenç olay, basit bir zenci köle pis ayağıyla Kabe'nin damını kirletiyor diyordu. Mekke reislerinden Attab bin Esid, babam ne bahtiyar adammış, şu bayağı olayı görmeden öldü. Keşke ben de daha önce ölsem de böyle bir şeyi görmeseydim diye hayıflanıyordu. Kabe'nin etrafında Hazreti Peygamber'in imamlığında saf tutan 10.000 asker huşu içinde namaz kıldı. Namazdan sonra Resul-i Ekrem kararını vermek üzere Mekkelileri çağırdı. Korku içinde etrafına toplandılar. Meşhur fetih hutbesini irad etti. Tarihi kararını verdi. 20 yıllık düşmanlığın mahcubiyetiyle başları eğik, endişeli bakışlarla bekleşen Mekkelilere, Hazreti Yusuf'un kardeşlerine söylediği sözleri hatırlattı. Bugün size kınama yok. Allah sizi affetsin. O merhametlilerin en merhametlisidir. Ve arkasından ekledi. Gidiniz, hepiniz serbestsiniz. Kalabalık birden dalgalandı. Korku ve endişe yerine heyecan ve sevince bıraktı, bir de tabii ki minnete. Herkesten evvel Mekke'nin önde gelen şahsiyetlerinden Attab bin Esid atıldı. Hazreti Peygamber'in ellerine sarıldı. Ben şu an şehadet ediyorum ki sen gerçekten Allah'ın Resulüsün. Çünkü böylesi Ali Cenab bir davranış ancak peygamberden beklenir diyordu. Diğer Mekkeliler de onu takip ederek Müslüman olduklarını açıklamaya başlayınca, Peygamber Efendimiz Safa Tepesi'ne oturdu ve Mekke halkının biatını orada kabul etti. Gelenler o kadar çoktu ki eli yorulunca Hazreti Ömer alttan Allah Resulü'nün eline destek verdi. Bu umumi aftan daha önce haklarında ölüm fermanı çıkarılanların birçoğu da istifade etti. Bu durumdaki 10 küsur kişiden ilk anda 3'ü yakalanıp öldürülmüş, diğerleri kaçıp saklanmıştı. Sonra bunlar bir şekilde Hazreti Peygamber'e gelip af dilediler ve Müslüman olduklarını belirttiler. Hazreti Peygamber bunları affetti. Hazreti Hamza'yı Uhud'da şehit eden Vahşi de bu şekilde affedildi. Bunlardan birkaçı gelip af dilemekle beraber Müslüman olmak için süre istedi. Mesela Safvan bin Ümeyye bunlardan biriydi. Hazreti Peygamber bunları zorlamadı ve istedikleri süreyi verdi. Ancak Safvan ve diğerleri çok geçmeden kendiliklerinden Müslüman oldular. Hicretin 8. yılı Ramazan ayının 20. günü Mekke'yi fetheden Peygamber Efendimiz, fetihten sonra 15 gün kadar Mekke'de kaldı. Dönüşün uzaması üzerine Ensar'dan bazılarını bir endişe sardı. Acaba Hazreti Peygamber yurduna gelince kendilerini terk edecek, onlar canlarından çok sevdikleri hidayet elçisinden ayrı ve uzak mı kalacaklardı? Peygamber Efendimiz bunu duyunca onları teskin etti ve Allah saklasın, böyle bir şey yapar mıyım? Hayatım da sizinle, ölümüm de sizinle buyurdu. Böylece o, en zor anında kendisine ve Mekkeli Müslümanlara kucak açan çilekeş ashabına, güç ve kuvvete, yurduna kavuşunca sırt dönmeyeceğini, vefakarlığından ölümüne kadar asla taviz vermeyeceğini göstermiş oldu. Bu arada Halid bin Velid, Amr bin As gibi sahabilerin komutasında Mekke civarına bir takım birlikler gönderen Hazreti Peygamber, buralarda bulunan Uzza, Menat, Süva gibi putları yıktırdı. Böylece Mekke ve çevresi putlardan temizlenmiş oldu. Bütün bu yönleriyle Mekke, maddi anlamda fethedildiği gibi, Hazreti Peygamber'in basiretli, firasetli, dirayetli, siyasetli, Ali Cenab davranış ve kararlarıyla Mekkelilerin gönlü kazanılarak manevi yönden de fethedilmişti. Peygamber Efendimiz Mekke'den ayrılırken Kureyşlilerin Müslüman olmasında başı çeken Attab bin Esid'i vali olarak tayin etmiş,
daha sonraki dönemlerde Mekke,

0: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız. Zulmederlerse biz de zulmederiz diyen zayıf karakterli kimseler olmayınız. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilik yapmayı, kötülük yaptıklarındaysa onlara zulmetmemeyi içinize bir ilke olarak yerleştiriniz.
3: İbni Ömer anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikteydim. Ensardan bir adam gelerek Hazreti Peygamber'e selam verdi. Sonra şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, müminlerin hangisi daha faziletlidir? Efendimiz ahlak bakımından en güzel olanları buyurdu. Sonra adam müminlerin hangisi daha akıllıdır diye sordu. Hazreti Peygamber ölümü en çok hatırlayanları ve ölümden sonrası için en güzel şekilde hazırlananları, işte onlar en akıllı olanlardır diyerek cevap verdi.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme gfirli zembi kulle, dikahu ve cille, ve evvelehu ve ahire, ve alaniyetehu ve sirre.
2: Allah'ım, günahlarımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncekileri ve sonrakileri, gizli ve aşikar olanları, hepsini bağışla.

0: Şemail-i Şerif dersleri az sonra.
1: Müminlerin emiri Ebu Hafs, Ömer bin Hattab, bin Rezah, bin Adi bin Ka'b, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Ameller niyetlere göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah'a ve Resulüne hicret ederse, o gerçekten Allah'a ve Resulüne hicret etmiş olur. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, hicreti hicretine sebep olan şeyedir.

Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İman 70 yahut 60 küsur bölümdür. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En aşağısı ise sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Kıymetli dinleyenler, Şemail'in bu bölümünde Peygamber Efendimiz'in yaratılış güzellikleriyle dış görünüşünü konu alan hilye çalışmalarından bahsedeceğiz. Peygamber Efendimiz hayattayken onu anlatan sözlü tasvirlere ihtiyaç duyulmuyor ve buna gerek görülmüyordu. Zat-ı Risalet'i görmek isteyen kimseler uzak yakın demeden bütün imkanlarını zorlayarak onu görme şerefine eriyordu. Efendimiz'i görmek iştiyakıyla yanıp tutuştuğu halde onu göremeyen Üveys el-Karaniler de eksik değildi. Hazreti Peygamber'i dünya gözüyle bizzat gören şanslı nesle sahabe diyoruz. Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatını takip eden günlerden itibaren Müslümanlarda tarif edilemez bir peygamber hasreti oluşmaya başlamıştır. Sahabeden sonra gelen tabi'in nesli her fırsatta sahabeye Efendimizin nasıl olduğunu sorup tavsif etmelerini istemiştir. Peygamber Efendimiz'i görenlerin görmeyenlere verdikleri muhtelif cevaplar zaman içinde zengin bir bilgi birikimi meydana getirmiştir. İşte bu sözlü tasvirlerin her birine hilye adı verilir. Bugün hilye şeklinde ifade ettiğimiz kelimenin klasik metinlerdeki orijinal hali halk'tır. Yaratılış ve fıtrat anlamlarına gelen Arapça bir kelimedir. Hadislerde konuyla ilgili olarak kullanılan halk-ı Resulullah ifadesi dilimize hilye olarak geçmiştir. Hilye metinlerinde hep Resulullah Efendimizin tarifi imkansız güzelliği anlatılmaya çalışılmıştır. Onu bütün gerçeğiyle anlatamamanın sıkıntısı çekilmiştir. Öyle ki Hazreti Ali gibi bir söz üstadı bile bu hususta ifade güçlüğü çektiğinden söz etmiştir. Hilyelerde Efendimiz'i anlatacak kelimelerin itinayla seçildiğini görmekteyiz. Onu anlatmak için adeta özel kelimeler icat edilmiştir. Maalesef tercümelerde bu kelimeleri tam olarak karşılamak mümkün olmamıştır. Zira dilimizde en güzelden daha güzeli ifade edecek kelime bulunmamaktadır. Alemlerin eşsiz güzeli, dilin imkanları ölçüsünde anlaşılmaya mahkum olmuştur. Hazreti Peygamber'in o eşsiz güzelliğini, Resulullah'ın şairi ünvanını alan Hasan bin Sabit şöyle şiirleştirmiştir. Senden güzelini görmedi gözüm, senden güzelini doğurmadı hiçbir ana. Bütün noksanlardan beri yaratıldın sen. Sanki arzu ettiğin gibi halk olundun. Efendimizin hilyesi hakkında bilgi veren ashabın sayısı oldukça kabarıktır. Hazreti Ali, Enes bin Malik, Ebu Hureyre, İbni Abbas ve Hint bin Hale'nin tavsifleri daha canlı ve daha detaylıdır. Anlatımların kimi uzun, kimi kısadır. Her biri görebildiği ve anlatabildiği kadar ifade etmiştir. Efendimizin bu tavsifleri adeta farklı fotoğrafçıların farklı zamanlarda çektiği resimleri anımsatır. Kimisi profilden, kimisi cepheden alınmış, kimisi boydan, kimisi yarım çekilmiş fotoğraflar gibi bir durum arz etmektedir. Şükür vesilesidir ki bugün bizler Hazreti Peygamber'in şekl-ü şemailini tanıtan yeterli bilgiye sahih kaynaklardan ulaşabilmekteyiz. Hilye-i Şerif'le alakalı rivayetlere özellikle Muhaddis Tirmizi'nin bir araya getirdiği 14 vesikadan oluşan bir mirasa sahibiz. Tirmizi'nin yanı sıra Buhari, Müslim, İbn-i Sa'd ve Hakim en-Nisaburi gibi alimler de eserlerinde bu konuya yer vermişlerdir. Esasen Efendimiz'e hasret duygusu sadece İslam'ın ilk neslinde baş gösterip de sonradan kaybolmuş değildir. Tezahürleri farklı olsa da bütün Muhammed ümmeti peygamber sevgisi ve saygısını hep canlı tutma gayreti içinde olmuş ve bu canlılığı korumak için çeşitli yollara başvurmuştur. Bu sebepledir ki hilye metinleri hattatların da ilgisini çekmiştir. Hattatlar bir yandan göğüs cebinde taşımak üzere cep hilyeleri kaleme almışlardır. Cep hilyeleri peygamber efendimizin çerçeveletilmiş resmi mübarekleri olarak gözden uzak olan, gönülden uzak olmasın diye ceplerde taşınmıştır. Diğer yandan da evlere asılmak üzere duvar levhası halinde hilyeler yazılmıştır. Duvar levhası olarak hilye-i saadetlerin bulunduğu evde huzur, mutluluk ve bereket olacağına, bulunduğu evi yoksulluktan, üzüntüden, sıkıntıdan ve bütün kötülüklerden, özellikle de hırsızdan ve yangından koruyacağına inanılmıştır. Hilye-i Şerif, kendine özgü kompozisyonuyla ilk defa ünlü Türk hattat Hafız Osman tarafından levha haline getirilmiştir. Hafız Osman'la başlayan Hilye-i Saadet yazma geleneği 4 asırdır kesintisiz devam etmektedir. Her hattat kendi çapında Hilye-i Şerif yazmayı hedefler. Bu levhalar hattatların ustalık devre eseri olarak kabul edilir. Hiçbir hattat yoktur ki Hilye-i Saadet'ten daha güzel bir levha yazmış olsun. Bu sebepledir ki Hilye-i Saadet levhaları hep hat sanatının şaheserleri arasında yer almıştır. Ahmet Cevdet Paşa, Efendimizin hilyesiyle ilgili rivayetleri bir araya getirerek özet mahiyetinde Hilye-i Saadet adı verilen bir çalışma yapmıştır. Bu çalışma kendisinden sonra gelenler tarafından hep olduğu gibi basılmaya devam etmiştir. Burada Ahmet Cevdet Paşa'ya kulak verelim. Resul-i Ekrem ve Fahri Alem Muhammedül Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri hilkatçe ve ahlakça nev-i beni Adem'in ekmeliydi. Mübarek cismi güzel, hep azası mütenasip, endamı gayet matbu, alnı ve göğsü ve iki omuzlarının arası ve avucu geniş, boynu uzun ve mevzun, parmakları uzunca, elleri ve parmakları kalınca idi. Mübarek cildi ise ipekten yumuşak idi. Kemal-i itidal üzere büyük başlı, hilal kaşlı, çekme burunlu, az değirmi çehreli ve söbüce yüzlüydü. Şişman yüzlü ve yumruk yanaklı değildi. Kirpikleri uzun, gözleri kara ve güzel, büyücek ve iki kaşının arası açık fakat kaşları birbirine karipti. Saçları ne pek kıvırcık ne de pek düz idi. Saçlarını uzattığı vakit kulaklarının memelerine değerdi. Sakalı sık ve tam idi. Uzun değil idi ve bir tutamdan ziyadesini alırdı. Alemi bekaya rühlet buyurduklarında saçı, sakalı henüz ağarmaya başlamış, başında biraz ve sakalında 20 kadar beyaz kıl var idi. Cismi nazif, kokusu latif idi. Koku sürünsün sürünmesin, teni ve teri en güzel kokulardan âlâ kokardı. Bir kimse onunla musafaha etse, bütün gün onun rayihayı tayyibesini duyardı. Kıymetli dinleyenler, en güzelden daha güzeli dilimiz döndüğünce anlatmaya devam edeceğiz. Yeni bir programda görüşünceye değin, Allah'a emanet olun.

0: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ey Müslüman kadınlar, hiçbir komşu kadın bir koyun paçası bile olsa komşusunun komşusuna verdiği şeyi küçümsemesin."

0: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescide girdi ve iki direk arasına çekilmiş bir ip gördü. Bu ip de neyin nesidir diye sordu. Bu ip Zeynep'indir. Namaz kılarken yorulduğu zaman ona tutunuyor dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, çözün onu. Sizden biri zinde kaldığı sürece namaz kılsın. Yorgunluk basınca yatsın ve uyusun buyurdu. Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem umre yapmak için izin istedim. Bana izin verdi ve kardeşim duanda bizi de unutma dedi. Öyle bir söz söyledi ki karşılığında bana dünyayı verseler bu kadar sevinmezdim. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam elbisesini yere kadar sarkıtmış bir vaziyette namaz kılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona git abdest al dedi. O da gidip abdest aldı. Sonra geri geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar git ve abdest al dedi. Oradakilerden biri, ya Resulallah, niçin ona abdest almasını emrettiniz de sonra nedeniyle ilgili bir şey söylemediniz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o elbisesini yere sarkıtmış halde namaz kılıyordu. Halbuki Allah elbisesini yerlere sarkıtan kimsenin namazını kabul etmez buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.

0: Sevgili Peygamberimiz vaktinin çoğunu ashabıyla birlikte geçirir, özellikle sabah namazlarından sonra onlarla oturup sohbet ederdi. Bu sohbetlerde gece görülen rüyalardan bahsedilir ve zaman zaman bu rüyalar tabir edilirdi. O dönemde delikanlı olan Abdullah bin Ömer, Hazreti Peygamber'e rüyalarını yorumlattıran insanlara imrenerek, adeti olduğu üzere Peygamber'in mescidinde kaldığı bir gece kendi kendine şöyle demişti: "Eğer sen iyi bir adam olsan, bu kişilerin gördüğü gibi sen de rüya görürsün." Ardından, "Allah'ım, eğer ben iyi bir adamsam, bana öyle bir rüya göster de onu Resulullah benim için tabir etsin," diye dua ederek uykuya daldı. Uykusunda ellerinde demir sopa bulunan iki melek yanına gelmiş, onu cehenneme götürmüşlerdi. Bu sırada korku içerisinde, "Allah'ım, cehennemden sana sığınırım," diyerek dua etmeye başlayan Abdullah'ın karşısına çıkan bir başka melek ona, "Korkutulmayacaksın. Sen ne iyi insansın. Keşke biraz daha fazla namaz kılsan," demişti. Sonra iki melek onu etrafı kuyu gibi duvarlarla örülmüş cehennemin kenarına kadar götürmüş, Abdullah orada aralarında Kureyş'ten bazı insanların da bulunduğu kimselerin baş aşağı zincirlerle asılmış olduklarını görmüştü. Sonra melekler onu oradan alıp sağ tarafa doğru götürmüşlerdi. Abdullah bin Ömer bu rüyasını ablası Hafsa aracılığıyla Resulullah'a iletti. Hazreti Peygamber de meleklerin rüyasında onun için söylemiş olduğu "Abdullah ne iyi insan, keşke biraz daha fazla namaz kılsa" sözünü tekrarladı. Abdullah o günden itibaren gece namazlarına devam etti.
1: Abdullah bin Amr'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Davud oğlu Süleyman aleyhisselam Beytül Makdis'i inşa edince Yüce Allah'tan üç şey istedi. Birincisi, doğru ve isabetli hüküm verme yeteneğinin kendisine verilmesini istedi ki bu kendisine verildi. İkincisi, kendisinden sonra kimseye nasip olmayacak bir iktidar verilmesini istedi. Bu da kendisine verildi. Üçüncüsü, mescidin inşaatını bitirdikten sonra bu mescide sadece namaz kılma düşüncesiyle gelen bir kimseyi annesinden yeni doğmuş gibi oradan çıkarmasını Allah'tan niyaz etti." Hazreti Ayşe, Hazreti Peygamber'in kendisiyle beraberken farz namazlarla birlikte kıldığı nafile namazları şöyle anlatmaktadır: "Resulullah benim evimde öğleden evvel 4 rekat nafile namaz kılar, sonra mescide çıkarak insanlara namaz kıldırır, ardından gelir ve 2 rekat nafile daha kılardı. Cemaate akşam namazını kıldırır, sonra gelir 2 rekat nafile kılardı. Cemaate yatsıyı kıldırır ve yine benim evime gelir, 2 rekat nafile kılardı. Geceleyin vitirle beraber olmak üzere 9 rekat namaz kılardı. Bazı geceler namazı ayakta uzun kılar, bazı geceler de oturarak uzun kılardı. Ayakta kılarken okursa, ayakta olduğu halde rükû ve secde ederdi. Otururken okursa, oturduğu halde rükû ve secde ederdi. Sabah namazı vakti girince 2 rekat nafile namaz kılardı.

Ebu Derda'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kardeşinin şeref ve onurunu savunan kimseyi Allah kıyamet günü cehennemden uzaklaştırır.

Şehir bin Havşep'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben Ümmü Seleme'ye radıyallahu anha, ey müminlerin annesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanınızdayken en çok hangi duayı yapardı diye sordum. Ümmü Seleme, peygamber en çok, ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dininin üzerinde sabit kıl diye dua ederdi cevabını verdi.

Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Bakî'ul Gargat mezarlığında bir cenaze merasiminde bulunuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve oturdu. Biz de onun etrafına oturduk. Elinde bir baston vardı. Başını eğdi ve bastonuyla yere bazı çizgiler çizdi. Sonra da "Her birinizin cennet veya cehennemdeki yeri ezelde yazılmıştır." buyurdu. Bunun üzerine sahabiler "Ya Resulallah, biz işimizi yazgımıza mı bırakalım?" dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Hayır, siz yapmanız gerekeni yapın. Herkes yaratılışına kolay geleni seçecektir." buyurdu. Müminlerin annesi Cüveyre binti Haris'in radiyallahu anha anlattığına göre kendisi oruçluyken bir cuma günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına gelmişti ve "Dün oruç tuttun mu?" diye sordu. "Ben hayır tutmadım." dedim.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yarın oruç tutacak mısın?" diye sordu. Ben yine, "Hayır, tutmayacağım," dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Öyleyse orucunu boz," buyurdu.

Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana sorumluluk bilinci ver ve beni günahlardan arındır. En iyi arındıracak sensin. Benim sahibim ve Mevlam sensin. Allah'ım, faydalanılmayan ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre o kuşluk namazını erken kılan bir topluluk gördüğünde şöyle dedi: Bunlar bilirler ki kuşluk namazını bu vakitten sonra kılmak eftaldir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yönelenlerin kıldığı kuşluk namazının vakti deve yavrusunun ayağı sıcaktan kavrulduğu vakittir. Yani güneş yükselince buyurmuştur.

Ayrılığın bağrımda büyüyen bir yaradır. Seni hissetmeyen kalp kapısız zindan olur. Sensiz doğrular eğri, beyazlar bile karadır. Sesini duymayanlar girdabında boğulur. Ana rahminde ölür sensizlikten bir cenin. Şaşkınlığa açılır gözleri görmeyenin. Saatlerin ardında hep kendimi aradım. Bir melal zincirine takıldı parmaklarım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Sensiz ufuklarıma yalancı bir tan düştü. Sensiz kıtalar boyu uzayan vatan düştü. Bir kölelik ruhuna mahkum olunca gönül, yüzyıllardır dorukta bekleyen sultan düştü.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda sizlere Hazreti Peygamber'in şairi olarak tanınan sahabi Hasan bin Sabit hakkında bilgi vermek istiyoruz dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, Hasan bin Sabit 562 yılında Medine'de dünyaya gelmiş, Hazreti Peygamber'i, ashabını ve İslam dinini müşriklerin hicivlerine karşı şiirleriyle savunduğu için Şairün Nebi, yani Hazreti Peygamber'in şairi, Ebul Hüsam, keskin kılıç sahibi ve Ebul Mudari, yani iyi savaşçı unvanlarıyla tanınmıştır. Hasan, Medine'nin yerleşik iki önemli Arap kabilesinden biri olan Hazreç'in Neccaroğulları kolundandır. Peygamber Efendimiz'in dedesi Abdülmuttalib'in annesinin de Neccaroğullarından olması sebebiyle Hasan'ın Hazreti Peygamber'le soy yakınlığı vardır. Hasan'ın kendisi gibi şair olan babası da kabilesinin ileri gelenlerindendi. Değerli dinleyicilerimiz, devrinin diğer önemli şairleri gibi Hasan bin Sabit de şiirleriyle para kazanmaktaydı. Tarihi kaynaklar onun bir yıl Yesrib'de, ertesi yıl Gassani saraylarında kaldığını ve melikler için söylediği kasideler karşılığında bol bahşişler aldığını zikretmektedir. Bu ziyaretlerinin birinde Gassani hükümdarı Amr bin Haris'in huzurunda söylediği Lamiye kasidesi bu türün en güzel örneklerinden biridir. Onun cahiliye devrinde geçen yaklaşık 60 yıllık hayatı eğlence meclislerini tasvir etmek, ihsanlarına nail olmak için Gassani ve Hire hükümdarlarını ziyaret edip onları övmek, Evs ve Hazreç arasındaki çarpışmalara katılıp kendi kabilesinin asalet, şeref ve kahramanlıklarını dile getirmekle geçmişti. Hasan 60 yaşlarındayken 2. Akabe biatının ardından 622 yılında Müslüman oldu. Onun İslamiyet'i kabul etmesiyle Müslümanlar şöhreti Hicaz bölgesini aşıp diğer Arap topraklarına yayılmış olan güçlü bir şair kazanmışlardı. Onun bundan sonraki hayatı tamamıyla Hazreti Peygamber'in yanında geçmiş, en güzel şiirlerini onun için söylemiştir. Bilindiği üzere Hazreti Peygamber'le birlikte Müslümanlar ilk dönemlerden itibaren Kureyşlilerin ve onları destekleyenlerin hem fiili hem de sözlü saldırılarına maruz kalmakta, özellikle Abdullah bin Zibara, Amr bin As gibi şairlerin hicretten sonra da devam eden hicivleri Müslümanları üzmekteydi. Bu hicivlere aynı yöntemle karşılık vermenin gerekli olduğu kanaatine varan Peygamber Efendimiz, Müslümanlardan da bu konuda kendisine yardım etmelerini istemişti. Bu isteği Hasan bin Sabit, Ka'b bin Malik ve Abdullah bin Rebaha yerine getirmekle beraber, özellikle Hasan'ın hasımlarına yönelttiği cahiliye devrinin kokuşmuş değer yargılarını ve soy saplantılarını dile getiren hicivleri son derece etkili olmuştu. Rivayete göre müşriklerin hicivli saldırılarına önce Hazreti Ali'nin cevap vermesi düşünülmüş, fakat Hazreti Peygamber ona izin vermeyince bu işi Hasan üstlenmiş ve dilini işaret ederek "Yemin ederim ki Busra ve San'a arasında, yani Hicaz'ın kuzeyi ile güneyi arasındaki bölgelerde beni bunun kadar sevindirecek bir dil yoktur" şeklindeki sözüyle bu konuda ne kadar azimli ve iddialı olduğunu göstermiştir. Hazreti Peygamber'in onları ne şekilde hicvedeceksin? Çünkü ben de onlar gibi Kureyşliyim sorusuna Hasan, sizi yağdan kıl çeker gibi Kureyş müşriklerinin arasından çekip çıkaracağım cevabını vermişti. Böylece şiirleriyle İslamiyet'e büyük hizmetlerde bulunan Hasan hakkında Hazreti Peygamber, Hasan'ın fıtri kabiliyetini ve ilhamını Ruhul Kudüs teyit ediyor demiş. Ayrıca onun için Allah'ım Hasan'ı Ruhul Kudüs'le teyit et şeklinde dua etmiş ve onun hicivleri içinde Hazreti Peygamber'in bu hicivler onlara karşı oktan daha etkili olacaktır şeklindeki iltifatına mazhar olmuştur. Müslümanların hicretleriyle birlikte kurulan İslam devletinin ortaya koyduğu yeni dünya görüşü ve değerler sistemi Hasan'ın önüne engin ufuklar açmış, ona şiirde yeni konular işleme imkanı sağlamıştı. Bedir gazvesinin ardından Mekke'ye giderek bu savaşa katılan ve ölen müşrikler için söylediği şiirlerle Kureyşlilerin intikam duygularını tahrik eden Yahudi şair Ka'b bin Eşref ve onu evlerinde misafir edenler hakkında Hasan'ın söylediği şiirler o kadar etkili olmuştur ki artık Ka'b'ı evinde misafir etmeye hiç kimse cesaret edememiştir. Değerli dinleyicilerimiz, Hasan bin Sabit'in Müreysi gazvesinden sonra meydana gelen İfk olayına adı karışan dört kişi arasında olduğu bilinmektedir. Ancak o, Hazreti Ayşe hakkındaki bir kasidesinde onun iffetini dile getirerek kendisinden özür dilemiş, Hazreti Ayşe ile hayatının sonuna kadar devam eden ilişkilerinden de bu özrün işe yaradığı ve onun teveccühüne mazhar olduğu anlaşılmaktadır. Hakkında söylediği bir hiciv dolayısıyla kendisini kılıçla yaralayan Safvan bin Muattal yakalanarak Hazreti Peygamber'in huzuruna getirilince Hasan ondan intikam almamış, bu hakkını Resul-i Ekrem'e bırakmıştır. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Mısır'dan Mukavkıs'ın kendisine gönderdiği Sirin'i Beyraha malikanesiyle birlikte Hasan'a hediye ederek onun gönlünü almıştır. Değerli dinleyicilerimiz, Hasan bin Sabit'in en büyük başarılarından biri de 630 yılında Müslümanların elindeki esirlerini kurtarmak ve saygınlıkta Müslümanlarla boy ölçüşmek için hatip ve şairleriyle birlikte 80 kişilik bir heyetle Medine'ye gelen Temim oğullarına karşı söylediği şiirleriyle onları mağlup edip etkileyerek Müslüman olmalarını sağlamasıdır. Daha önceki bir programımızda da anlattığımız bu anekdotu bu vesileyle tekrar hatırlatmak yerinde olacaktır. Medine'de bir öğle vaktiydi. Kutlu Nebi namaz için hazırlık yapıyordu. Medine'de son aylardaki yoğunluğu daha da arttıracak bir olay meydana geldi. Sayıları 80 kadar olan bir grup insan Medine mescidine gelmişti. Grup içinden bazıları avazının çıktığı kadar bağırarak Kutlu Nebi'ye sesleniyordu. Gürültüleri duyan Peygamber Efendimiz büyük bir sükunetle abdestini tamamladı ve mescide yöneldi. Her zamanki gibi öne geçti ve namazı kıldırdı. Selam verdikten sonra hiçbir şeyle ilgilenmeden evine yöneldi. Evinde iki rekat daha namaz kıldıktan sonra tekrar mescide geldi ve mescidin orta yerine sonradan elçiler sütunu denilen direğin yanına gelerek durdu ve bu yabancı topluluğa hitaben ''Buyurun, şimdi söyleyin, ne istiyorsunuz?'' diye sordu. İçlerinden biri ''Şairlerimiz ve hatiplerimizle geldik, biz över, biz yeleriz, sizinle hesaplaşmaya geldik.'' diye cevap verince Peygamber Efendimiz ''Ancak Allah över ve Allah yerer.'' ''Siz diyeceklerinizi deyin.'' karşılığını verdi. Gelenler, Arap kabilelerinin en büyüklerinden olan Temim oğullarının ileri gelenleriydi. Mescid-i Nebi'de Hazreti Peygamber'e devrin en etkili silahıyla meydan okumak üzere gelmişlerdi o gün. Devrin en etkili silahı şiirdi elbette. Zira içlerinde kabilelerinin en seçkin hatipleri ve şairleri vardı. Medine belki de tarihinin en görkemli söz düellosuna şahit oluyordu o gün. Araplar arasında büyük itibar sahibi olan liderleri Akra bin Habis'in işaretiyle ayağa kalkan Temimliler, kabilelerini övüyor, cahiliye değerlerini yükselten şiirler söylüyorlardı. Hazreti Peygamber bir zamanlar Medinelilerin hatibi olarak ve bazı heyetlere karşı Allah Resulü'nün adına konuşunca Hatibün Nebi unvanını kazanan şahir sahabi Sabit bin Kays'la onlara karşılık verdi. Heyetin lideri Akra bu defa daha güçlü olan birini adıyla sanıyla Temim kabilesinin gözdesi olan Zibrik

0: Ben konuştuğu işitildi. Mezarı hazırlayana seslendi.
1: Buyurun ey Allah'ın elçisi. Anlayamadım, bana mı seslendiniz?
0: Allah'ın Resulü mezarda bir yeri gösterdi ve oranın düzeltilmesini istedi.
1: Buradaki açıklıktan mı bahsediyorsunuz ya Resulallah?
0: Kutlu Nebi onayladı ve bahsettiği yerin düzeltilmesini istedi.
1: Hemen düzeltiyorum ey Allah'ın Resulü.
0: Mezar Hazreti Peygamber'in dediği şekilde düzeltildi ve Resulullah ashabına bu ölüye ne fayda ne de zarar verir. Ancak hayattakilerin gözüne hoş görünür. Biriniz bir iş yaptığında onu en güzel şekilde yapsın. Zira Allah kişinin işini sağlam yapmasından hoşlanır dedi. İbrahim kazılan mezara defnedildi. Allah'ın elçisinin gözleri yaşarmış ve kalbi hüzünlenmişti. Oğlunun mezarına su serpti ve başına bir taş dikti. İbrahim artık alemlerin yüce yaratıcısına emanetti.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Temim Eddari anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem din nasihattir, samimiyettir buyurdu. Biz kime karşı deyince Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara dedi.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İnnehu men u'tiya hazzahu miner rifq fakat u'tiya hazzahu min hayrid dunya vel ahireh. Vasilatur rahm ve husnul huluk ve husnul civari ya'murani diyar ve yezidani fil a'mar.
0: Rıfktan, yani yumuşak davranmaktan nasibi verilen kimseye dünya ve ahiret iyiliklerinden de nasibi verilmiştir. Sıla-i rahim, akrabalık ilişkilerini gözetmek, güzel ahlak ve iyi komşuluk beldeleri mamur, yani yaşanır hale getirir ve ömürleri uzatır. Toplumda beraber yaşamak kimi zaman zahmetlidir. İnsanları idare etmeyi ve fedakarlığı gerektirir. Bu nedenle İslam dini toplumsal hayatta huzuru sağlamak için bir takım ilkeler koymuştur. Allah'ın sıkı tutulmasını emrettiği bağları sıkı tutmak bu ilkelerden biridir. Sevgili Peygamberimizin hadisinde de geçen bağlar ifadesi, başta akrabalık bağları olmak üzere kimsesiz ve yoksullara karşı sorumlulukları, komşular arasındaki hak ve görevleri içermektedir. Daha geniş manasıyla insanlar arası ilişkilerden doğan bütün bağları kapsamaktadır. İnsanın sosyal bir varlık olduğunu göz ardı etmeyen Peygamberimiz, insan ilişkileri üzerinde titizlikle durmuş ve Müslümanları sosyal bir hayata teşvik etmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, akrabalık ilişkilerinin gözetilmesini ısrarla vurgulamıştır. O, kan bağının ve evlenme yoluyla oluşan akrabalık bağlarının yaşatılmasını, akrabalarla ilişkilerin sürdürülmesini istemiştir. Çünkü insan ilişkilerindeki kuvvetli bağlar ve kurallar toplumda birlikte yaşamayı

kolaylaştırır. Sıla-i rahim kavramı, akrabalık bağlarını korumak anlamına gelir ve en yakındakilerin haklarının gözetilmesini, onlara ilgi gösterilmesini, iyilik ve yardımda bulunulmasını, onların ziyaret edilmesini içermektedir. Kişinin yakınlarıyla olan ilişkilerinde bu özeni göstermesi, şehirleri gerçek anlamda yaşanabilir ve müreffeh kılar. İnsanlarla kurulan iyi ilişkiler, kişiye daha huzurlu ve bereketli bir hayat bahşeder. Bu sayede insanlar yaşama sevincini elde ederler. Böylece hem bu dünyada hem de ahirette mutlu olurlar. Mümin kulun sorumluluğu sadece yakın çevresiyle sınırlı değildir. Onun diğer insanlara karşı da sorumluluğu vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kimse size ve yolda kalana sahip çıkmanın da Müslümanların vazifesi olduğunu bildirmiştir. Son sözümüz şöyle olsun. Sosyal hayat, kişiye çeşitli haklar verirken birçok sorumluluk da getirir. Dolayısıyla insanın kendisi kadar başkalarını da dikkate alması, sınırlarının farkında olması ve toplum içerisinde ona göre hareket etmesi gerekir.

0: 40 hadiste iyilik.
1: Hazreti Ayşe şöyle anlatmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece namaz kılarken önünde uyurdum. Ayaklarım da onun kıblesi yönünde olurdu. O secde ettiği zaman bana eliyle dokunurdu, ben de ayaklarımı toplar, secdeden kalkınca geri uzatırdım. O zamanlar evlerde kandil yoktu.

Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah, Allah katında insan haysiyetinin, Müslümanlar nezdinde en kutsal değer sayılan Beytullah'tan dahi üstün olduğuna kanaat getirmiştir. Resul-i Ekrem'in, "Ey diliyle Müslüman olduğunu söyleyen ve kalbine iman işlememiş kimseler, Müslümanlara eziyet etmeyin, onları ayıplamayın, onların kusurlarını araştırmayın. Müslüman kardeşinin ayıbını kurcalayan kişi var ya, Allah da onun ayıbını kurcalar. Allah kimin ayıbını kurcalarsa, kişi bu ayıbı kapalı kapılar ardında bile işlemiş olsa, yaptığını açığa çıkarıp onu rezil eder." buyurduğunu bize aktaran Abdullah bin Ömer, bir gün Kabe'ye yönelerek şöyle demiştir: "Sen ne büyüksün, ne kadar saygıya layıksın. Ancak bir mümin Allah katında senden de saygındır."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde haklar sahiplerine mutlaka iade edilecektir. Hatta boynuzlu koyundan boynuzsuz koyunun hakkı dahi alınacaktır.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimsede şu üç özellik bulunursa imanın hazzını duyar. Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmek, bir kimseyi yalnızca Allah rızası için sevmek, Allah kendisini küfürden kurtardıktan sonra tekrar ona dönmeyi ateşe atılırcasına korkunç görmek.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, ben ceza gerektiren bir harekette bulundum. Cezam neyse bana onu ver," diye arz etti. O sırada namaz vakti gelmişti. Adam Resulullah'la sallallahu aleyhi ve sellem beraber namaz kıldı. Namaz bitince, "Ya Resulallah, ben ceza gerektiren bir suç işledim. Allah'ın kitabında bildirilen cezayı bana tatbik buyur," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bizimle namazda bulundun mu?" diye sordu. "Evet," cevabını verdi. "Öyleyse bağışlanmışsındır," dedi.

Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber sofraya oturduğumuz zaman o elini uzatıp başlamadan önce biz elimizi yemeğe uzatmazdık. Bir gün peygamberle sofra başındayken bir hizmetçi kız sanki biri onu itiyormuşçasına geldi ve elini yemeğe uzattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elini tuttu. Arkasından aynı şekilde bir bedevi geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun da elini tuttu ve besmele çekilmeden yenilen yemeğe şeytan da katılır. Şeytan yemeğe katılmak için bu hizmetçi kızı getirdi. Ben de onun elini tuttum. Aynı maksatla bu bedeviyi getirdi. Onun da elini tuttum. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, şeytanın eli bunların elleriyle beraber elimdeydi, buyurdu. Sonra besmele çekti ve yemeye başladı.

Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün ben bir merkep üzerinde Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem arkasında bulunuyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Muaz, Allah'ın kulları üzerindeki hakkını ve kulların Allah üzerindeki hakkını biliyor musun?" buyurdu. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, onların Allah'a ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Kulların da Allah üzerindeki hakkı, Allah'ın kendisine ortak koşmayan kimseye azap etmemesidir," buyurdu.

Bunun üzerine, "Ey Allah'ın Resulü, halka bunu müjdeleyeyim mi?" dedim. "Onlara bunu müjdeleme. Çünkü onlar buna güvenirler ve ibadet ve taatte gevşek davranabilirler," buyurdu.

0: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. İnsanı ihtirasa sevk eden ve kalbini maddi arzularla dolduran dünya ve dünya malı lanetlenmiştir. Ancak dünyada Allah Teala'yı anmak ve onun rızasına uygun şeyler yapmak, öğreten ve öğrenen olmak istisna edilmiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
9: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet etmede ve birbirlerine şefkat göstermede tek vücut gibidir. O vücudun bir organı acı çektiğinde bedenin diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşırlar.

Bir defasında Allah Resulü Hazreti Ömer'e şu tavsiyede bulunmuştur. Bir hastanın ziyaretine gittiğinde ondan senin için dua etmesini iste. Zira hastanın duası meleklerin duası gibidir.

Esma binti Umeys el-Hasamiye'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gaflete dalan, gülüp oynayan, kabirleri ve toprak altında çürümeyi unutan kul ne bedbahttır. Azan, haddi aşan, nereden geldiğini ve nereye gittiğini unutan kul ne bedbahttır.

Süheyb'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennete girdikleri vakit Allah Teala, vermemi istediğiniz daha başka bir şeyler var mı diye sorar. Onlar da, Rabbimiz, sen yüzümüzü güldürdün, bizi cennetine koydun, bizi ateşten kurtardın, ya daha ne isteyelim ki derler. Bunun üzerine Allah perdeyi kaldırır. Artık cennettekiler için en büyük haz doya doya Rablerine bakmaktır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Herhangi bir topluluk Allah'ın evlerinden, mescitlerden bir evde toplanır, Allah'ın kitabını okur, aralarında ayetleri müzakere ederlerse kalpleri huzur bulur. Allah'ın rahmeti onları kuşatır, melekler onları sarar. Allah onları kendi katındakiler arasında zikreder. Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyurdu.

Makil bin Yesar'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: karışıklık zamanlarında ibadet etmek bana hicret etmek gibidir.

Büreyde'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını terk eden kimsenin ameli boşa gider buyurmuştur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Efendime

0: Derdimin dermanı sensin. Çıkmadı bahri muhabbetten senin gibi güher. İlmi hikmet kanı sensin ya Muhammed Mustafa. Cümle alem ilmine nispet senin bir katredir. Marifet ummanı sensin ya Muhammed Mustafa. Nur zatındır cihan miratı içre cilveger. Yusuf'un da anı sensin ya Muhammed Mustafa. Kulluğunla iftihar eyler Nebi Vüger Veli. Cümlenin sultanı sensin ya Muhammed Mustafa. Nur-ı zata mazhar-ı tam olduğunda şüphe yok. Hakkının burhanı sensin ya Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. İsmail Hakkı Bursevi.
1: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni anıp zikretmek, nimetine şükretmek, sana en güzel şekilde kulluk etmek için bana yardım eyle. Şükür, yapılan iyiliklere karşı iyilik sahibini övmektir. Ona minnettarlık duymaktır. Minnettarlık eğer yüce Rabbimize duyulursa şükür, insanlara duyulursa bunun adı teşekkür olur. Şükür, yüce Allah'ın sayısız nimetlerine karşı övgü ve teşekkürde bulunmaktır. Allah'ın verdiği nimetlere hamd etmektir. Allah'a hamd olsun, şükürler olsun gibi sözleri söylemektir. Sahip olduğumuz sayısız nimetleri Cenab-ı Hakk'ın verdiğini bilmektir. Yüce Mevla Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Ey müminler! Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin en temiz olanlarından yiyin. Allah'a şükredin. Eğer gerçekten O'na ibadet ediyorsanız. Şükür, varlığını Allah'ın rızasına uygun bir şekilde sürdürmek, namaz, oruç gibi ibadetleri eda etmektir. Onun yasaklarından uzak durup emirlerini yerine getirmektir. Kur'an-ı Kerim'de İbrahim'in dilinden bize öğretilen iman, sadakat, teslimiyet ve şükür ifadeleri şöyledir. Allah beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. O beni yediren ve içirendir. Hastalandığımda da bana şifayı Allah verir. O benim canımı alacak ve sonra diriltecek olandır. O hesap gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur. Rabbim, bana hikmet ver. Beni salihlerin arasına kat. Sevgili Peygamberimiz daima şükreden bir kuldu. O, Rabbimizin verdiği sayısız nimetlere duyduğu minnettarlıkla sürekli Rabbine yönelmiştir. Allah'ın mağfiretine, ebedi nimetlerine ulaşmasına rağmen, sabahlara kadar ibadetle meşgul olmasının sebebini soran

0: Hazreti Ayşe annemize, Peygamber Efendimizin verdiği şu cevap ne kadar da anlamlıdır. Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı ey Ayşe?
1: Kırk hadiste güzel ahlak.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden birinin ağzına toprak koyması, Allah'ın haram kıldığı bir şeyi yemesinden daha iyi.

Allah'ın yeryüzünde dolaşan melekleri vardır. Onlar ümmetimden bana selam getirirler.

Ali bin Ebu Talip'ten nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalktığında şöyle derdi: "Yüzümü Hanif, Hakk'a yönelmiş olarak gökleri ve yeri yaratan Allah'a döndürdüm. Ben müşriklerden, Allah'a ortak koşanlardan değilim. Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de alemlerin Rabbi Allah içindir. Allah'ım, bütün hayır senin elindedir. Şerse sana nispet edilmez. Şerle sana yaklaşılmaz."

Müminlerin annesi Hazreti Ayşe anlatıyor. Hatice Hazreti Peygamber'e şöyle demişti: "Hayır, vallahi Allah seni kesinlikle utandırmaz. Çünkü sen akrabalık bağlarını sıkı tutar, doğru söz söyler, bakıma muhtaç olan kimselere yardım eder, elinde avucunda olmayana verir, misafiri ağırlar, haksızlığa uğrayanlara destek olursun."

0: İmran bin Husayn engelli sahabelerden biriydi. Karnına su ve yağ toplanmış, uzun seneler süren bu hastalığa sabretmişti. Rahatsızlığı tam 30 yıl devam etmiş, hatta bir ara karnı açılarak yağlara alınmıştı. Hastalığı nedeniyle ibadetlerinde zorlanan İmran bin Husayn, bir defasında Efendimiz'i hastayken nasıl namaz kılacağını sormuş. Efendimiz ise ona, "Mümkünse ayakta kıl. Şayet buna gücün yetmiyorsa oturarak kıl. Buna da gücün yetmiyorsa yanüstü yatarak kıl." buyurarak gücünün yettiği ölçüde namaza devam etmesini öğütlemişti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir. Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Medine'nin genç alimi Ebu Said el-Hudri. Allah Resulü'nün hicret ettiği sıralarda Medine'de henüz 10 yaşlarında bir çocuk vardı. Babası ve annesi Medine'de İslam davetinin henüz başlarında Müslüman olmuşlardı. İnandıkları dinin gereklerini heyecanla yerine getiren bir ailede doğup büyüyen bu çocuk, Medine'yi teşrif eden Resulullah'ın etrafında pervane olmaya başlamıştı. Kimi zaman babasıyla, kimi zaman yalnız başına Hazreti Peygamber'in sohbetine iştirak ederdi. Mescid-i Nebevi'nin inşası sırasında küçük yaşına ve çelimsiz vücuduna bakıldığında kendisinden hiç beklenmeyecek bir güç ve çabayla taş taşıdı. Öyle bir çocukluk dönemi geçirdi ki kah Mescid-i Nebevi'nin avlusunda oyun oynar, kah Peygamber Efendimiz'in yanı başında büyükler gibi hizmet ederdi. Suffe'den olabildiğince istifade eden bu talihli çocuk zaman zaman da boyundan büyük bir kılıçla savaş talimi yapardı. Bedir Savaşı şartları oluşmuştu. Çocuk, küçük bedenine rağmen kocaman yüreğinde hissettiği iman davası uğrunda sınav verecekti. Bunun için uzun zamandır pratik de yapmış, yer yer güreş tutmuş, kılıç ve mızrak kullanmış, ok talimlerinde çoğu kez hedefe isabet ettirmişti. Artık mücadeleye hazırdı. Ancak Resul-i Ekrem, yaşının küçüklüğü nedeniyle heyecanını en üst düzeyde yaşayan bu minik ama cesur kalbin Bedir'e katılmasına izin vermemişti. Hal böyle olunca umut bir başka bahara kalmıştı. Bir yılın ardından Medine'de Hazreti Peygamber'in rehberliğinde bu kez Uhud Savaşı için hazırlık yapılıyordu. Kahraman çocuk çok istemesine rağmen yaşının tutmaması sebebiyle Bedir'e katılamamış olmanın da verdiği buruklukla Uhud'a iştirak etmeyi şiddetle arzuluyordu. Kendini savaşa öylesine hazırlamıştı ki, aksi bir durumda hayal kırıklığı yaşaması işten bile değildi. Zira aradan geçen bir yıl içinde boyu uzamış, üstelik bir hayli kilo almıştı. Bunların yanı sıra kılıç kalkan kullanarak ve ok atarak savaş hazırlıklarını tas tamam ikmal etmişti. Artık 13 yaşındaydı. Öyle hayaller kuruyordu ki savaş meydanında müşriklerin karşısında olanca heybetiyle duracak, kılıcıyla Allah Resulü'nü koruyacaktı. Zira yetiştiği evde ve terbiyesinde önemli yeri bulunan Suffe'de bu inanç ve azim hakimdi. Önce savaş için hazırlık yapan babasına danıştı. Babasının izninden sonra gözler Resulullah'taydı. Ancak içinden bir ses Resul-i Ekrem'in yaş kriterini öne sürerek kendisine yine müsaade etmeyeceğini fısıldıyordu. Buna rağmen babasından savaşa katılması hususunu Allah Resulüne açmasını rica etti. Babası evladının elinden tutarak Peygamber Efendimiz'in huzuruna götürdü. Boyunun uzun görünmesi için ayak parmaklarının üzerinde yükselen ve derin bir nefesle göğsünü ileri doğru çıkaran çocuğu karşısında gören Hazreti Peygamber, beklendiği gibi yaşının küçüklüğü dolayısıyla 13 yaşındaki çocuğun savaşa katılma talebini bir kez daha reddetti. Babası yine ümidini kaybetmeyerek Resul-i Ekrem'e şu sözlerle ricada bulundu. ''Ya Resulallah, evladımın yaşına bakmayın, her ne kadar yaşı ufaksa da onun kemikleri gayet gelişmiştir. İzin verirseniz bizimle gelsin.'' Ancak sunulan gerekçelerde alınan kararı değiştirmedi. Bu durum üzerine dokununca ağlayacak hale gelen çocuğun omuzlarına ellerini koyan Resulullah, müşfik bir edayla şunları söyledi. ''Bak delikanlı, senin görevin Medine'de kadınları ve çocukları korumak. Sen de gelirsen onlara kim sahip çıkar?'' Yeni görevini duyan çocuk bir nebze de olsa rahatlamıştı. Evladı için üzülse de, şehadet fırsatına kavuştuğu için şahsı adına sevince kapılan babasıysa Uhud Savaşı'na katıldı. Zorlu muharebenin sonunda artık İslam ordusu Medine'ye dönüyordu. Şehir ahalisi Allah Resulü'nü ve yakınlarını karşılamak üzere yollara dökülmüştü. Savaşa iştirak edemeyen çocuk da annesiyle birlikte Peygamber Efendimiz'i ve mücahit babasını karşılamak üzere Uhud yolu üzerindeki Kanaat Vadisi'nde bekliyordu. Çocuk bir at üzerinde görünen Hazreti Peygamber'e doğru tarif edilemez bir heyecanla koştu. Dizlerine sarılıp öptüğü şefkat peygamberi atının üzerinden indi.
babasının şehadet haberini bu heyecanlı çocuğa hüzünle ve şu ifadelerle dile getirdi. Allah babandan dolayı sana mükafatını versin. Babasının Uhud'da şehadetinden sonra maddi durumları daha da zayıflayan yetim çocuk ve annesi çok zor günler yaşadılar. Bu durumu da kimseye açmadılar, sabrettiler. Ancak ellerinde avuçlarında hiçbir şey kalmamıştı artık. Herhangi bir gelirleri de yoktu. Esasen Medine'de yokluk günleri yaşanıyordu. Bir gün annesi, "Yavrum, Resulullah kendisine başvuranları hiç geri çevirmiyormuş. Mutlaka yiyecek bir şeyler bulup veriyormuş. Sen de git bakalım. Umarım hakkımızda hayırlı olur." diyerek evladını gıda yardımı talep etmek üzere Resul-i Ekrem'e göndermek zorunda kaldı. Çocuk utana sıkıla yanına vardığında Allah Resulü'nün şu sözleri söylediğini duydu. "Ey iman edenler! Başkalarından bir şey istemeyiniz. Allah iffetli yaşayanlara ikram eder. İnsanlardan beklentiye girmeksizin elinde olanla yetineni zengin kılar. Allah'a yemin ederim ki kişiye sabırdan daha üstün ve geniş bir rızık verilmemiştir. Eğer sabra razı değilseniz isteyin vereyim." Aslında bazılarının ısrarla Resulullah'tan bir şeyler istemesi üzerine söylenen bu sözlerden sonra delikanlı çok utandı ve söylenenleri üzerine alınarak istemekten vazgeçti. Erzak bekleyen annesine gelip durumu haber verdi. O günden sonra bu yetim delikanlı ve annesi yaşadıkları sürece hiç kimseden bir talepte bulunmadılar. Bir süre sonra Allah rızıklarını öyle genişletti ki onların çok sayıda bağları ve bahçeleri oldu. Ticarette kâr ettiler, zamanla Medine'nin zenginleri arasında sayıldılar.

yaşının küçüklüğü sebebiyle Bedir ve Uhud savaşlarına katılmasına müsaade edilmeyen, Peygamber Efendimizle birlikte ilk defa ancak Hendek Savaşı öncesi gerçekleşen Beni Mustalik gazvesine iştirak edebilen bu yetim çocuk Ebu Said el-Hudri'dir. Asıl adı Ebu Said Sa'd bin Malik bin Sinan bin Salebe olup Medine'nin Hazreç kabilesindendir. Sa'd

etmiştir. Ebu Said el-Hudri, Hendek Savaşı'nın en zor anlarında, "Ey Allah'ın elçisi, yüreğimiz ağzımıza geldi. Okuyacağımız bir dua var mı buyursanız" demesi üzerine, Peygamber Efendimiz şu şekilde dua edilmesini buyurdu. "Allah'ım, düşmanın saldıracağı gün açıklarımızı kapat. Bizi bütün korktuklarımızdan emin eyle." Mücahitler, Resul-i Ekrem'in öğrettiği bu duayı can kulağıyla dinleyip yürekten tekrarladılar. Çok geçmemişti ki çıkan şiddetli bir fırtına düşman karargahını yerle bir etti. Böylece hezimete uğrayan ve kuşatmayı kaldıran müşrik ordusu Mekke'ye dönmek zorunda kaldı. Zamanının çoğunu Suffe'de ilim tahsiliyle geçiren Ebu Said el-Hudri, Resul-i Ekrem'in uygun görmesiyle savaş zamanlarında da küçük yaşlarından beri heyecanını muhafaza ettiği muharebe meydanlarına koştu. Meraklı ve iştiyaklı bu ilim yolcusu, Suffe'nin yetiştirdiği en önemli alimleri arasına genç yaşında dahil oldu. Ashab-ı kiram, verdiği isabetli iştihatları ve fetvaları sebebiyle onu Medine kadısı, müftüsü olarak tavsif etmiştir. Bu nitelendirme onun Kur'an'ı ve Allah Resulü'nü iyi bilmesinin yanında, Peygamber Efendimiz'in ona bakışı ve iltifatları doğrultusunda yapılmış olmalıdır. Zira Ebu Said el-Hudri'nin aktardığı şu hatırası, meseleye dair bir ipucu verir mahiyettedir. Muhacirlerin yoksullarından oluşan bir grupla birlikte oturuyordum. Onlardan bazıları açıkta kalan yerlerini göstermemek için diğer arkadaşlarının arkalarına gizlenmek suretiyle açık yerlerini örtmeye çalışıyordu. Aramızdaki güzel okuyanlardan birisi Kur'an tilavet ediyordu, biz de dinliyorduk. Bir ara Resulullah yanımızda beliriverdi ve gelip yanımıza oturdu. Bunun üzerine Kur'an okuyan kişi tilavetini kesti. Allah Resulü bize selam verdikten sonra "Ne yapıyorsunuz?" diye sordu. Biz de "Ey Allah'ın Resulü, bu kardeşimiz bize Kur'an okuyordu, biz de onu dinliyorduk" cevabını verdik. Bu durumun çok hoşuna gitmesi üzerine Hazreti Peygamber, "Ümmetimden kendileriyle birlikte sabretmekle emrolunduğum kimseleri yaratan Allah'a hamdolsun" buyurdu ve hemen ortamıza oturdu. Eliyle işaret ederek bir halka oluşturmamızı emretti. Biz de emrini derhal yerine getirdik. Allah Resulü'nün "O halkada benden başkasını tanıyabildiğini zannetmiyorum." Resulullah bizi karşısında bu şekilde görünce şunları söyledi. "Ey muhacirlerin fakirleri! Sizi kıyamet gününde kavuşacağınız tam bir nurla müjdeliyorum. Siz cennete zenginlerden yarım gün önce gireceksiniz. Bu da dünyaya göre 500 senedir."

Gençleri oldukça önemseyen ve çevresine gençleri hoşnut etmelerini tavsiye eden Ebu Said el-Hudri, öğrencilerine "Selam olsun size ey Allah Resulü'nün vasiyetleri" diyerek hitap ederdi. Ümit var olduğu gençlere zaman zaman şunu söylerdi: "Merhaba ey Resulullah'ın bize vasiyet ettiği gençler. Şayet Allah Resulü hayatta olsaydı, bulunduğumuz ortamlarda size yer açmamızı ve mübarek sözlerini size öğretmemizi emrederdi. Zira siz bizim halifemizsiniz ve bizden sonra bu önemli vazifeyi siz ifa edeceksiniz." Ebu Said el-Hudri uygun ortamlarda tavsiye vermeyi ihmal etmezdi. Mescitte bulunanlara Peygamber Efendimizin örnek hayatını anlatır ve bu çerçevede oradakileri bilinçlendirmeye çalışırdı. Bir gün kendisinden nasihat isteyen birine şunları öğütlemiştir: "Allah'ı zikretmeye ve Kur'an okumaya devam et ki seni gökte melekler, yerde insanlar arasında yaşatacak olan budur. Doğruyu söyle, bunun dışında da susmayı tercih et. Bunları yaparsan daima şeytana galip gelirsin." Onun insan kalbinin mahiyetini açıklayan şu sözleri gayet manidardır: "Kalpler temiz ve nurlu, perdeli ve karanlık, çarpık ve karışık olmak üzere dört çeşittir. Temiz kalpler müminlerin kalbidir. İman bu kalplerin çorağıdır. Perdeli ve karanlık kalpler kafirlerin kalpleridir. Çarpık kalpler münafıkların kalpleridir. Bunlar Hakk'ı tanır fakat onu inkar ederler. Karışık kalplerse içinde hem iman hem nifak bulunan kalplerdir. Bu kalplerde kan da vardır.

irin de. Bunların hangisi galebe çalarsa, kalp de o hal ve mahiyeti alır. Ebu Said el-Hudri alçak gönüllü biriydi. Başı önde dolaşması, kimseden beklentisi olmaması ve saygı uyandıran vakur tavrı, insanları ona hürmette kusur etmemeye sevk ederdi. Hüzünlü bir görünüşe sahipti. Neşe içinde eğlenen insanları gördükçe, eğer ölümü düşünseydiniz tüm lezzetler size tatsız gelirdi ve bulunduğunuz şu hali derhal terk ederdiniz derdi. Hamd cümleleri asla dilinden düşmeyen Ebu Said el-Hudri her yemekten sonra şu şekilde duada bulunurdu. Bizi yediren, içiren ve Müslüman olmayı nasip eden Allah'a hamdolsun. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman dönemlerinde hadis ve fıkıh ilmiyle meşgul olan Ebu Said el-Hudri, zamanını eğitim öğretime ve Medine'nin fetva işlerine tahsis etti. Sohbeti ve dersi esnasında çevresinde oluşan kalabalık gruplara Resul-i Ekrem'den gördüklerini ve öğrendiklerini anlattı. Bu kapsamda sorulan sorulara cevaplar verdi. Binden fazla hadis-i şerif rivayet eden Muksirun sahabiler arasında yerini aldı ve terbiyesinde yetiştiği Hazreti Peygamber'den 1170 hadis-i şerif nakletti. Bu çerçevede onun Peygamber Efendimiz'den naklettiği birkaç rivayete yer vermeliyiz. Resulullah'ın nice güzel hasletlerini ve sözlerini sonraki nesillere gerek hali gerekse lisanıyla aktaran Ebu Said el-Hudri'nin, Müslüman'da olmaması gereken özellikler kapsamında aktardığı şu rivayet bunlardan biridir. İki haslet vardır ki bunlar bir müminde asla bulunmaz. Bunlar cimrilik ve kötü ahlaktır. Müslümana etrafında yaşananlara kayıtsız kalmaması gerektiğini vurgulayan şu hadisi şerif de, geçmişte olduğu gibi yaşadığımız dönemlerde de oldukça önem arz eder. Sizden kim bir kötülük görürse, seyirci kalmayıp eliyle düzeltsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin. Bu ise imanın en zayıf derecesidir. Müminin ayrılmaz vasfı olan tevazuya dair şu rivayeti de bize ders niteliğindedir. Kim sırf Allah'ı hoşnut etmek üzere mütevazı olursa, Allah o kimseyi buna karşılık olarak bir derece yükseltir. Kim de kibirlenirse, Allah o kimsenin kibrine karşılık olarak bir derece alçaltır ki, nihayet onu aşağıların en aşağısında kılsın. İmanla karamsarlığın birlikte olamayacağını ve tevbe kapısının daima açık bulunduğunu dile getiren şu rivayet de son derece önemlidir. Sizden önce yaşayanlar arasında 99 kişiyi öldüren bir katil vardı. Bu adam bir ara yeryüzünün en büyük alimini soruşturdu. Kendisine bir rahip tarif edildi. Bunun üzerine rahibe gidip 99 kişiyi öldürdüğünü, kendisi için bir tevbe imkanının olup olmadığını sordu. Rahip, "Hayır, böyle bir durum yoktur. Tevben asla kabul olmaz." dedi. Adam bu söz üzerine rahibi de öldürüp cinayetini yüze tamamladı. Adamcağız yine yeryüzünün en büyük alimini araştırmaya devam etti. Kendisine başka bir alimi tavsiye ettiler. Adam tarif edilen alimin yanına vardı ve ona da 100 kişi öldürdüğünü, kendisi için bir tevbe imkanı olup olmadığını sordu. "Elbette vardır. Seninle ettiğin tevbe arasında kim perde olabilir ki?" cevabını aldı. Alim zat cevabına şunları ilave etti. "Ancak falan memlekete gitmelisin. Zira orada Allah'a ibadet eden kimseler var. Sen de onlarla birlikte Allah'a ibadet edeceksin ve bir daha kendi memleketine dönmeyeceksin. Çünkü orası kötü bir yerdir." Bunun

vardı. Onlara şu vasiyetini dile getirdi. Ebu Said'in oğlu asla size galip gelmesin. Vefat ettiğimde namaz kılarken ve Allah'ı zikrederken giydiğim elbiselerle beni kefenleyin. Evde bir kuptiye, kıtriye vardır. Beni onunla kefenleyin. Bir ukiyelik tütsü ağacıyla cenazemi tütsüleyin. Kabrimin üstüne türbe yapmayın. Tabutuma erguvanlarla boyanmış kırmızı kadife koyun. Cenazemin arkasından ateşle yürümeyin. Cenazemi evimden çıkardığınız zaman sakın ola ağlayan bir kadın cenazemi takip etmesin. Bahsedilen sahabi grubu vefatını müteakiben Ebu Said el-Hudri'nin vasiyetini aynen yerine getirdi. Daha çocuk yaşta Resulullah'la tanışma ve yaşama bahtiyarlığına eren, genç yaşında bütün sahabenin sevgisini ve saygısını kazanan, Peygamber Efendimiz'i tanımak isteyenlerin başvuru kaynağı olan, verdiği fetvalarla genç sahabilerin en fakihi olarak Medine müftüsü namıyla şöhret bulan Ebu Said el-Hudri, hayırlı ve uzun bir ömrün ardından Hicri 74, Miladi 693 veya 694 yılında bir cuma günü Medine'de Hakk'a yürüdü. Vasiyeti gereği Cennetül Baki kabristanındaki işaret ettiği yere defnedildi.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Bir sözle başlar, az sonra.
2: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: herhangi bir Müslümanın diktiği ağaçtan yenen, çalınan ve alınan şey o ağacı diken kimse için sadakadır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir insan öldüğünde üç şey hariç ameli kesilir: amel defteri kapanır, sadaka-i cariye, sürekli herkese faydası dokunan işler, faydalanılan ilim, kendisine dua eden hayırlı bir evlat buyurmuştur. Semure bin Cündüp'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dilenmek yüz karasıdır. İnsan onunla kendi yüzünü karartır. Yalnız yöneticiden hak ettiğini istemek veya zaruret sebebiyle istemek müstesnadır.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Yemin ederim ki ben Allah'a günde 70 defadan fazla tövbe ve istiğfar ediyorum.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Bir çılgınlıktır gidiyor modern zaman dedikleri bu ahir zamanda. Tüketim çılgınlığı. Her şeyin gözler önünde yaşandığı, adeta bir mağaza vitrini gibi sergilendiği hayatların değeri, fiyat etiketi misali. Bak o ne almış, ben de istiyorum. Seyahat etmek benim de hakkım değil mi? Herkes nasıl yapıyorsa ben de yapabilirim. Evlenmekse iyice gösteriye dönmüş halde. Aileler istekleri yarıştırma peşinde. Kişinin yapabileceğinden fazlasını istemenin ruhunda açacağı yaraları hiç düşünmeden hem de. Evlenmek yuva kurmak değil de sahnedeki yerini almak gibi. Büyük büyük salonlar ama küçülen huzurlar. Artan masraflar ama azalan bereket. Herkesin gözü vitrinde, perde arkasında kalanın yükünü ise kimse görmüyor. Efendimiz yüzyıllar evvelden uyarmıyor mu bizi? Nikahın en hayırlısı, en kolay ve külfetsiz olanıdır, demiyor mu? Çünkü nikah gösterişin, yarışın ve ağırlığın değil, merhametin, sadeliğin ve samimiyetin üzerine kurulur. Kolaylaştırılan nikah, iki insanın hayat yolculuğunu yükle değil, umutla başlatır. Yuva dediğimiz şey, eşyayla değil, emanet bilinciyle kurulur. Birlikte taşınan yükler, paylaşılan ekmek, sabırla büyütülen sevgiyle ayakta durur. Yapabileceğinden fazlasını istemek, daha başında borçla, mahcubiyetle ve kırgınlıkla başlatıyor evliliği. O yaralar da çoğu zaman sessizce kanıyor. Oysa nikah, yarış değil, rahmettir. Gösteri değil, sadeliktir. İki insanın Allah'ın huzurunda verdikleri sözdür. Azla yetinmeyi bilenler, çoğu zaman en çok huzuru bulanlardır. Külfetsiz kurulan yuvalarda muhabbet daha kolay filizlenir, bereket daha uzun ömürlü olur. Zorlaştırılan her ayrıntı huzurun üstündeki gölge gibidir. Yüksek beklentiler, bitmeyen masraflar ve başkalarına benzeme kaygısı evliliğin bereketini daha başında incitir. Oysa külfetsiz olan nikah kalpleri rahatlatır. Taraflar birbirine yük olacağım endişesiyle değil, emanet olacağım bilinciyle bakar. Külfetsiz nikah topluma da nefes aldırır. Gençlerin evliliğe yaklaşmasını kolaylaştırır, ertelemeleri azaltır, haramdan koruyan bir kapıyı aralar. Böylece nikah sadece iki kişinin değil, bir ümmetin huzuruna katkı sunar. Belki de bu çağın en büyük cesareti sade kalabilmektir. Gürültüden uzak, gösterişten arınmış bir evet diyebilmektir. Çünkü en sağlam yuvalar alkışlarla değil, dualarla kurulur. Ve en hayırlı nikah yükle değil, rahmetle başlayan, azla yetinip çokça huzur bulan nikahtır. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah kötülüğü kötülükle silmez. Kötülüğü ancak iyilikle siler. Bir pislik hiçbir zaman başka pisliği temizlemez.
2: Allah Resulü, gücün yettiğince avret yerlerini kimseye göstermemeye çalış diye nasihatte bulunduğu bir sahabinin, yalnız kaldığı zamanlarda da avret yerlerini örtmesinin gerekli olup olmadığını sorması üzerine şöyle cevap vermiştir. Kendisinden haya edilip utanılmaya en layık olan Allah'tır. Enes bin Malik'in naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu gece bir oğlum oldu. Ona atam İbrahim'in ismini verdim," buyurdu. Sonra Enes şunları anlattı. "O çocuğu Resulullah'ın gözleri önünde can verirken gördüm. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gözleri yaşardı ve şöyle buyurdu. Göz yaşarır, kalp üzülür. Fakat biz Rabbimizin razı olacağı sözlerden başkasını söylemeyiz. Ey İbrahim, biz senin ölümünden dolayı gerçekten üzgünüz."

İbni Mesud'dan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç kişiyseniz ikiniz diğerini bırakıp fısıldaşmasın. Çünkü bu onu üzer. Abdullah bin Hubeyb'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, sabah akşam üç kere İhlas ve Muavizeteyn surelerini oku. Bu sureler her şeye karşı sana yeter buyurdu. Ebu Hureyre ve İbni Ömer'den rivayet edildiğine göre bu ikisi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem minberinin üzerinde şöyle buyurduğunu işitmişlerdir. Bazıları ya cuma namazlarını terk etmekten sakınırlar yahut Allah onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazaya çıktığında şöyle dua ederdi. Allah'ım, benim desteğim ve yardımcım ancak sensin. Senin sayende düşmana karşı koyar. Senin desteğinle düşmanla savaşırım. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın yollarda dolaşıp Allah'ı zikredenleri arayan melekleri vardır. Onlar aziz ve celil olan Allah'ı zikreden bir topluluk bulunca birbirlerine "Gelin, aradıklarınız buradadır." diye seslenirler ve melekler Allah'ı zikredenleri dünya semasına kadar kanatlarıyla çevrelerler. Allah Teala onların hallerini meleklerden daha iyi bildiği halde meleklere "Kullarım ne diyorlar?" diye sorar. Melekler "Seni tesbih ediyorlar. Tekbir getirerek sana hamdü sena ediyorlar ve seni yüceltiyorlar. Bu kullarım beni gördüler mi ki böyle tesbih edip tekbir getiriyorlar? Hayır, vallahi seni görmediler. Peki beni görseler ne yaparlar? Onlar seni görseler sana daha çok kulluk ederler. Seni daha çok yüceltirler ve daha çok tesbih ederlerdi. Benden ne diliyorlar? Cenneti istiyorlar. Onlar cenneti gördüler mi? Hayır ya Rab. Vallahi onlar asla cenneti görmediler. Ya cenneti görselerdi ne yaparlardı? Cenneti görmüş olsalardı, cennete karşı arzu ve hevesleri daha çok olur, cenneti daha fazla isterlerdi. Onlar nelerden Allah'a sığınıyorlar? Cehennemden Allah'a sığınıyorlar. Cehennemi gördüler mi? Hayır, vallahi onu görmediler. Ya cehennemi görselerdi ne yaparlardı? Eğer cehennemi görselerdi, ondan daha çok kaçarlar, daha fazla korkarlardı. Bunun üzerine Allah Teala şöyle buyurur. Ey melekler, siz de şahit olun ki ben onları bağışladım. Meleklerden biri der ki, filanca onlardan değil, sadece bir ihtiyacı için gelmişti. Yüce Allah, zikir meclislerinde oturanlar öyle kimselerdir ki, onlarla birlikte bulunanlar da kötü olmaz.''

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ahlakın mahiyeti. Malik'ten rivayet edildiğine göre ona Resulullah'ın şöyle buyurduğu ulaşmıştır. Ben iyi ahlakı tamamlamak için gönderildim. İyi ahlak tabiri bu hadiste geçen hüsnül ahlak ve diğer tariklerde yer alan salihül ahlak ve mekarimül ahlak ifadelerinin karşılığıdır. Müfessir ve ahlak felsefecisi Ragıb el-İsfahani bunun hikmet, insanlar arasında adaletle hüküm vermek, iyilikte bulunmak gibi manalara geldiğini belirttikten sonra şöyle der. Mekarim-i şeriatın temeli nefsin ilim öğrenmek suretiyle temizlenmesi, iffet, sabır ve adaletin hayata geçirilmesidir. Onun nihayeti ise hikmet, cömertlik, hilim ve ihsanla donanmaktır. İlim tahsil etmekle hikmete, afif duruşla da cömertliğe ulaşılır. Sabırlı olmakla hilm ve şecaat elde edilir. Adaletle de bütün fiil, tutum ve davranışlar sıhhat bulur. Ahlak, insanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan manevi nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya koyduğu iradeli davranışların bütünü diye tanımlanır. İnsanın kendi iç dünyasından ve Allah'la olan ilişkilerinden doğan davranışlar bireysel ahlak adını alırken, insanın diğer insanlara ve varlıklara karşı yapmakla yükümlü ve sorumlu olduğu görevler toplumsal ahlak adını alır. Sosyal ahlak adı da verilen bu görevler, bireyin toplumla ilişkilerinden doğan ahlaki fiiller, tutum ve davranışlar dizisini ifade eder. İyi, güzel ahlak, elbette sen mükemmel bir ahlak ve muazzam bir gelenek üzeresin hitabıyla müjdelenen Allah Resulü'nün Kur'an ve sünnet eksenli çizdiği yol haritasıdır. Hazreti Ali, iyi ahlakın üç göstergesi olduğunu söyler. Haramlardan kaçınmak, helal kazanç titizliği göstermek, aile efradına cömert davranmak. Hakikaten nezih hayatın, fedakarlıkların, hasbi hizmetlerin ve güzel alışkanlıkların temelinde iyi ahlak anlayışı yatar. Yüce Allah tabiatı itibariyle sosyal bir varlık olan insana varoluş sebebi, yaratılış hikmeti ve gayesi bağlamında üç hedef gösterir. İbadet titizliği ve kulluk bilinci, medeniyet düşüncesi, maddi ve manevi boyutuyla dünyanın yaşanabilir hale getirilmesi, toplumun iyi sevk ve idare edilmesi, insan hak ve hürriyetlerine saygı duyan adil bir yönetim anlayışı. İşte inanç, amel ve ahlak bakımından Allah'ın kullarına gösterdiği bu üç hedefin ilk açıklayıcısı ve pratiği olarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem fert ve toplumu inşa eden tüm değerleri, tutum ve davranışları öğretmiştir. Hazreti Ayşe'nin Allah Resulü'nün ahlakı Kur'an'dı şeklindeki gözlemi, onun Kur'an vahyiyle özdeşleştiğini, ahlakıyla bütünleştiğini ve uygulamalarıyla örnek olduğunu anlatır. İslam ahlak sisteminin temelini oluşturan Allah'ın emrine saygı, yarattıklarına şefkat deyimi, insanın ahlaki görev ve sorumluluklarını özetler. Şüphesiz bu görev ve sorumluluklar, insanın yaratılış hikmeti ve gayesi demek olan denenmek, sınanmak gerçeğinin fert ve toplum hayatındaki pratik yansımalarıdır. Bu pratiklerin fert ve toplum hayatında görülmemesi halinde insanın kalp ve vicdan temizliği iddiasıyla kendini temize çıkarması temelsiz ve beyhude bir çaba olur. Müminlere kendi canlarından daha yakın olan ve etrafını aydınlatan bir ışık olarak gönderilen Allah Resulü'nün sunduğu ahlak modelinde bireysel ve toplumsal anlamda çözülmeyi önlemek ve gelişmeyi sağlamak gibi iki önemli hedef vardır. Sevgi, şefkat, merhamet, sabır, kanaat ve ahde vefa göstermek, empati kurmak, meşru yoldan geçimini sağlamak, emanete riayet etmek, sözünde durmak, yakınları ziyaret etmek, komşuluk ilişkilerini önemsemek, güler yüzle selamlaşmak, kötü eğilimleri bastırmak, diline sahip olmak, sır saklamak ve insanların ayıplarını örtmek, bilgi ve hikmeti yaygınlaştırmak, kötülüğe iyilikle karşılık vermek, zarar vermemek ve zarara zararla mukabele etmemek gibi üstün meziyetler yanında cinayet, isyan, kibir, gösteriş, haset, alay ve hakaret, nifak ve fitne, dedikodu, yalancı şahitlik, iftira, hile, rüşvet, faiz, yetim malı yemek, kumar oynamak, alkol ve uyuşturucu kullanmak gibi manevi çevreyi kirleten günahlardan kaçınmak, söz konusu iki hedefi gerçekleştirebilecek ahlaki ilkelerdir. Toplumun içinde mutlu ve saygın yaşayabilmek, iş ve ticaret hayatında başarılı olabilmek için bu ahlaki kurallara uyma mecburiyeti vardır. İşletmelerin statü kazanmaları, büyümeleri ve varlıklarını sürdürebilmeleri de iş ve ticaret ahlakına bağlıdır. Açıkça belirtilmelidir ki din ve ahlakla göbek bağı koparıldığından isyan ve intihara itilen, stres ve sıkıntıları artan günümüz insanının Resul-i Ekrem'in getirdiği ahlak ilkelerine her zamankinden çok daha fazla ihtiyacı vardır. Mesela Cerir bin Abdullah diyor ki, Müslüman olduğumdan beri Resulullah beni hep yanına kabul etti ve beni gördüğünde mutlaka gülümserdi. Demek oluyor ki özellikle günümüz şartlarında yorgun, gergin ve telaşlı bir insanın ruh dünyasını rahatlatmak, en zahmetsiz bir ikram olarak gülümseyerek gülümsetmek, ona gösterilebilecek sosyal ahlak örneklerinden biridir. Burada ahlaka dair hadislerden birkaç örnek vermekte fayda vardır. İyilik, güzel ahlaktan ibarettir. Günahsa seni işkillendiren, kalbini tırmalayan ve insanların bilmesini istemediğin şeydir. Hangi Müslüman daha faziletlidir sorusuna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, elinden ve dilinden Müslümanların zarar görmedikleri kimsedir cevabını verir. Kardeşinin başına gelen bela ve musibete sevinme. Aksi halde Allah ona merhamet ediverir, seni de bela ve musibete uğratıverir. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum. Allah'ım, kötü ahlaktan, çirkin amellerden, yanlış düşünce ve inançlardan sana sığınırım. Allah'ım, senden faydalı bir bilgi, hikmet, helal ve temiz bir rızık, nezdinde kabul gören bir amel ve ahlak istiyorum.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da. Şifa-i Şerif'ten dersler az sonra.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde şefaatimle en fazla mesud olacak kişi, tüm kalbiyle veya gönülden La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur diyen kişidir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Bugün yeni bir bahse başlıyoruz. Bahsimizin adı şöyle. Müellifimiz şu adı vermiş. Faslun fi enne zatallahi teala la tüşbihu zevatil mahlukin ve sıfatihi teala la tüşbihu sıfatil mahlukin. Evet. Diyor ki müellifimiz bu bahiste Allah Teala'nın Celle Celaluhu zatının ve sıfatlarının yaratılmışlara benzemediği konusunu göreceğiz.

hakikatte değil, gerçekte değil, görünüşte bir benzerlik vardır. Söylediğim gibi. Bulunabilir böyle bir benzerlik. Ama bu tamamen mecazidir, hakiki değildir. Esasen Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarıyla yarattıklarının sıfatları hiçbir şekilde birbirine benzemez. Allah Teala'nın yüzü tabiri geçti diyelim. Bu bizim yüzümüz gibi düşünmeyeceğiz o. Bilmediğimiz bir şey. Yani veçhullah geçiyor. Yedullah, Allah'ın eli tabirleri geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu mecazi bir anlatımdır. Hakiki bir anlatım değildir. Anlayalım diye, yani bize Allah Teala bir şeyleri anlatabilmek için böyle ifadeler kullanıyor. Yoksa hiçbir şekilde o kullara benzemez. Ve şu gerekçeyle bunu anlatıyor müellifimiz. İz sıfatül kadimi bi hilafi sıfatil mahluk ve kema enne zatehu teala la tüşbihu zevat kezalike sıfatuhu la tüşbihu sıfatil mahlukin iz sıfatuhum la tenfekkü anil agradı vel a'radı ve huve teala münezzehun an zalike bel lem yezel bi sıfatihi ve esmaihi ve kefa fi haza kavluhu leyse kemislihi şey. Diyor ki müellifimiz, Allah Teala kadimdir, ezelidir. Yani başlangıcı yoktur. Bizim bir başlangıcımız vardır ama Allah Teala'nın bir başlangıcı yoktur. Bunu nasıl ifade ediyoruz? Dini ıstılahta, dini tabirlerle kadim diyoruz. Ezeli diyoruz. Kadim ve ezeli olan Cenab-ı Zülcelal'in sıfatları yarattığı varlıkların sıfatlarından tamamen farklıdır, ayrıdır. Allah Teala'nın kutsi zatı, mukaddes zatı hiç kimsenin zatına benzemez. Aynı şekilde sıfatları da yarattığı varlıkların sıfatlarına hiçbir şekilde benzemez. Yani Allah Teala'nın mesela gülmesi tabiri hadislerde geçer. Yani memnuniyetini ifade eden bir şey. Bizim gülmemiz gibi düşünmeyeceğiz onu. Yani memnun oldu, hoşnut oldu gibi anlayacağız. Neden onun sıfatları bizim sıfatlarımıza benzemez? Çünkü yaratılmışların sıfatları sonradan meydana gelmiştir. Bizim sıfatlarımız sonradan, yaratıldıktan sonra, biz yaratıldıktan sonra meydana gelmiştir. Bu sebeple kulların sıfatları değişebilir. İnsanların sıfatları değişebilir. Allah Teala'nın sıfatlarının yarattıklarının sıfatlarıyla hiçbir ilgisi yoktur. Onları birbirine asla benzetmeyeceğiz. Allah Teala'nın hem sıfatları ezelidir, hem isimleri ezelidir, ebedidir. Yani başlangıcı da yoktur, sonu da yoktur. Ezeli, başlangıcı yok. Ebedi, sonu yok demektir. Şura suresinin 11. ayeti kerimesindeki şu ifade, Allah Teala'nın şu ifadesi bize bu konuda her şeyi anlatmaya yeterlidir. Leyse kemislihi şey, hiçbir şey ona benzemez. Hiçbir varlık Allah Teala'ya benzemez. Bunu böyle bileceğiz. Bu çok önemli bir husus sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın hiçbir şekilde yarattıklarına benzememesi konusu son derece önemlidir. Bunu böyle bileceğiz. Velillahi derru men gale minel ulemâil arifînel muhakkifîn ettevhîdu isbâtu zâtin gayri müşbihetin lizzevât ve lâ muattaletin mines sıfât. Bir tasavvuf âlimi diyor müellifimiz, bu konuyu pek güzel açıklamıştır. Bu alimimiz diyor ki, tevhid şudur. Tevhid neydi? Allah'ın birliği demek. Tevhid şudur. Allah Teala'nın zatı hiçbir şeye benzemez. Allah Teala'nın zatı hiçbir varlığa benzemez. Ayrıca onun sadece kendine ait sıfatları vardır. İşte tevhid, o yüce varlığın varlığını kabul etmektir. Tevhid, Allah Teala'nın varlığını kabul etmektir. Allah vardır.

vardır, birdir diyoruz değil mi? Böyle söylüyoruz. Bunun adı dini tabirle tevhid. Allah'ın varlığı ve birliğini anlatmak için biz tevhid kelimesini kullanırız. Şimdi Ehl-i Sünnet'in bu konudaki görüşünü okuyacağız. Ve zâde hâzihin nüktetel vâsıtîyü rahimahullah beyânem ve hiye maksûdunâ fekâl leyse kezâtihi şeyun ve lâ kesmihi şey ismun ve lâ kefîlihi fîlun ve lâ kesifetihi sıfetun illâ min ciheti muvâfakatil lafzıl lafza. Ferganalı bir alim var. Fergana bugün bizim Özbekistan diye bildiğimiz memleketin sınırları içerisinde. İmam Buhari de oralı ya. Buharalı. Özbekistan'da kabri şerifi. Bu İbnül Ferkani diye meşhurdur. Ebu Bekir el-Vasıti. Hicri 4. asırda vefat etmiş bir alimdir. Cüneyd-i Bağdadi'nin müritlerinde. Cüneyd-i Bağdadi çok büyük bir mutasavvıftır. Onun müritlerinden İbnül Ferkani. Bu alimin tasavvufun esaslarına dair önemli sözleri var. Bu sebeple müellifimiz ondan burada bahsediyor. Bu alim tevhid konusunda yani Allah Teala'nın birliği konusunda bizim söylemek istediğimiz şeyi şöyle anlatıyor. Diyor ki, Cenab-ı Hakk'ın zatı ebedidir, yani sonsuzdur. Onun zatı gibi bir zat yoktur. O hiç kimseye benzemez. Onun Allah ve Rahman gibi isimleri vardır. Ona mahsus bu isimler. Allah, başka hiçbir varlığın böyle bir ismi yoktur. Rahman, merhamet eden manasında başka hiçbir varlığın böyle bir ismi yoktur. Bu isimler de sadece kendine mahsustur. Onun isimleri gibi hiçbir isim yoktur. Onun yani Allah Teala'nın kendine mahsus fiilleri var.

görünüşte bir benzerlik var. Cenab-ı Hakk'ın isimleriyle bizim isimlerimiz arasında ancak görünüşte bir benzerlik vardır. Ne gibi? Mesela Alim, alim, her şeyi bilir. Biz de biliyoruz ama onun gibi bilmiyoruz elbette. Mesela Halim, Allah Teala'nın sıfatlarındandır. Yumuşak huylu demek. Yani bizim içimizde de yumuşak huylular var ama onunla mukayese edilebilir mi? Edilemez. Allah Teala'nın isimleri, varlıkların isimlerine, sıfatları, varlıkların sıfatlarına hiçbir şekilde benzemez. Cenab-ı Hakk'ın ilmi ile kullarının ilmi, Cenab-ı Hakk'ın hilmi ile yani halim olmasıyla kulların halim olması kesinlikle ayrı şeylerdir. Birbirine hiçbir şekilde benzemez. Ve celleti zatul kadime en yekune leha sıfetun hadise kemestehale en tekune lizzatil muhteseti sıfetun kadime. Bu ferganalı Ebu Bekir el-Vasiti sözüne şöyle devam ediyor. Allah ona da rahmet eylesin. Allah Teala'nın ezeli olan yüce zatı sonradan kazanılan sıfatları kesinlikle almaz, alamaz. Sonradan yaratılan bir varlık da Cenab-ı Hakk'ın ezeli olan sıfatlarını asla alamaz. Ezelden beri Allah Teala'nın sahip olduğu bu sıfatlara hiçbir varlık sahip olamaz ve o sıfatları alamaz. Ve haza kulluhu mezhebu ehlil hakki ve sünneh vel cemaa radıyallahu anhum. Kadı İyaz diyor ki, işte bütün bu söylediğimiz görüşler var ya, ehli hakkın yani ehli sünnet vel cemaatin görüşleridir bunda. Allah onların hepsinden razı olsun diyor. Amin. En doğru görüşler bu konularda, yani Allah Teala'nın zatı sıfatları hakkındaki en sahih, en makbul görüşler ehli sünnetin görüşleridir. Diğerlerine temas edecek kısaca müellifimiz, göreceğiz farkı. Fakat fesserel imam Ebul Kasım el-Kuşeyri rahimahullahu kavlehu hâze liyezidehu beyanen fekal hâzihil hikayetü teştemilu ala cevami mesail tevhid ve keyfe tüşbihu zâtel muhtesat ve hiye bi vücudiha müstagniye. İbnül Fergani'nin bu değerli görüşlerini, büyük bir tasavvuf alimi vardır, ismini hepiniz bilirsiniz, Ebul Kasım el-Kuşeyri, Abdülkerim el-Kuşeyri, o açıklık getiriyor bu fikirlere. İbnül Fergani'nin görüşlerine Kuşeyri açıklık getiriyor. Abdülkerim el-Kuşeyri kim? O da tasavvuf alimi, kelam alimi, tefsir alimi. Yani bu sahalarda söz sahibi olan bir alim. O da Hicri 5. yüzyılda, yani bir yüzyıl sonra yaşamış. Allah ona rahmet eylesin. Abdülkerim el-Kuşeyri İbnül Fergani'nin bu okuduğumuz görüşüne şöyle açıklık getiriyor. Diyor ki Ebu Bekir el-Vasıti'nin Allah'ın birliğine dair benzerinin ve ortağının bulunmadığına dair bu sözleri tevhid bahislerinin tamamını içine almaktadır. Allah'ın birliği konusunun tamamını içine almaktadır. Ezeli yani başlangıcı olmayan ve ebedi olan yani sonu olmayan Cenab-ı Hakk'ın zatı sonradan yaratılan varlıkların zatına hiçbir şekilde benzemez diyor. Benzeyebilir mi diyor? Hayır, benzeyemez diyor. Ve devam ediyor. Ve keyfe yüşbihu fiiluhu fiilel halk. Allah Teala'nın fiilleri de yarattığı mahlukatın fiillerine nasıl benzeyebilir? Benzemez. Ve huve li gayri celbi ünsin ev def'i naksın hasale ve la li havâ

biz böyle zayıf bir varlığız. Kullar yalnız kalmaktan dolayı sıkılırlar. Bir başkasının varlığına ve dostluğuna ihtiyaç duyarlar. Değil mi? Bir dostumuza gider, konuşuruz, onunla halleşiriz de rahatlarız ya. Böylece yaşadıkları, hissettikleri bir eksikliği gidermeye çalışırlar. Yalnızlık duygusundan kurtulmaya çalışırlar. Kulların istek ve arzuları vardır. Bu isteklerin gerçekleşmesini isterler. İmam Kuşeyri böyle anlatıyor. İstekleri vardır, bu isteklerin gerçekleşmesini isterler. İnsanların ihtiyaçları bazı alet ve edevatın yardımıyla meydana gelir. Değil mi? Yani gözlük olmasa göremem. İşte bu mikrofon sayesinde benim sesim sizlere ulaşabiliyor. Değil mi? Bunlara muhtacız biz yani. Allah Teala'nın fiili alet ve araçlara ihtiyaç duymadan meydana gelir. O böyle bir şeye ihtiyaç duymaz ya. Emirlerini, buyruklarını gönlümüze ulaştırmak için bir alet kullanmaz o. Çünkü o bize şah damarımızdan yakındır zaten. Evet. Çünkü o ol deyince olur. Yani biz bir şey yapmak için, bu masayı yapmak için testereye vesaireye ihtiyacımız var, kesele. Ona öyle bir şeye ihtiyacı yok. Ol dedi mi, onu verir işte, o kadar ya. Cenab-ı Hakk'ın fiilleri ile kulların fiilleri arasında hiçbir benzerlik yoktur. Böyle diyor İmam Kuşeyri, Allah ona rahmet eylesin. Elbette böyle yani. Ve kâle, âkharu min meşâihine mâ tevehhemtumûhu bi evhâmikum ev edrektumûhu bi ukûlikum fehuve muhtesun mislekum. Kadı Yaz diyor ki, hocalarımızdan biri şöyle demiştir. Zihninizde canlandırdığınız şeyler, aklınızda anlamaya çalıştığınız şeyler tıpkı bedenimiz gibi sonradan meydana gelmiştir. Bedenimiz nasıl sonradan meydana gelmişse, zihnimizde canlandırdığımız şeyler de, aklımızla düşündüğümüz, anlamaya çalıştığımız şeyler de hep sonradan meydana gelmiştir. Ve kâlel İmam Ebu'l-Maali el-Cüveyni, men itma'enne ilâ mevcudin, İntaha ileyhi fikruhu fehuve müşebbihun. Hicri 5. yüzyılda yaşayan ünlü bir Eş'ari kelamcısı ve Şafii fakihi var. Adı Ebu'l-Maali el-Cüveyni. İmamül Harameyn diye de meşhurdur. Bu ünlü alim şöyle diyor. Bir kimse Allah Teala'yı aklıyla bulmaya çalışırken Allah şudur diye bir varlığa ulaşmışsa o kimse müşebbihedendir. Ehl-i sünnet vel cemaatten değildir. Aklıyla düşünüyor. Diyor ki Allah şöyledir diyor. Şu varlığa benzer Allah diyor mesela. Bir, haşa. Bu son derece yanlıştır. Böyle düşünen insanlar vardır. Böyle gruplar var idi bir zamanlar. Onlara müşebbihe denir. Teşbih eden, yani benzeten manasına. Allah Teala'yı bir varlığa benzeten kimseler manasında müşebbih edilir. Evet, şimdi bu Cüveyni'nin sözlerini dinleyelim. Çok güzel. Demek ki biz Allah Teala'yı haşa hiçbir şeye benzetmeyeceğiz. Benzetirsek müşebbih eden oluruz. Ve men itma'enne ile nefil mahtı fehuve muattil. Burayı biraz açıklayacağız. Cüveyni şöyle diyor, yine bir kimse araştırmaları sonunda Allah Teala hakkında şöyle demişse, bir başka adam araştırıyor ve diyor ki, Allah'ın dinin hükümlerini uygulama konusunda bir sorumluluğu yoktur, sorumluluk sahibi değildir diyor. Allah Teala'nın hiçbir sıfatı yoktur diyor mesela. Allah Teala'nın hiçbir sıfatı yoktur. Hiçbir sorumluluğu yoktur diyor. Alimlerimiz o gruba muattıla adını vermiştir. Muattıla. Tatil kelimesi de oradan geliyor. Tatil. Tatil yapıyoruz.

0: Yani her şeyi bırakmak manasını. İşi gücü bırakmak, dinlenmek, biz tatili öyle anlıyoruz ya. Sevgili kardeşlerim, bu fırka Allah Teala'nın hiçbir sıfatının bulunmadığını ileri sürer. Bu görüşe sahip olanlar daha sonraki dönemlerde Allah Teala'yı büsbütün inkar etmişlerdir. Allah yoktur demişlerdir. Çünkü en önemli vasıflarını inkar ediyordu. Sorumluluğu yok, hiçbir sıfatı yok filan gibi laflar bunu gösteriyor zaten. Bunlar daha sonra dehriye diye anılmışlardır. Bu sonuca nasıl varmışlar? Sözde akıllarını kullanarak varmışlar. Evet, sevgili kardeşlerim, akıl vahye tutunmazsa, vahyin ışığında yürümezse, işte böyle bocalar sapıtır. Adamlar bunlar niye sapıtmışlar? Bunlar bir öncekiler. Akıllarını at edinmişler, onun sırtına binmişler ve sürmüşler. Aklın sırtına biner de onu böyle ileriye sürersen, olacağı budur yani. Sapıtırsın neticede, yanlış şeyler söylersin. Muattıla. Allah Teala yok diyorlar neticede. Allah korusun. Ve in kata bi mevcudin terefe bil aczi an derki hakikatihi fe huve muvahhidun. Peki nasıl olmak gerekir? Şimdi onu anlatıyor. Diyor ki İmam Cüveyni, bir kimse Allah'ın Celle Celaluhu varlığını kabul ediyorsa, Allah vardır diyorsa bir kimse, Cenab-ı Hakk'ın mahiyetinin bilinmeyeceğini söylüyorsa, Allah vardır ve nasıl olduğu bilinmez diyorsa, işte o bahtiyar kimse tevhid inancına sahiptir ve ona muvahhid denir. Tek Allah inancına sahip olan demektir. Elhamdülillah biz onlardanız. Ne diyoruz biz? Allah Teala vardır diyoruz. Ama nasıl olduğunu bilemeyiz diyoruz. Böylece tevhid ehlinden oluyoruz, muvahhidinden oluyoruz elhamdülillah. Burada kalalım güzel kardeşlerim. Yüce Rabbim hepimizden razı olsun. Hepimizin sıkıntılarını izale buyursun. Hastalarımıza şifa ihsan buyursun. Dertlilerimize deva ihsan buyursun. İslam dünyasında ve kafirlerin arasında sıkıntıda olan bütün kardeşlerimize muin ve muzahir olsun. Ve bizleri de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Şifai Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
8: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk Hadis'te Sosyal Hayat.
9: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
10: وَاِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقَّا.
9: Çocuğunun senin üzerinde hakkı vardır. Peygamber Efendimiz alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Onun çocukları bu merhamet çemberinin dışında tutması düşünülemezdi. Bu üstün ahlakı sebebiyle olgun bir Müslüman olmanın şartlarından birinin çocuklara şefkat ve merhametle davranmak olduğunu ifade etti. Çocuklarla oyun oynayıp şakalaşması, kuşu ölen çocuğa baş sağlığına gitmesi, onları öpüp okşaması, bu merhametin belirtilerinden sadece birkaçıydı. Kız çocuklarının horlandığı, hatta yaşama haklarının elinden aldığı dönemde, Rabbimiz cinsiyeti belirlemenin kendi yetkisinde olduğunu kesin bir şekilde ifade etmiştir. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız evlat, dilediğine erkek evlat verir. Şura Suresi 49. Ayet. Kendi kızına olan sevgisi herkesçe bilinen Allah Resulü, kız çocuklarına karşı sorumluluklarını yerine getirenlere kıyamette yan yana olacakları müjdesini vermiştir. Güzel bir isimle çağrılmanın çocuk haklarından biri olması sebebiyle Peygamber Efendimiz yeni doğanlara söylenişi ve anlamı güzel isimler vermiş ve gerekçesini şöyle açıklamıştır. Siz kıyamet günü kendi isimleriniz ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyleyse çocuklarınıza güzel isimler koyunuz. Sevgili Peygamberimiz çocuğa dünya ve ahirette mutlu olmasını sağlayacak bir eğitim verilmesini ona bırakılacak en güzel miras olarak nitelendirmiştir. Çocukların eğitimi için her fırsatı değerlendirmiş, sofrada tabağın her tarafından yiyen çocuğu güzellikle uyarmış, doğru davranışı göstermiştir. Aç olduğu için hurmaları taşlayan çocuğu cezalandırmamış, yere dökülenlerden yemesini söylemiştir. Çocukların kişiliklerinin gelişmesi için onlara sorumluluk vermiş, onlara güvendiğini göstererek bazı sırları onlarla paylaşmıştır. Büyüklerinden adaletli muamele görmek çocuğun haklarındandır. Kardeşler arasında sağlıklı ilişkilerin ve dayanışmanın oluşması, anne babanın onlara adaletle davranmasıyla mümkün olur. Aksi uygulamalar kardeşlerin birbirini kıskanmalarına sebep olur. Bu tehlikeden korunmak, sevgili Peygamberimize kulak vermekle mümkün olur. Allah'tan korkun. Çocuklarınız arasında adaletli olun.
8: 40 Hadis'te Sosyal Hayat.

Miraç mucizesi gerçekleştiğinde Ebu Cehil büyük bir sevinçle "Toplanın ey Ka'b bin Luhey oğulları!" diye bağırmaya başladı. Çeşitli meclislere haberciler yolladı. Onlar da toplandılar ve hep birlikte peygamberimizin bulunduğu yere geldiler ve onun yanına oturdular. Ebu Cehil, "Bana söylemiş olduğun şeyi kavmine de söyle," diye söze başladı. Resulullah aynen tekrar etti ve "Bu gece götürüldüm," dedi. Onlar "Nereye?" diye sorduklarında "Beytül Makdis'e," diye cevap verdi. Sonra da "Aramıza döndün öyle mi?" dediler. Resulullah "Evet," diyerek onların şaşkınlıklarını daha da artırdı. O sahneyi anlatan İbn Abbas, orada bulunanlardan bazılarının ellerini çırpıp başlarının üzerine koyduklarını, ardından da "Bize Mescid-i Aksa'yı anlatır mısın?" diye konuşmayı sürdürdüklerini nakletmektedir. Zira onların bir kısmı mescidi biliyorlardı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Kabe'nin bitişiğindeki hicirde ayağa kalktı.

Allah Beytül Makdis'i gözünün önüne getirdi. Peygamberimiz de ona bakarak özelliklerini Kureyş'e anlatmaya başladı. Şaşkınlıklarını gizleyemeyen müşrikler, vallahi anlattıkları doğru demekten kendilerini alamadılar. Hazreti Peygamber'in verdiği bilgi doğru olsa bile, söz konusu olayın imkansız olduğunu düşünen müşrikler, kendi aralarında İsra ve Miraç'ı konuşmaya başladılar. Hatta daha önce Resulullah'a inananlardan, müşriklerin etkisinde kalarak İslam'ı terk edenler bile oldu. Bunlar Hazreti Ebubekir'e varıp, arkadaşının geceleyin Beytülmakdis'e götürüldüğünü zannetmesinden haberin var mı diye sordular. Böyle mi söylüyor diye soran Hazreti Ebubekir, evet cevabını aldığında, eğer bunu o söylüyorsa doğrudur diyerek, iman ve teslimiyetin en güzel örneğini ortaya koydu. Buna da şaşıran insanlar, sen gerçekten onun gece Beytülmakdis'e gidip sabah olmadan geri geldiğine inanıyor musun diye tekrar sordular. Kendisinden ve inancından emin olan Hazreti Ebubekir, doğrusu ben bundan çok daha imkansız şeylere inanıp onu tasdik etmekteyim. Öyle ki sabah akşam ona gökten gelen vahyi doğrulamaktayım diye karşılık verdi.

Hicretin 17. senesinde Ebu Ubeyde bin el-Cerrah komutasındaki İslam ordusu, Şam'a gelen Hazreti Ömer'le Suriye-Hicaz sınırındaki Ser köyünde buluşur. Ebu Ubeyde, Şam civarında veba salgını olduğunu bildirir. Hazreti Ömer de durumu görüşmek üzere muhacir ve ensarı toplar ve istişarelerde bulunur. Ne var ki istişarelerden bir sonuç alınamaz. Kimi "sen bir görev için çıktın, bundan geri dönmeni uygun görmüyoruz" derken, kimi de "insanları tehlikeye atmanı doğru bulmuyoruz" der. Hazreti Ömer istişarelerine devam eder ve son olarak Mekke fethine katılmış muhacirlerle Kureyş'in ileri gelenlerini toplar. Bu son istişareden ittifakla geri dönme ve insanları veba tehlikesine atmama görüşü çıkar. Bunun üzerine Hazreti Ömer Medine'ye dönülmesi emrini verir. Fakat ordu komutanı Ebu Ubeyde bu durumu kader inancıyla bağdaştırmamış olacak ki halifeye "Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun?" diye sorar. Hazreti Ömer, "keşke bunu sen söylemiş olmasaydın ey Ebu Ubeyde. Evet, Allah'ın bir kaderinden diğer bir kaderine kaçıyoruz" diye cevap verir ve şöyle devam eder. Develerini otlatmak için biri verimli, diğeri kıraç, iki yamaçlı bir vadiye götürsen ve onları ister otu bol bir yerde, ister çorak yerde otlatsan, sonuçta her iki yerde de Allah'ın kaderiyle otlatmış olmaz mısın diye sorar. Bu sırada daha önce bir işi için aralarından ayrılmış olan Abdurrahman bin Avf çıka gelir ve "bu konuyla ilgili bende bir bilgi var" diyerek Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu nakleder. "Şayet bir yerde veba hastalığı olduğunu işitirseniz oraya gitmeyin. Bir yerde veba hastalığı çıkarsa ve siz orada bulunursanız vebadan kaçarak oradan çıkmayın." Kararının isabetli olduğu Resulullah'ın hadisiyle de teyit edilince Hazreti Ömer Allah'a hamd eder, orduya geri çekilme emri verip Medine'ye döner.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine civarındaki Ravha'da develerine binmiş kalabalık bir gruba rastladı. "Siz kimsiniz?" diye sordu. Onlar da "Müslümanlarız. Sen kimsin?" dediler. "Ben Allah'ın Resulüyüm," dedi. Bunun üzerine bir kadın küçük bir çocuğu kaldırıp Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gösterdi. "Bu çocuğun haccı olur mu?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, sana da sevap vardır," buyurdu. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "İyi rüya, bir rivayete göre güzel rüya Allah'tandır. Kötü rüya şeytandandır. Bir kimse hoşuna gitmeyecek bir rüya görürse sol tarafına 3 defa üflesin ve şeytandan Allah'a sığınsın. Zaten o rüya kendisine bir zarar vermez."

Abdullah bin Muğaffel radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, vallahi ben seni seviyorum," dedi. Ne söylediğini iyi düşün deyince, üç defa "vallahi seni seviyorum" diyerek sözünü yineledi. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer beni seviyorsan, fakirliğe karşı korunmaya bak. Çünkü fakirlik, beni sevenlere karşı tepeden gelen selden daha çabuk gelir," buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz ve birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi arttıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Yakın akrabalarını uyar ayet-i celilesi nazil olduğu vakit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş kabilesini çağırdı. Onlar da toplandılar. Onlara hem genel olarak hem de ayrı ayrı kabilelerini zikrederek seslendi. Ey Abdüşşems oğulları! Ey Ka'b bin Lüey oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarın! Ey Mürre bin Ka'b oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarın! Ey Abdümenaf oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarın! Ey Haşim oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarın! Ey Abdülmuttalib oğulları! Kendinizi ateşten kurtarın! Ey Fatıma! Sen de kendini cehennemden kurtar! Çünkü Allah katında sizin için benim elimde hiçbir şey yoktur. Şu kadar var ki ben sizinle akrabalık ilişkilerimi canlı tutacağım.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı gibi sevap verilir. Bununla beraber onların sevabından hiçbir şey eksilmez. Sapıklığa çağıran kimseye de ona uyanların günahı gibi günah verilir. Bununla beraber ona uyanların günahlarından hiçbir şey eksilmez.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber'e en faziletli kazanç hangisidir diye sorulduğunda o sallallahu aleyhi ve sellem helal, makbul bir alışveriş ve kişinin el emeğiyle kazandığıdır diyerek cevap vermiştir.

0: Teveccüh. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla otururken karşıdan üç kişi geldi. İkisi Nebi sallallahu aleyhi ve selleme doğru yöneldi. Birisi de dönüp gitti. Kalan iki kişi peygamberimizi selamladıktan sonra biri orada bir yer bularak oraya oturdu. Diğeri ise kalabalığın arka tarafında kendine bir yer bularak oraya oturdu. Üçüncü adamsa arkasını dönüp savuştu. Resulullah aleyhisselam konuşması bitince şöyle dedi: İsterseniz bu üç kişinin halini size haber vereyim. İçlerinden biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri sıkıntı vermekten utandı. Allah da ondan haya etti. Öteki ise bu meclisten yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi.
1: Ukbe bin Amir'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Misafir ağırlamayan kimsede hayır yoktur.
2: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi:
3: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
4: اللهم senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim.

Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uykudan kalkınca dişlerini misvak denilen ağaç dalıyla ovarak temizlerdi. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, alaca hastalığından, aklımı yitirmekten, cüzzamdan ve diğer kötü hastalıklardan sana sığınırım. Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Tek başına yola çıkan binekli ile iki kişi olarak yola çıkan binekli adeta şeytan ve avanesinin kötülüklerine hedef gibidir. Üç kişilik süvari ise bir topluluk demektir. Cerir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem yabancı bir kadına bir anlık bakmayı sordum. Gözünü çevir buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm cömertlik adındaki bölüm. En son kaldığımız hadis 555 nolu hadis. Ve an Enes'in radıyallahu anhu. Hazreti Enes'ten gelen bir rivayet. Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Kâle, dedi ki, مَا سُئِلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendisinden istenen, عَلَى الْاِسْلَامِ شَيْئًا اِلَّا اَعْطَاهُ Müslüman olmak üzere, kendisinden herhangi bir şey istendiğinde, illaki onu vermeye çalışırdı. Hazreti Peygamber'in insanları İslam'a teşvik etmek namına nedenli istekli olduğunu gösteren bir tablo bu esasında. Cenab-ı Hak da buna şehadet ediyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem

hırsla insanların iman etmesi yönünde güçlü bir motivasyonu var, güçlü bir arzusu var. O yüzden Cenab-ı Hak buyurmuş ki اِنْ تَحْرِسْ عَلَى هُدَاهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْد۪ي مَنْ يُضِلْ Sen onların hidayeti için hırs ile dahi davransan فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْد۪ي مَنْ يُضِلْ Allah yoldan çıkmaya çalışan kimseyi, azgınlığa, sapkınlığa yönelen kimseyi Cenab-ı Hak hidayete muvaffak kılmaz. Böylece Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'in nasıl bu yönde bir arzuya sahip olduğunu, hırs düzeyinde bu işin peşini kovaladığını, birileri iman edecek olsa nasıl buna sevindiğini, diğer taraftan iman etmeyenler için nedenli üzüldüğünü, yine Kur'an ayetlerine konu olacak şekilde görmekteyiz. Allah Azze ve Celle buyurdu ki, فَلَعَلَّكَ بَخِعُ النَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ Onların peşi sıra, neredeyse kendine kıyacaksın. اِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يثِ أَسَفَ Esefinden, yani üzüntünden, kederinden, onların peşi sıra iman etmiyorlar diye bu söze, Allah'ın indirdiği bu kitaba, sen neredeyse üzüle üzüle kendini helak edeceksin. Yapma böyle. Bil ki Allah Azze ve Celle ancak ve ancak kendilerinde hayır bildiği kimseleri hidayete muvaffak kılar. Kendilerinde hayır bildiği kimselere hakkı hakikati işittirir, duyurur ve bu süreci onlara müyesser kılar, kolaylaştırır. Ancak bir kimse de hayır yok ise kötüye meylediyor, kötülüğü tercih ediyor, bile isteye hak ile inatlaşıyor, cürmü seçiyor, zulmü seçiyor, yanlışları seçiyorsa Allah Azze ve Celle öyle kimselere hidayet etmez. Vallahu la yehdil kavme zalimin. Allah zalimlere hidayet etmez. İnna Allaha la yehdil kavmel fasikin. Allah fasık adamlara, fasık kimselere hidayet etmez. İnna Allaha la yehdi men huve kazibun. Allah yalancı bir adama, yalancı bir kişiye hidayet etmez. Kaffar. Allah gerçeğin üzerine örten, tanıklığında, şehadetinde dürüstçe davranmayan, insanlarla olan ilişkisinde, muamelesinde haktan, adaletten sapan kimselere Allah hidayet etmez. Allah müstekbirlere hidayet etmez. Büyüklenen, diklenen, mütecaviz kimseler.

يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم شو دلريلا يعني dillerinin ucuyla amenna demiş kimselerin bir süre sonra çabucak küfre geçmeleri sakın seni üzmesin. Çünkü işin gerçeğinde velem tu'min kulubuhum, kalpleri zaten iman etmemişti. Dolayısıyla esas olan imanın kalbe girmesidir. Kalbin iman etmesidir. İslam'ın hak olduğuna, Resulullah'ın hak olduğuna, bu getirdiklerini gerçekten Allah'tan getirdiğine kulun tanık olması, mutmain olmasıdır. Bu da okumakla, araştırmakla, öğrenmekle olur. Allah'tan gayrı bir ilah olmadığı gerçeği dahi ilim ile tahsil edilir. Hak Teala buyurdu ki, فَعْلَمْ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ. Bilesin yani ilmen, فَعْلَمْ, bilesin ki ilim yoluyla yani Allah'tan gayrı bir ilah yoktur. Yoksa sadece dillerinde kalanlar, işte onları Cenab-ı Hak böyle levmetti ve onların fırsatını bulunca hızlıca küfre yönelmelerini de normal saydı. Resulünü bundan ötürü teselli etti. Üzülmeyesin. لَا يَحْزُنْكَ الَّذ۪ينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذ۪ينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ. Şu dilleriyle aminna demiş ama kalpleri iman etmemişlerin küfre hızlıca yönelmeleri sakın seni üzmesin. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda ayetlere de konu olan bu yaşanmışlıkları göz önünde bulundurduğumuzda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insanların iman etmesi hususunda nasıl bir arzuya, nasıl bir hevese, nasıl bir beklentiye sahip olduğuna tanık olmuş oluruz. Buna tanık olan bir kimse onun şu fani dünya malından sırf birileri iman etsin diye vermek konusunda ne kadar rahat olabileceğini kolaylıkla kestirecektir. İşte tam da öyleydi. Allah'ın Resulü Hazreti Enes'in ifadesini şimdi tekrar okuyalım. مَا سُئِلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْاِسْلَامِ شَيْئًا اِلَّا اَعْطَاهُ. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam olmak üzere yani Müslüman olmak üzere her ne istenmişse kendisinden illaki vermiştir. وَلَقَدْ جَاءَهُ رَجُلٌ. Nitekim bir defasında ona bir adam geldi. فَاَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ. Allah'ın Resulü ona iki dağ arasında otlamakta olan koyunları verdi. Belli ki bir vadi dolusu koyunları ona bağışlamış. 3-5 koyun olsa, 5-10 koyun olsa öyle derdi. Ama iki dağ arasında tanımını düşündüğümüzde koca bir sürü demek. Ganemen beyne cebeleyni. Değil mi ki adam Müslüman olacak? Resulullah nasıl bonkör davranmış? Bir insanın Müslüman olması onu nedenli heyecanlandırıyor. Ama aynı anda şunu da görüyoruz. Dünya malı onun gözünde nedenli değersiz. Nitekim Hazreti Peygamber'in bu denli rahat davranmasını bazı sahabiler yadırgadılar. Yani İslam'ın yükünü biz çektik. Ceremesini biz çektik. Uzun yıllar savaştık. Bu adamların kanları kılıcımızın hala kınında mevcut. Şimdi İslam'ın semeresini, mahsullerini bunlar yiyorlar. Allah'ın Resulü onlara bolca veriyor. Halbuki burada bir sonuç varsa, bir hasılat varsa, hani öncelikle buna biz layığız kabilinden düşündüler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sonunda böylelerine bir hutbe vermek durumunda kaldı. Dünyanın ne kadar değersiz olduğunu, kendisinde hayır bilmediği ve hayra yönelsin diye bazılarına bolca verdiği kimseleri böyle görmeleri gerektiğini, diğer taraftan kendisinde hayır bildiği kimselere bu hayrın kıymetini,

hayatına da yansıtmadığını görünce durumu kavradılar. Anladılar ki müellefe-i kulub, yani kalpleri İslam'a telif edilenler, bu eşiği atlasın diye Allah'ın Resulü, imana rahatlıkla geçsin diye adeta bir kolaylaştırıcı olarak kullanıyor bunu. Bilahare bu kişi gerçekten iman eder, imanını sağlamlaştırır, tahkik eder. Ümidiyle yapıyor bunu. Şu an için mal hevesiyle ve arzusuyla Müslüman oluyorsa bile, İslam'ı tanıdıkça bu kez gerçekten Müslümanlığa sarılır ümidiyle yapıyor bunu. Elbette bunlar belli bir fire vereceklerdir. Ama Allah'ın Resulündeki yeter ki Müslüman olsunlar beklentisi ve arzusu o kadar yüksek ki, içlerinden az sayıda çıkacak olan hakiki Müslümanların hatırına, belki sözde olan nicelerine bile mali yardımda bulunabiliyor. Nitekim Resulullah'ın vefatıyla birlikte niceleri dinden irtidat ettiler. Müslümanlıktan çıktılar. Hatta kafirlerin cephesine katıldılar. Onlarla bir olup Müslümanlarla savaştılar. İleride yaşanacak bu durumun belirtileri daha Resulullah hayattayken dahi görünmeye başlanmıştı. O yüzden Cenab-ı Hak Resulünü teselli etti. لَا يَحْزُنْكَ الَّذ۪ينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذ۪ينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ. Dilleriyle iman etmiş. Bu konjüktürel iman. Kalabalık bu tarafa geçti diye iman etmiş söz gelimi bedeviler. قَالَتِ الْاَعْرَابُ آمَنَّا. Bedeviler iman ettik dediler. Cenab-ı Hak da onlara قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا. Hayır, siz iman etmediniz. Siz teslim olduk deyin. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. İman henüz sizin kalbinize girmiş değil. Bu vakayı bilmesine rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların ileride imana, İslam'a aşina olup öğrendikçe iyileşmesini ve gerçekten imanın kalplerine girdiği kimselere dönüşmesi ümidiyle süreçlerini kolaylaştırmak adına neredeyse her ne isterlerse veriyordu. Kendi yakınında olan, başından beri yanında olan, İslam'a büyük fedakarlık göstermiş olanlara vermekte daha çekimser kalıyordu. Hatta çoğu zaman onlara kendilerine öğreteceği duanın vereceği maldan daha hayırlı olabileceğini öğütlüyordu. Kızında öyle oldu. Diğer yakın sahabilerle ilgili rivayetler de var. Onlara Allah'ın Resulü 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahu Ekber demenin kendilerine vereceği mali destekten daha hayırlı olacağını söylüyordu. Bu resmi böylece bütünüyle görmez isek, Allah'ın Resulü'nün dünya malını ne denli değersiz gördüğünü, asıl azığın فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, takva olduğu gerçeğiyle hareket ettiğini ve o Allah'a çağıran davetçi ruhunu nasıl üst bir motivasyonla hırs diyebileceğimiz düzeyde yaşadığını görmüş oluruz. Tabii bu iki dağın arasındaki koyun sürüsüne birdenbire sahip olan bu adam şaşırdı. فَرَجَعَ اِلَى قَوْمِهِ. Döndü kavminin yanına gitti. فَقَالَ, onlara dedi ki يَا قَوْمِ أَسْلِمُوا. Ey kavmim, Müslüman olun. فَاِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءَ مَنْ لَا يَخْشَ الْفَقْرَ. Çünkü Muhammed öyle veriyor ki hiç fakirlik endişesi olmayan biri gibi veriyor. Bu bir deyim, bir kimsenin hiç fakirlik endişesi yoksa o denli bonkör olur. Yani Araplar çok zengin olan kimseyi o kadar zengin ki fakir olma ihtimali yok, ne kadar verirse versin, böyle tasavvur etmişler. اَعْطَا اَمَنْ لَا يَخْشَ الْفَقْرِ. Fakirlik endişesi olmayan biri gibi veriyor. Elbette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fakirlik endişesi yok. Ama bu çok zengin olduğu için değil, Allah'a itimat ettiği, kendi zenginliğini Allah'ın kendisine indirdiği, bu hidayetin zenginliği olarak gördüğü, bununla mutlu ve mesut olduğu içindir. قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. Bu ayet-i kerime en çok Resulullah'ta karşılığını buldu. De ki Allah

0: fazlı Allah'ın rahmeti sayesinde. Ancak onunla, yani Cenab-ı Hakk'ın kitabı Allah'ın fazlı olarak ve onun rahmeti Cenab-ı Hakk'ın elçisi olarak buradan gelen bu hidayetin ışığı ile bunlarla sevinin. فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا Bundan ötürü sevinsinler. هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ Bu diğerlerinin toplaya durduklarından daha hayırlıdır. Dışarıda insanlar bir şeyler toplayıp duruyorlar. Sürekli biriktirmeye çalışıyorlar. Üst üste koymaya, yığmaya, günden güne çoğaltmaya çalışıyorlar. İşleri güçleri nemalandırmaktan ibaret. Ve ne kadar çok birikim yaparlarsa o kadar seviniyorlar. Halbuki Allah Azze ve Celle indirdiği bu hidayeti, başta Allah'ın kitabı olmak üzere ve Resulüne öğrettiği bu dinin uygulaması esası, yani sünneti olmak üzere sevineceklerse bundan ötürü sevinsinler. Çünkü sonsuz saadete yol açan, imkan tanıyan budur. Diğeri bir süre üzerinde tescilli kalır, kayıtlı kalır, sonra geri alınır. Dolayısıyla anlamsızdır. Sana kalmaz, seninle gelmez, sana kalıcı bir çıktı olarak eline geçmez. Elden ele devreden bir bakiye hükmündedir. Dolayısıyla onunla sevinmek ancak sefihlerin işi olabilir. Dolayısıyla Resulullah'ın sevinci, mutluluğu tıpkı Hazreti Süleyman gibi önüne çil çil altınların sandıklar dolusu getirildiği o sahnede وَمَا آتَانِيَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ Allah'ın bana verdikleri size verdiklerinden daha hayırlıdır diyerek nübüvvetini, Cenab-ı Hakk'ın kendisine indirdiği vahyi kastedip maldan ötürü heyecan duymayacağını, bundan ötürü sevince kapılmayacağını söyledi. Aksine sizinle paylaşmak istediğim şey sizde sevinç oluşturmalı. İnnehu min Süleymana ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Nitekim onlara mektubunda bunu paylaşmak istedi. Bismillahirrahmanirrahim. O yegane ilahın ismini, ondan gayrı bir ilah olmadığı gerçeğini, yani hidayeti, yani Hakk'ın kendisini. Hazreti Süleyman asıl sevincin kaynağı hidayetin kendisini onlarla paylaşmak istemişken, onlar sözüm ona dünyalık hediyeler ile Hazreti Süleyman'ın dikkatini dağıtmak istediler ama olmadı. Dolayısıyla benzer bir durumu Resulullah'ta görüyoruz. Uzun süren yokluk yıllarından sonra eline geçen bu imkanları heyecanla kendi hayatına yansıtması, arkadaşlarına dağıtması ve refah düzeyini yükseltmesi beklenirken böyle davranmadı. Gönüllü ve sade yaşamını dün olduğu gibi sürdürdü. Ahiret heyecanının ve beklentisinin mutluluğu üzere olduğunu dışa vurmuş oldu. Eline geçen bolca imkanları da birileri Müslüman olur ümidiyle promosyon gibi dağıtabildi. Dolayısıyla bu adam Resulullah'ın böyle bir şey yaptığını görünce varıp kavmine siz de Müslüman olun. Muhammed öyle veriyor ki salat ve selam üzerine olsun diye heyecanla bunu paylaştı. Hadisin devamında Hazreti Enes diyor ki وَاِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُسْلِمُ مَا يُرِيدُ اِلَّا الدُّنْيَا O zamanlar bir adam sırf dünyayı istediği için Müslüman oluyordu. Yani Müslüman olayım, zengin olayım. Çünkü Müslüman olmam hususunda beni teşvik etmek üzere Resulullah çok şey veriyor. Ne diye küfürde kalayım ki elime bu kadar para geçecekse? Koşup geliyordu, Müslüman oluyordu. فَمَا يَلْبَثُ اِلَّا يَس۪يرًا Ama Hazreti Enes devamında dedi ki çok geçmeden bir bakıyordun hatta yekûne l-islamu ahabbe ileyhi mined dunya ve mâ aleyha. Bakmışsın İslam ona sevimli gelmeye başlamış. Adam İslam'ı tanıdıkça içselleştirmiş, beğenmiş, hidayetin ışığına kavuşunca, kalbi İslam'ın nuruyla aydınlanınca bir bakıyordun ki Müslümanlık ona dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha sevimli gelmeye başlıyordu. Dolayısıyla Resulullah amacına ulaşmış oluyordu. Elbette herkes de işe yaramayabilir. Birileri sırf dünyalık meta için öyle görünebilir. Sonrasında İslam'dan dönebilir. Yahut nifak üzere kalabilir. Ama Allah'ın Resulü'nün niyeti baki. O bu amelini Cenab-ı Hakk'ın da teşri ettiği vel muallafati kulubuhum, kalplerini telif etmek üzere birilerinin Müslümanlığını teşvik etmek ve kolaylaştırmak için yapıyordu. Ameller de niyetlere göre olduğuna göre Hak Teala onun niyetini çokları üzerinde gerçekleştirdi. Hazreti Enes'in gözlemi bu yönde. Ravahu Muslimun. Okuduğumuz bu rivayeti İmam Müslim rivayet etmiş. Dolayısıyla İmam Buhari'nin rivayet etmediği ancak İmam Müslim'in rivayet ettiği üçüncü dereceden sahih bir rivayeti okumuş olduk. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki İlahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü

Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi.

0: şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü, senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor, gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
1: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk Hadis'te Sosyal Hayat.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Fî kulli kebidin ratibetin ecr.
2: Her canlıya yapılan iyilikte bir sevap vardır. Tabiatı paylaştığı hayvanlar, yeri gelir insana binit olur, yeri gelir gıda olur, yeri gelir ruhunu dinlendiren bir ses olur, yeri gelir sadık bir dost olur. Hayatındaki yeri ne olursa olsun, onlar insanın merhametine emanet edilmiştir. Rabbimiz kitabında onları ibret alınması için anmıştır. Sevgili Peygamberimiz her emanet gibi onları da korumuş, kollamış, merhametle davranmış, aksi şekilde davrananları uyarmıştır. İslam'da hayvan haklarının korunmasına ne kadar önem verildiğini uygulamalarıyla tarihe not düşmüştür. Peygamberimiz hayvanların zevk için öldürülmelerini, dövüştürülmelerini, onlara hakaret edilmesini yasaklamış, debesine beddua eden kadını hayvanın sırtından indirmiştir. Binek hayvanları üzerine oturup uzun uzun sohbet edenleri uyarmıştır. Hayvanlarınızın sırtını minberler olarak kullanmaktan sakının. Enes bin Malik bir yerde konaklayınca ilk işlerinin hayvanların yüklerini sırtlarından indirmek olduğunu rivayet eder. Peygamber Efendimiz açlıktan bir deri bir kemik kalmış devenin sahibine dilsiz hayvanlar hakkında Allah'tan korkması gerektiğini söylemiştir. Sevgili Peygamberimiz, hayvanlara yapılan muamelenin insanın ahiret hayatını etkileyeceğine işaret etmiştir. Köpeğin susuz olduğunu anlayınca, biraz önce su içtiği kuyuya tekrar inip, köpeğe ayakkabısıyla su veren adam bağışlanmıştır. İnsanların haklarına bile riayet edilmediği dönemin ardından, hayvana iyi davranmanın ödüllendirileceğini duyan sahabiler merakla sorarlar. Bizim için hayvanlardan dolayı da sevap var mıdır? Verilen cevap canın değerine vurgu yapar. Her canlı sebebiyle sevap vardır. Peygamberimiz süt veren hayvanların memeleri incinmesin diye onları sağan insanların tırnaklarını uzatmamalarını istemiştir. Peygamberimizin hayvan hakları

0: konusundaki hassasiyeti ve İslam ahlak prensipleri sayesinde hayvan hakları ile ilgili hukuki düzenlemeler yapılmıştır. Hayvanlara iyi davranılması, aç ve susuz bırakılmamaları, güçlerinin üzerinde yük taşıtılmaması, eğlence için dövüştürülmemesi, yavrularının alınmaması gibi tedbirler alınmıştır. Aksi takdirde aksi davrananlar cezalandırılmış, sahibi bulunmadığı için aç kalan hayvan devletçe beslenip yapılan harcamalar sahibinden alınmıştır. Osmanlı döneminde sahipsiz hayvanların bakımı ve beslenmesi için vakıflar kurulmuştur.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 sınıf insan Allah'ın arşının gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmayacağı kıyamet gününde onun gölgesinde gölgelenecektir. Adaletli yönetici, Allah'a kulluk üzerine yetişen genç, kalbi mescitlere bağlı olan kimse.

Ebu Katade'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeynep'le Ebu'l-As bin Rebi'den olan kız torunu Ümame kucağında olduğu halde namaz kılardı. Ayağa kalktığı zaman onu kucağına alır, secdeye vardığı zaman bırakırdı. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem üvey oğlu olan Hint bin Ebu Hale'et Temimi'ye, "Resulullah'ı bize tasvir et, zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin," deyince Hint, "Anam babam ona feda olsun," dedikten sonra şöyle devam etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Uzatmazdı. Kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu. Kederlenirdi. Kendisine karşı çıkıldığında yüz çevirir giderdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceği kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi görünürdü.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah, bana nasihatte bulunur musunuz?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Öfkelenme," buyurdu. Adam aynı sözü birkaç kere tekrarladı. Peygamber her defasında, "Öfkelenme," buyurdu. Ebu Ümame Suday bin Aclan el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanların Allah'a en yakın olanı önce selam verenleridir.

0: Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinize buğz etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Ve birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Efendimiz bir gün sahabeleriyle birlikte bir kabristana uğradı ve "Esselamu aleyküm ey müminler diyarının sakinleri" diyerek selam verdi. Sonrasında ise "İnşallah biz de size katılacağız. Ancak din kardeşlerimizi dünyada görmüş olmayı çok arzu ederdim" diye ekledi. Bunu duyan onun şerefli arkadaşları, "Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz?" dediler. Allah Resulü, "Siz benim ashabımsınız, kardeşlerimse henüz dünyaya gelmeyenlerdir." buyurdu. Bunun üzerine sahabe-i kiram, "Ümmetinden henüz dünyaya gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ey Allah'ın Resulü?" diye sordular. Efendimiz ise şöyle dedi: "Bir adamın siyah atlar arasında alınları ve ayakları beyaz atları olsa onları tanımaz mı?" Ashabından "Elbette tanır" cevabını duyan Resul-i Ekrem bunun üzerine onlara, "İşte benden sonra gelecek olan kardeşlerim aldıkları abdestten dolayı kıyamet günü abdest azaları parlayarak gelecekler. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım" şeklinde cevap verir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir. Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber.

Peygamberimiz anlatıyor. Zamanın birinde bir adam çölde tek başına yolculuk yapıyormuş. Aniden gökyüzünden filanın bahçesini sula diye bir ses işitmiş. Başını kaldırıp baktığında gökte sadece bir bulut görmüş. Evet, ses oradan geliyormuş. Adam hayretler içerisinde kalarak bulutu takip etmeye başlamış. Kara taşlık bir yere gelince bulut suyunu boşaltmış.

biri gibi kabul et buyurmuş. Rivayetin devamında İbn Ömer, hadisi rivayet eden Mücahid'e hitaben, sabaha çıktığında akşama varacağım diye içinden geçirme. Akşama ulaştığında da sabaha çıkacağım diye içinden geçirme. Hastalığından önce sağlığından, ölümünden önce hayatından istifade ederek hazırlık yap. Ey Allah'ın kulu, yarın halinin ne olacağını bilemezsin demiştir.

0: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor az sonra.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde ahdini bozan her kimsenin günahına göre arkasından bir bayrak dikilir. Şunu iyi bilin ki halkına verdiği sözde durmayan bir yöneticiden daha büyük vefasız yoktur. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölülere sövmeyin. Çünkü onlar önden göndermiş olduklarının amellerinin karşılıklarına ulaşmışlardır. Abdullah bin Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tapılsın diye resim heykel yapan herkes cehennemdedir. Yaptığı her resim başına bir şahıs yaratılır ve cehennemde o yapana işkence eder. Hadisi rivayet eden İbn Abbas, eğer illa resim yapman gerekiyorsa ağaç ve manzara gibi cansız varlıkların resmini yap demiştir. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Soğan veya sarımsak yiyen bizden veya mescidimizden uzak dursun. Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest alırsa tırnak altlarına varıncaya kadar bütün bedeninden günahları dökülür. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ''Ya Resulallah, senin sözlerinden hep erkekler istifade ediyor. Bize de bir gün tahsis etsen de, Allah'ın sana öğrettiklerinden bize öğretmen için o gün sana gelsek.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Filan filan günler toplanın.'' buyurdu. Onlar da toplandılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onların toplandıkları yere gelip, Allah'ın kendisine öğrettiği bilgilerden onlara da öğretti. Sonra herhangi birinizin 3 çocuğu ölürse o çocuklar anneleri için cehenneme karşı siper olurlar dedi. Kadınlardan biri ya 2 çocuğu ölürse diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 2 çocuk da böyledir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kulun Rabbine en yakın olduğu an, secdede olduğu andır. Öyleyse secde halinde çokça dua edin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Hava gayet güzeldi. İnsanın dışarıda oyun oynayası, bahçelerde koşup sularda yüzesi geliyordu. Nasreddin Hoca göl kenarında oynayan çocukları görünce çocukluk günlerine gitti birden. Derslerini bitirip mektepten çıkınca nasıl da koşardı bahçelere, göl kenarlarına. Yorulma bilmez gün boyu coşkuyla oradan oraya koştururlardı. Tabii tüm bunlar belli bir zamanda yapılırdı. Derslerini bitirdikten sonra. Şimdi ne koşacak ne de kimseyle yarışacak yaştaydı. Hoca bunları düşünürken öğrencilerinin yanına gitti. Onu gören gençler karşılamaya geldiler.
3: Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk evlatlarım. Hayırdır, ne yapıyorsunuz burada böyle?
2: Okuldan çıkınca biraz hava alalım, gezelim diye buraya geldik.
4: Maşallah ne güzel düşünmüşsünüz. Böylesi geziler hem zihninizi açar hem arkadaşlıkları pekiştirir. Hem de sizi sağlıklı yapar. Unutmadan söyleyeyim, eğer göle maya çalmaya çalışıyorsanız benden izin almanız gerekir.
2: Çocukların bir kısmı göle maya çalma olayını duymadıkları için pek anlamadılar. Bunu fark eden Nasreddin Hoca anlatmak zorunda kaldı.
4: Bir zamanlar arkadaşlarla birlikte göl kenarına pikniğe gelmiştik. Ben elime bir bakraç yoğurt aldım. Kaşık kaşık yoğurdu göle bırakmaya başladım. Arkadaşlarım beni şaşkınlıkla izliyorlardı. İçlerinden biri dayanamayıp sordu. Aman hocam, yoğurdu ne yapıyorsun böyle? Ben gayet sakin cevap verdim. Hiç, sadece göle maya çalıyorum. Hocam hiç göl maya tutar mı dediler. Ben de gayet sakin cevap verdim. Ya tutarsa?
2: Bu cevap üzerine çocuklar gülmeye başladılar. Nasreddin Hoca devam etti.
4: Aslında ben böyle yaparak arkadaşlarıma bir mesaj vermek istedim çocuklar. Hayatta hiçbir zaman karamsarlığa düşülmemeli, ön yargılı olmamalıyız. Her zaman içinde bulunduğumuz şartları zorlamalı ve hedefe ulaşmaya çalışmalıyız. Eğer biz çalışırsak Yüce Rabbimiz bizlere bilmediğimiz, beklemediğimiz yerden imkanlar sunar. Değil mi arkadaşlar?
2: Gençler Nasreddin Hoca'yı onayladı.
3: Evet hocam, haklısınız.
4: Peki çocuklar, göle geldiniz ama yüzdünüz mü?
3: Hayır hocam, yüzmedik. Eğer siz de bize eşlik ederseniz yüzeriz.
4: Tamam, öyleyse yüzelim hadi.
2: Çocuklar yüzmek için hazırlık yaparken Salih sordu.
3: Hocam, yüzmek için göle girdiğim zaman hangi tarafa döneyim?
2: Nasreddin Hoca sakalını sıvazlayarak güldü.
4: Elbiselerin olduğu tarafa dön de öyle yüz.
2: Hocanın verdiği bu güzel cevap üzerine herkes güldü. Nasreddin Hoca yüzmeden önce genel uyarılarda bulundu.
4: Öncelikle yüzerken giydiğiniz kıyafet uygun olacak. Elbiselerinizi çıkarırken ve giyinirken birbirinizin mahrem yerlerine bakmayacaksınız. Yanınızda büyükler ve yüzme bilenler olmadan asla suya girmeyeceksiniz. Ne kadar yüzme bilseniz bile derin ve girdaplı yerlerde yüzmeyeceksiniz. Eğer kirliyse suya girmeyeceksiniz. Suda şaka yapmayacaksınız. Her sene suda yapılan saçma sapan şakalar yüzünden nice gençler boğulma tehlikesi geçiriyor. Edepli bir şekilde suya girip yine aynı şekilde çıkacaksınız. Tamam mı arkadaşlar?
3: Tamam hocam.
2: Ve hep birlikte çok derin olmayan bir yerde yüzmeye başladılar. Nasreddin Hoca gençlerle yeterince yüzdükten sonra seslendi.
4: Hadi çocuklar, yorulduk artık, çıkalım.
2: Hocanın bu çağrısı üzerine gençler birbirlerini uyararak sudan çıktılar. Sadece iki kafa dar, Memati ve Beyati suda oyalandılar. Nasreddin Hoca bir ağacın arkasında elbiselerini giydi. Ayakkabısını giyeceğinde ağacın altına atılmış çöpler gördü. Tabii çok öfkelendi. Çocuklar yanına geldiği zaman Memati ile Beyati'nin hala gölden çıkmadıklarını görünce öfkesi daha da arttı. Ama Nasreddin Hoca öfkesine hakim olan biriydi. Hemen kızıp bağırmadı. Biraz sert bir tonda seslendi.
4: Siz ikiniz derhal çıkın bakalım.
2: Nasreddin Hoca'yı hiç böyle görmemişlerdi. İki yaramaz hemen sessizce sudan çıktılar.
4: Hey gençler, hepiniz karşıma geçin, toplanın bakalım.
2: Çocuklar Hoca Efendi'yi daha fazla kızdırmamak için denileni yaptılar. Onlar toplanıncaya kadar Memati ile Beyati de gelmişti. Onlar kendilerini saklamaya çalışarak bir ağacın yanına kıvrıldılar.
3: Nasrettin Hoca herkesin geldiğini anlayınca tok ve heyecanlı bir sesle konuşmaya başladı.
4: Çocuklar, az önce beni büyük bir hayal kırıklığına uğrattınız. Beni şaşırttınız, üzdünüz. Şu güzel mekanda, ağaçların altında serinledik, meyvelerden yedik, koyunlar oynadık, güzel güzel yüzdük. Bunlar hoş şeyler ama sonra yüzme bitti çıkalım dediğim halde bazı arkadaşlarınız bu sözü hiç dikkate almadı, önemsemedi. Şu var ki büyükler bizim iyiliğimiz için gereken bir şey istedikleri zaman hemen yerine getirilir. Sonra ben elbiselerimi giyerken bir ağacın altına atılmış çöpler gördüm. Bir Müslüman genç çevresini bu şekilde kirletir mi? Bunlar edep ve ahlaka sığar mı? Müslüman bir genç terbiyeli, ahlaklı, çevresine ve insanlara saygılı, düzenli, söz dinleyen insandır. Bu sözlerim bu yanlış hareketi yapanlaradır. Ben onların ismini söylemek de istemiyorum. Onlar kendilerini bilirler. Ama lütfen bu yanlış hareketlerden vazgeçsinler. Bu arada söz dinleyen, bizleri üzmeyen, incitmeyen, çevreyi temiz tutanları da özellikle tebrik ediyorum. Şimdi herkes toparlansın bakalım. Yarın son dersimizi yapacağız inşallah. Peygamber Efendimizin üstün ahlakından bahsedeceğiz. Kimse derse geç kalmasın. Anlaşıldı mı?
5: Anlaşıldı hocam.
4: Hadi öyleyse eve gidiyoruz.
3: Nasrettin Hoca camiye girdiğinde bütün öğrencileri sessizlik içinde gördü. Önlerinde defterleri gürültü yapmadan bekliyorlardı. Selam verdikten sonra hemen söze girdi.
4: Sevgili çocuklar, hepinizi tebrik ederim. Maşallah çok akıllı ve terbiyeli bir duruşunuz var. Hep böyle olmanızı isterim. Çünkü Yüce Allah ahlaklı kulları sever. Anne babalarınız ahlaklı çocukları sever. Öğretmenleriniz ahlaklı öğrencileri sever. İnsanlar ahlaklı gençleri sever. Hiç kimse yaramazlık yapan, yalan söyleyen, insanlara ve çevresine zarar veren, kötü hareketlerde bulunan kimseleri sevmez. Yüce Rabbimiz bizleri en güzel biçimde yarattı. Madem ki Allah bizleri en güzel biçimde yarattı, o halde bizler de en güzel davranışlarda bulunmalıyız.
3: Nasrettin Hoca çocukları süzdükten sonra tebessüm ederek Salih'e seslendi.
4: Salih, sen cevap ver bakalım. Allah'ın seni bir insan değil de bir kedi, bir kurt, bir timsah veya bir fare olarak yaratmasını ister miydin?
6: Salih cevap verdi. Hayır hocam, asla istemezdim. İyi ki Allah beni insan olarak yaratmış.
4: Evet, iyi ki bizleri insan olarak yaratmış. Hem de en güzel şekilde. O halde bizlere çok büyük görevler düşüyor. Allah'ımızı tanıyıp iman ettikten sonra en güzel hareketleri ve davranışları göstermek, tıpkı Peygamber Efendimiz gibi. Arkadaşlar, Peygamber Efendimiz bizlere her yönüyle örnek bir şahsiyettir. O bizim her konuda örneğimizdir, rehberimizdir, kılavuzumuzdur, aydınlatıcımızdır. Davranış, karakter, yaşayış ve ahlakıyla mükemmel bir insan. Onu anlamak ve örnek almak da boynumuzun borcudur. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Ey müminler, şüphesiz ki sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çokça ananlar için Allah Resulü en güzel örnektir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmet olarak gönderilmiş üstün bir şahsiyetti. Onun ahlakı Kur'an ahlakıydı. Bu yüzden uzun yıllar birlikte olduğu Hazreti Ayşe'ye gelip sordular. Ya Ayşe, bize Hazreti Muhammed'in ahlakından bahseder misin? Onun ahlakı nasıldı? Hazreti Ayşe kısa ve net bir cevap verdi. Sevgili Peygamberimizin ahlakı Kur'an ahlakıydı. Gerçekten de Peygamber Efendimiz Kur'an'daki bütün emirleri yerine getirmiştir. Kur'an'da yasaklanan tüm kötülüklerden kaçınmıştır. Kur'an-ı Kerim bir şahıs olsa bu Hazreti Muhammed olurdu. Çünkü onu Rabbimiz terbiye etmiş ve ne güzel terbiye etmişti.

0: Efendimiz toplumda karışık bir şekilde yer alan iyi ve kötü ahlakı düzenlemiş, güzel ahlakı tamamlamıştı. O yüce ve mükemmel bir ahlak üzereydi Kur'an'da buyrulduğu gibi. En hayırlı ve en ahlaklı insandı. İnsanların birbirleriyle olan ilişkilerinde güven, dürüstlük, helal ve harama uygun davranma çok önemlidir çocuklar. Ama toplumda maalesef buna uymayan insanlar bulunmakta. Ben bir defasında komşuma süt almak için gittim. Adamın süte su kattığını, güvenilir biri olmadığını biliyordum. Ona iki tane kap bıraktım. Bana iki okka süt verir misin komşu dedim. Tabii veririm hocam, fakat diğer kabı ne yapacağım dedi. Birine süt koyacaksın, diğerine de su koyacaksın komşu. Komşum bana kızgın bir şekilde baktı, gidip sütü getirdi. O da insanların kendisine güvenmediğini, süte su kattığını öğrendiğimizi anlamış oldu. Bir daha da bu kötü işi yapmadı. Sevgili arkadaşlar, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem her yönüyle güvenilir bir insandı. Daha peygamber olmadan önce bile insanlar onun ahlakını çok severdi. Ona dürüst, güvenilir, özü sözü bir, kötülüklerden uzak, bağırıp çağırmayan, kimseyle kavga etmeyen bir insan olmasından dolayı el emin, güvenilir insan dediler. Bu yüzden Muhammedül Emin diye anıldı. O hiç kimseye zarar vermezdi. Söz verdiğinde muhakkak tutardı. Tutamayacağı bir sözü vermezdi. Abdullah adlı bir sahabe anlatıyor, bakın ne diyor. Peygamberimizle peygamberliğinden önce bir alışveriş yapmıştım. Onun bende bir miktar alacağı kalmıştı. Bir yer belirledik ve şu vakitte orada buluşalım diye kararlaştırdık. Ben her nasılsa unuttum ve oraya gitmedim. Aradan bir müddet geçtikten sonra Hazreti Muhammed'i görünce hatırladım. O bana dedi ki, ey genç, beni bekletmekten usandırdın, beni yordun. Ben onu bekletmiş olduğumdan dolayı çok utandım. Ama o bana hiç kızmadı, sonra helalleştik. Evet, Peygamber Efendimiz kendisi çok incinmiştir ama kimseyi incitmemiştir. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hazreti Hatice'nin eski eşi Ebu Hale Malik bin Zürare'den olan oğlu Hind bin Ebu Hale, Hazreti Peygamberimizle uzun süre vakit geçirmiş bir sahabiydi. Abdullah bin Abbas bir gün kendisine, "Resulullah'ı bize tasvir et. Zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin," deyince Hind, "Anam babam ona feda olsun," dedikten sonra şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Lafı asla uzatmazdı ama kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu. Kederlenirdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceğe kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adamın mescide devamı alışkanlık haline getirdiğini gördüğünüzde onun imanına şahitlik yapın. Çünkü Yüce Allah, Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar eder buyurmaktadır.

0: 40 Hadis'te Sosyal Hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Tehadu fe innel hediyete tuzhibu vaharas sadr ve la tahqiranna jaratun li jaratiha ve lev şikka firsin şah.
0: Hediyeleşin, zira hediye kalpteki kuşkuları giderir. Bir kadın komşusundan gelen hediyeyi küçük görmesin. Bir koyun parçası olsa bile. Sevgili Peygamberimiz kendisine takdim edilen hediyeleri kabul etmiş, hediyelere karşılık vermiş ve hediyeleşmeyi teşvik etmiştir. Çünkü hediyeleşmek insanlar arasındaki sevgi, dostluk, kardeşlik bağlarını geliştirir. Kıskançlık, bencillik, cimrilik gibi olumsuz duyguların giderilmesine yardım eder. Dilimizdeki "lokma karın doyurmaz, şefkat artırır" sözü hediyenin bu yönüne işaret etmektedir. Hediyeyi beğenmeyip küçümsemek veren kişiyi inciteceği için bu konuda ashabını uyaran Peygamber Efendimiz verilen hediyenin değerine bakmamıştır. İhtiyaç halinde kendisine verilen hediyeleri başkalarına hediye etmiş.

0: edilmiştir. İmkanlar ölçüsünde hediyeye karşılık verilmesini tavsiye etmiştir. Size herhangi bir iyilikte bulunana mukabele ediniz. Verecek bir şey bulamazsanız ona dua ediniz ki kendisine mukabelede bulunduğunuz bilinmiş olsun. Verilen hediyelerin reddedilmesine uygun bulmayan Allah Resulü, hediyeyi geri çevirmeyin buyurur. Fakat aracılık yapan kişiye hediye verilmesini yasaklamıştır. Kim bir kimse için aracı olur, bu desteği karşılığında kendisine hediye verilirse, hediyeyi kabul ettiği takdirde faiz kapılarından büyük bir kapıya girmiş olur buyurmuştur. Devlet memurlarının verdikleri hizmet karşılığında hediye almaları da yasaklar kapsamına girer. Peygamberimiz, evinde otursaydı hediye alamayacak kişinin işi dolayısıyla hediye kabul etmesini onaylamamıştır. Verilen hediyeyi geri istemek çirkin bir davranıştır. Hediyeden karşılık bekleyen veya karşılık olarak verilen hediyeyi beğenmeyen kişiden hediye almak uygun değildir. Verilen hediyeler ölçülü olmalı. Hediyeyi alan kişiyi minnet altına sokacak derecede büyük miktarda olmamalıdır. Mümkünse hediye verilenin sevdiği ve ihtiyaç duyduğu hediyeler seçilmelidir. Hediye, helal paradan ve gönülden gelerek verilmelidir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine maşallah ve maşite, Allah dilerse ve sen dilersen her şey olur diyen kişiyi, beni Allah'a denk mi tutuyorsun? Bilakis maşallah de diyerek ikaz etmiştir. Ne kadar saygıdeğer olursa olsun, Allah'tan başka herhangi bir şey adına yemin edilmesini yasaklamış, Hazreti Ömer'in cahiliyeden kalma bir alışkanlıkla babasının adına yemin ettiğini duyunca, Allah atalarınız adına yemin etmenizi yasaklamıştır. Yemin edecek kimse Allah adına yemin etmeli veya susmalıdır buyurmuştur.

Kâb kabilesinden Mesud bin Amr, Abdullah bin Ömer'e gelip şöyle demişti: "Oğlum Fars diyarında Ömer bin Ubeydullah'ın yanında görev yapıyordu. O sırada Basra'da insanları kırıp geçiren bir veba salgını görüldü. Ben bunu duyunca, Allah sağ salim oğlumu geri getirirse Kabe'ye yürüyerek gideceğim diye adak adadım. Ne var ki oğlum hasta döndü ve çok geçmeden de öldü. Şimdi ben ne yapmalıyım?" Bu soruyu işiten İbni Ömer, "Siz adak adamadan nehyedilmediniz mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, adak kaderin önüne geçip bir şeyin olmasını sağlamayacağı gibi olacağı da ertelemez. Ancak adak sebebiyle cimriden mal çıkarılır buyurdu ya. Madem ki adadın, şu halde adağını yerine getir," dedi.

Mekke'de Müslümanların eziyet gördükleri günlerdi. Resulullah'ın ashabı toplanmış, vallahi Kureyşliler Kur'an'ın sesli bir şekilde okunduğunu henüz duymadılar. Kur'an'ı onlara kim duyurabilir diye konuşuyorlardı. Abdullah, ben dedi. Sahabiler, senin akıbetinden korkarız. Biz eğer onlara eziyet ederlerse kendini koruyabilecek, kabilesi olan birinin bunu yapmasını isteriz dediler. Müsaade edin, Allah beni korur diye ısrar etti Abdullah. Kuşluk vakti Kabe'ye gitti. Kureyşliler topluca oturuyorlardı. Ayağa kalktı ve yüksek bir sesle besmele çekerek Rahman suresini okumaya başladı. Onu duyan Kureyşliler şaşırdılar ve dikkatle dinlediler. Birbirlerine Allah'ın künyesini kullanarak

Ne Ümmü Abd ne diyor diye hayretle sordular. Sonra içlerinden biri Muhammed'e gelenden Kur'an'dan bir bölüm okuyor dedi. Hemen yerlerinden kalkıp ona doğru yürümeye başladılar. O Kur'an okumaya devam ediyordu. Yanına varınca her biri bir taraftan vurmaya başladı. Onlar vuruyor, o Kur'an okuyordu. Her tarafı kanayıp yaralar içinde kalıncaya kadar okudu. Ayakta duramayacak hale gelinceye kadar vurmaya devam eden Kureyşliler, Abdullah bin Mesud yığılıp kalınca dayak atmayı bırakıp arkadaşlarının yanına gittiler. Biraz sonra kendine gelen Abdullah, yüzü gözü kan içinde arkadaşlarının yanına gitti. Sahabiler, işte biz başına böyle bir şeyin gelmesinden korkuyorduk dediler. Abdullah, Allah düşmanları benim gözümde şu andakinden daha zayıf olmadı. İsterseniz yarın yine gelir aynını yaparım dedi. Sahabiler, bu kadar yeter, hoşlanmadıkları şeyi onlara duyurdun diye cevap verdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden şu kişinin malını telef et der.

Ümmü Atiye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeynep'i radıyallahu anha yıkayacakları zaman kendilerine yıkamaya sağ tarafından ve abdest azalarından başlayın buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir yerde oturup da yüce Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir yerde yatıp da orada Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur.

Bedir Savaşı'na katılan Ensar'dan İtban bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ben kabilem olan Salim oğullarına namaz kıldırırdım. Onlarla aramızda bir dere vardı. Yağmur yağdığı zaman mescide gitmem zorlaşırdı. Bunun üzerine Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ey Allah'ın Resulü, gözlerim zayıfladı. Yağmur yağdığında aramızdaki dere taşıyor, geçmekte zorlanıyorum. İstiyorum ki bana gelip evimin bir yerinde namaz kıldırsam, ben de orayı namazgah edinsem," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Olur, geleyim," diye söz verdi. Ertesi sabah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anh ile birlikte öğlene doğru bana geldiler. Allah Resulü eve girmek için izin istedi. Ben de buyur ettim. Eve girince oturmadan, "Evinin neresinde namaz kılmamı istersin?" diye sordu. Namaz kılmasını istediğim yeri kendisine gösterdim. Resulullah namaza durup tekbir aldı. Biz de arkasında saf tuttuk. İki rekat kıldırıp selam verdi. Biz de selam verdik. İç yağı ile hazırlanmış un çorbasını ikram etmek için peygamberi alıkoydum. Mahalle halkı Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem evimi teşriflerini haber alınca evime gelip doldular. İçlerinden biri, "Malik ne yaptı, onu göremiyorum," diye sordu. Mecliste bulunanlardan birisi de, "O Allah'ı ve Resulünü sevmeyen bir münafıktır," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, "Böyle deme. O Allah'ın rızasını arzu ederek La ilahe illallah diyor. Görmüyor musun?" buyurdu. Adam, "Allah ve Resulü daha iyi bilir ama biz yemin ederiz ki Malik münafıkları seviyor ve onlarla konuşuyor. Bunu görüyoruz," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ın rızasını gözeterek La ilahe illallah diyen kimseyi Allah cehenneme haram kılmıştır," buyurdu.

0: Cabir radıyallahu an anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Bahreyn zekat ve cizye malları gelince sana şunları şunları şunları veririm dedi. Fakat peygamber vefat edinceye kadar oradan bir şey gelmedi. Bahreyn malları gelince Ebu Bekir radıyallahu anh, Resulullah'ın kime sözü veya borcu varsa gelsin diye ilan ettirdi. Ben de gittim ve peygamber bana şöyle şöyle vaatte bulunmuştu dedim. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh bana bir avuç para ayırdı. Saydım 500 dinar dirhem idi. Bunun iki mislini daha al dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kılarsa Allah'ın koruması altına girmiş demektir. Öyleyse Allah'ın korumasını bozmayın.

0: Cabir bin Abdullah şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden bir şey istendiğinde asla hayır demezdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, müminden başkasıyla arkadaşlık yapma. Yemeğini de takva sahibi insanlar dışında kimse yemesin buyurmuştur.
1: Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız? Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız? Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği, iyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki, kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir.

ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçende en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yabanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzleri serttiğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle Hayber'den dönüşümüzde Medine'ye yaklaşınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz," buyurdu ve Medine'ye gelinceye kadar bunu söylemeye devam etti. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle askerleri tepelere çıkarken tekbir getirirler, inerken de Allah'ı tesbih ederlerdi. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Efendime söyleyeyim. Ey Habibi Hak, Kerim-i Şan Muhammed Mustafa. Nazenine Hazreti Yezdan Muhammed Mustafa. Ravza-i Vahdet Gülüsün Lime Allah Bülbülü. Canlara canan cihane can Muhammed Mustafa. Nuru alem fahri adem seyyidül kevneynsin. İki alemde şeyh-i şahan Muhammed Mustafa. Buy enfasın mutayyep etti nasut ehlini. Doldu alem revh ile reyhan Muhammed Mustafa. Zatını meddah olan ol Hazreti Hak olacak. Nice bilsin kadrini insan Muhammed Mustafa. Ümmet üzere ulu nimettir vücudun nimeti. Cümle halka rahmeti rahman Muhammed Mustafa. Nuri miskini unutma Rabbi İzzet Hak güçün. Ey nebiler hizbine sultan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Abdülahad Nuri.
2: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk Hadis'te Sosyal Hayat.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: Allahümme kfini bihalalike an haramik ve agnini bifadlike ammen sivak.
3: Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ali'ye öğrettiği duada helal rızkın önemine işaret etmektedir. Tükettiği gıdalar, insanın beden ve ruh sağlığını etkilediği gibi, ibadet hayatını da etkiler. Nitekim Peygamberimiz bir hadisinde, Allah'ın rızasını kazanma niyetiyle uzun bir yolculuk yapan ve ardından dua eden bir kişi hakkında şöyle demiştir. Halbuki onun yediği haram, içtiği haram, gıdası haramdır. Böyle birinin duası nasıl kabul olunsun? Peygamberlerle birlikte müminlere de helal ve temiz yiyecekler yemeleri ayetlerde sıkça hatırlatılır. Gıdanın helal olması İki yönüyle ele alınmalıdır. Kazanılma şekli ve gıdanın maddesinin helal olup olmaması. Hiç kimse asla kendi kazancından daha hayırlı bir rızık yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da kendi elinin emeğini yerdi sözleriyle Allah Resulü rızkını çalışarak kazanmanın helal gıda açısından en güvenli yol olduğunu belirtmiştir. Peygamberler bu konuda insanlığa örnek olmuşlardır. Zekeriya aleyhisselam marangozdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çarşıda buğday yığınına rastlayınca elini yığına daldırıp çıkarmıştı. Parmakları ıslanınca satıcıya sebebini sormuş, o da yağmurdan ıslandığını söylemişti. Bu yaşlığı üstüne getirip herkesin görmesini sağlayamaz mıydın? Kim bizi aldatırsa o bizden değildir buyurmuştur. malda kusur olduğu halde saklamayı, stokçuluk yapmayı yasaklayan Peygamberimiz, kişinin elinin emeğinden daha helal bir yiyecek yemediğini ifade etmiştir. Müşteri kızıştırmak için almayacağı ürünün fiyatını artırmak ve henüz para gelmemiş bir ürünü satın almak da helal olmayan ticari faaliyetlerdir. Besin maddeleri söz konusu olduğunda helal gıdalar daha geniş bir yer tutar. Bitkilerde genel olarak sınırlama yoktur. Etleri yenilmesi haram olan hayvanlar ve yiyecek içecekler ayetlerle ve Allah Resulü'nün uygulamalarıyla belirlenmiştir. Sevgili Peygamberimiz, haram ve helalin belli olduğunu, şüphelilerden sakınmak gerektiğini ifade etmiştir.
2: 40 hadiste sosyal hayat.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir yiyecek asla yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da kendi elinin emeğini yerdi.

Zeyd bin Erkam'dan nakledildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi yerine getirme niyetiyle kardeşine bir söz verir, ancak onu yerine getiremez ve zamanında sözünü tutamazsa günahkar olmaz.

Hazreti Peygamber'in Yemen'e gönderdiği genç sahabisi Muaz bin Cebel, kendisine tavsiyede bulunmasını isteyince, Allah'ın elçisi, inancında samimi, ihlaslı ol. O zaman sana az amel de yeter buyurarak, ihlas ve samimiyetin önemine dikkat çekmiştir.

Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz hoşuna giden bir rüya görürse bu rüya yüce Allah'tandır. Onun için Allah'a hamd etsin ve onu başkalarına anlatsın.

Ebu Hümeyd, Abdurrahman bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ezd kabilesinden İbnül Lütfiye denilen bir adamı zekat toplamakla görevlendirdi. Bu adam görev dönüşünde, "Şunlar sizindir, şunlar da hediye olarak bana verildi," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktı ve Allah'a hamdü senadan sonra şöyle buyurdu. Allah'ın beni yetkili kıldığı işlerden birine bir kimseyi görevlendiriyorum. Sonra o kimse gelip bana şu mallar sizin, şunlarsa bana verilen hediyelerdir diyor. Eğer doğru söylüyorsa, babasının veya annesinin evinde otursaydı da, kendisine hediye gelseydi ya, vallahi sizden biriniz haksız olarak bir şey alırsa, kıyamet gününde o şeyi yüklenerek Allah'ın huzuruna çıkar. Sizden birinin bağıran bir deve, böğüren bir inek ya da meleyen bir koyun yüklenerek Allah'ın huzuruna çıktığını görmeyeyim, dedi. Sonra ellerini koltuk altları görününceye kadar kaldırıp üç kere Allah'ım tebliğ ettim mi buyurdu.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulüne sallallahu aleyhi

aleyhi ve sellem, bir kişi geldi ve ecrini Allah'tan umarak hicret ve cihad etmek şartıyla sana biat ediyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, anne ve babandan sağ olan var mı diye sordu. O, evet, ikisi de sağdır dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'tan mükafat bekliyor musun buyurdu. O, evet dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öyleyse anne babana dön, onlara iyi bak buyurdu.

Nevvas bin Sem'an'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İyilik bir güzel ahlaktır. Günah ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir kimse ağrı veya yara bere gibi bir şikayetle geldiğinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yaparak, ravi Süfyan bin Uyeyne şehadet parmağını yere koyup kaldırarak Peygamberimizin parmağını yere dokunup kaldırışını tarif etmiştir. Parmağını yere dokundurup kaldırarak Bismillah, yurdumuzun toprağı, bazımızın okuyup üflemesi ve Rabbimizin izniyle hastalarımız şifa bulur buyururdu.

0: Ebu Tarif Adi bin Hatim et-Tâi radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Bir şeyi yapmak üzere yemin eden kimse, sonra takvaya daha uygun olanı görürse onu yapsın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bir seferinde Peygamber Efendimiz hutbe okurken, "Ey insanlar! Allah size haccı farz kılmıştır. Öyleyse hacc edin." buyurmuştu. Bunun üzerine bir adam ayağa kalkarak, "Her sene mi ya Resulallah?" diye sordu. Ve Resulullah'ın sessiz kalmasına aldırmayarak sözünü 3 defa tekrarladı. Sonunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet desem her sene vacip olurdu ve siz de buna güç yetiremezdiniz." buyurdu ve şunu ilave etti. "Ben sizi serbest bıraktığım müddetçe siz de beni bırakın. Sizden öncekiler çok soru sormalarından ve peygamberlerinin buyrukları üzerinde ihtilaf etmelerinden dolayı helak olup gitmişlerdir. Size bir şey emrettiğimde gücünüzün yettiğince onu yapın. Size bir şey yasakladığımda da onu terk edin."

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir.

Üsame bin Şerik şöyle demiştir. Bedevilerin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şu işi yapmakta bize bir günah var mıdır? Falan şeyde bize bir günah var mı? Diye sorularına şahit oldum. O sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Allah'ın kulları! Allah sorduğunuz şeyleri işleyenlerden günahı kaldırmıştır. Ancak din kardeşinin onurundan bir şey kırpan kimse bu hükmün dışındadır. İşte günah olan budur.

Bir genç kız sıkıntısını dile getirmek üzere Allah Resulü'nün evine gitti. Kendisini karşılayan Hazreti Ayşe'ye, "Babam itibar kazanmak için istemediğim halde beni kardeşinin oğluyla evlendirdi," dedi.

Bunun üzerine genç kız, "Ey Allah'ın Resulü, babamın yaptığı işi aslında onaylamıştım. Ancak nikah konusunda kadınların da söz hakkı olup olmadığını öğrenmek istedim," dedi.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem safranla boyanmış iki elbiseyi üzerimde gördü de bu elbiseyi giymeyi sana annen mi emretti deyince onları yıkayayım ey Allah'ın Resulü dedim. Hatta bunları yak diye emretti. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü bana en yakın insanlar, bana en çok salavat getirenlerdir. Bera bin Azib'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, yemini bozmamayı, zulüm görene yardım etmeyi, davete icabet etmeyi, selamı yaymayı emretti.

Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

Habeşistan'a hicret ve adil hükümdar Necaşi. 1. Bölüm. Mekke'den Medine'ye hicretin üzerinden yaklaşık 7 yıl geçmiş, Müslümanlar yeni yurtlarında yaşamaya alışmışlardı. Artık huzur içindeydiler. Aslında bu Müslümanların ilk hicreti değildi. İslam'ın cefakar muhacirleri ilk hicretlerini Habeşistan'a yapmışlardı. Gün geldi Allah'ın lütfuyla Medine muhacirleri ve Habeşistan muhacirleri Medine'de buluştu. İşte onlardan biri Cafer bin Ebi Talib'in sevgili eşi Habeşistan'a hicret eden Müslümanlardan olan Esma binti Umeys'ti. Esma kendisi gibi Habeşistan muhaciri olan Hazreti Ömer'in kızı Hafsa'yı ziyaret etmek için onun evine gitmişti. Tam bu sırada Hazreti Ömer de kızını görmek için onun yanına geldi. Kızına "Bu kadın kim?" diye sordu. Hafsa, "Umeys'in kızı Esma" diyerek onu tanıttı. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Habeşli mi, şu deniz yolcusu mu?" şeklinde ona takıldı. Esma da "Evet" dedi. Hazreti Ömer Esma'ya dönerek, "Medine'ye hicretle biz sizi geçtik. Biz Resulullah'a sizden daha layıkız" dedi. Esma bu söze alınarak cevap verdi. "Hayır, vallahi siz Resulullah'la birlikte hicret ettiniz ve o sizin açlarınızı doyurdu, cahillerinizi eğitti. Bizse Habeşistan'da Müslümanların uzağında onlara nefret besleyen bir memlekette bulunuyorduk. Bütün bu sıkıntılar Allah ve Resulünün rızası içindi. Allah'ın adına yemin olsun ki bana dediklerini gidip Resulullah'a söyleyinceye kadar ne bir lokma yiyeceğim ne de bir yudum su içeceğim. Biz eziyet görüyorduk ve korkutuluyorduk. Hazreti Peygamber'e bunları söyleyeceğim ve ona soracağım. Yemin olsun ki ne yalan söylerim ne de gerçeği saptırırım. Tek bir kelime bile eklemeden anlatırım." Hazreti Ömer Esma'yı hicret gibi hassas bir konuda kızdırmıştı. Çektikleri türlü sıkıntılar karşılığında Hazreti Ömer'in söyledikleri ağrına gitmişti. Durumu Allah Resulü'ne anlatmak üzere hemen onun yanına gitti. Peygamberimizin cevabı Esma'nın yüreğine su serpmişti. "O bana sizden daha layık ve yakın değildir ve onunla beraber hicret eden arkadaşları için bir hicret sevabı vardır. Ey gemi ahalisi, sizin içinse iki hicret sevabı vardır. Birincisi Habeşistan'a hicret, öbürü Medine'ye, peygamberin yanına hicret." Allah Resulü'nden müjde niteliğindeki bu sözleri duyan Esma'nın mutluluğu tarif edilemezdi. Esma'nın ağzından Hazreti Peygamber'in bu kutlu sözlerini duymak isteyen diğer gemi yolcuları onun yanına geliyorlardı. Onun ifadesiyle dünyadaki hiçbir şey Peygamber'in Habeşistan muhacirleri hakkındaki bu güzel şehadetinden daha büyük ve daha sevinç verici olamazdı. O kadar ki sahabilerden bazıları defalarca Esma'ya gelerek Allah Resulü'nün bu sözlerini ondan tekrar tekrar dinlemek istemişti. Sevgili Peygamberimiz Habeşistan muhacirlerine iki hicret sevabı olduğunu bildirirken ne kadar da haklıydı. Çünkü onlar İslam'ın ilk yıllarında Mekke müşriklerinin baskı ve zulümlerine maruz kalmışlardı. Mekke'de 610 yılında Hira mağarasında doğan hidayet güneşi yayıldıkça Mekkeli putperestlerin Müslümanlara karşı olan baskı ve şiddeti de çoğalmıştı. Hakaret ve işkencelere maruz kalan Müslümanlar canlarından da endişe eder duruma gelmişlerdi. Doğup büyüdükleri o çok sevdikleri yurtları Mekke artık onlara dar geliyordu. Allah Resulü'nün vahye muhatap oluşunun üzerinden henüz 5 yıl geçmişti. 615 yılının Recep ayıydı. Ashabının çektiği eziyet ve işkenceye karşı bir şey yapamamanın ızdırabını duyan rahmet peygamberi, onlara bu sıkıntıdan kurtulabilmeleri için hicret etmelerini tavsiye etmişti. Kuşkusuz kolay değildi insanın her şeyini ardında bırakarak hiç bilmediği diyarlara göç etmesi. Ancak bu göç, inandığı dini yaşamak gibi ulvi bir değer uğruna yapılınca, mükafatı da bir o kadar yüce olmaktaydı. Zira Allah Teala bu kutlu insanlar için şöyle buyuruyordu. Zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenlere gelince elbette onları dünyada güzel bir şekilde yerleştiririz. Ahiret mükafatı ise daha büyüktür. Keşke bilselerdi.
Bu ilahi müjdeye nail olabilmek için inananların yolculuk yapacakları yerse Allah Resulü'nün sevdiği ve güvendiği bir memleket olan Habeşistan'dı. Habeşistan o dönemde ticari yolculukların yapıldığı, deniz yoluyla ulaşılma imkanına sahip olan, Müslümanlarca da bilinen bir ülkeydi. Bununla birlikte hicret için tercih edilmesinin asıl sebebi güvenli bir yer olmasıydı. Arabistan çevresindeki diğer bölgeler yeni bir dine mensup olan bu insanları kabul etmezdi. Semavi bir din olan Hristiyanlığı benimseyen ve adil bir hükümdara sahip olan Habeşistan, hicret için en uygun ülkeydi. Nitekim Allah Resulü, Habeşistan'da ülkesinde hiç kimseye zulmedilmeyen bir kral vardır. Allah sizin için bu durumdan bir çıkış yolu gösterinceye kadar orada kalın demişti. Böylece Allah Resulü'nün övdüğü ve vefatında da bugün

Allah'ın salih bir kulu olan Ashame yani Necaşi vefat etti diye nitelendirdiği ve güvendiği Necaşi'nin ülkesine hicret izni verilmiş oldu. İslam'ın ilk hicreti böylece Habeşistan'a gerçekleşiyordu. Ashabından 11 erkek, 4 kadın Şuayb limanından bindikleri gemiyle Kızıldeniz'i aşarak Habeşistan yani Afrika topraklarına ayak basmış oldular. İlk muhacirler arasında Hazreti Osman ve Peygamberimizin kızı olan hanımı Rukayye, Ebu Seleme ve hanımı Ümmü Seleme, Zübeyir bin Avvam, Mus'ab bin Umeyr, Abdurrahman bin Avf, Osman bin Maz'un, Ebu Huzeyfe bin Utbe ve hanımı Sahle binti Süheyl, Amir bin Rebiya ve hanımı Leyla binti Ebu Hasme, Ebu Sevre, Hatip bin Amr ve Süheyl bin Beyda yer almaktaydı. Hicret edenler arasında bulunan Ümmü Seleme'nin naklettiğine göre muhacirler Habeşistan'da en hayırlı komşu olan Necaşi ile birlikteydiler. Orada dinlerini emniyet içinde yaşama imkanı buldular. Hiç kimse dinleri aleyhinde bir tutumda bulunmamış ve kötü söz söylememişti. Habeşistan'a yapılan bu ilk hicretten birkaç ay sonra Mekke'de durumun düzeldiğine dair bazı asılsız söylentiler çıkmış, bunun üzerine Müslümanlardan bir kısmı Mekke'ye geri dönmüştü. Ancak burada müşriklerin daha da artan baskılarıyla karşılaşılması üzerine Allah Resulü ikinci bir gruba Habeşistan'a hicret için izin verdi. İlk hicretten yaklaşık bir yıl sonra Peygamberimizin amcasının oğlu Cafer bin Ebi Talib'in de aralarında bulunduğu 100 kişiyi aşan yeni bir grupla Habeşistan'a ikinci kez hicret edildi. Birinci hicretle birlikte Mekke'den kimi tek başına kimi ailesiyle pek çok kişi ayrılmış bulunuyordu. Fakat Müslümanların sığındıkları memlekette kendi ülkelerinden daha rahat oldukları haberleri gelince bu durum Mekke müşriklerini çok rahatsız etmişti. Kendi menfaatlerini yakından takip eden Mekkeli müşrikler, Habeşistan'a yerleşip dinlerini rahatça yaşayan, kimse tarafından hor görülmeyen Müslümanların durumunu ileriye dönük bir tehlike olarak gördüler. Bunun üzerine Kureyşli kabile reisleri gecikmeden toplanarak muhacirlerin buradan çıkarılıp sürülmeleri için elçi göndermeye karar verdiler. İçlerinden siyaset konusunda yetenekli, ikna kabiliyetleri yüksek iki seçkin kişiyi görevlendirdiler. Bunlar daha sonra önde gelen sahabiler arasında yer alacak olan Amr bin As ve Abdullah bin Ebi Rebiya idi. Necaşi ve kumandanlarına sunulmak üzere türlü hediyelerle donatılmış olan bu heyet Habeşistan'a gönderildi. Amaçları Necaşi'nin ülkesine sığınan bu çaresiz insanları kabul etmemesini, kendilerine geri vermesini sağlamaktı. Heyet Habeşistan'a geldiğinde kralın huzuruna çıkmadan önce beraberinde getirdikleri değerli hediyeleri kumandanlara takdim ettiler. Böylece Necaşi'nin huzuruna çıkarıldığında kendilerini desteklemelerini sağlamak istiyorlardı. Ayrıca muhacirlerin Habeşistan'a geldikleri halde Hristiyanlığı kabul etmediklerine de işaret ederek Necaşi ve çevresindekileri onlar aleyhine kışkırtmaya çalışıyorlardı. Nihayet söz alarak Necaşi'ye taleplerini bildirdiler. "Ey hükümdar! Aramızdan sefih bazı gençler senin ülkene sığındılar. Onlar kendi toplumlarının dinini terk ettiler ve senin dinine de girmediler. Aksine bizim de senin de bilmediğin yepyeni bir din icat ettiler. Bizi sana onları geri vermen için kendi toplumlarının ileri gelenleri, babaları, amcaları ve aşiretleri gönderdi. Onların kavimleri kendilerini daha yakından tanımakta ve daha iyi bilmektedirler.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Aman dikkat edin. Anlaşmalı olarak Müslüman topraklarında yaşayan gayrimüslimlerin mallarını haksız yere ellerinden almak helal değildir.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İnne lişşeytani lemmeten bibni Adem ve lil meleki lemme. Fe emma lemmetu şeytan fe i'adun bişşerri ve tekzibun bilhak. وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ فَإِعَادٌ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيقٌ بِالْحَقِّ فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ اللَّهِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ وَمَنْ وَجَدَ الْأُخْرَى فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
0: Adem oğluna şeytan da melek de yaklaşır. Şeytanın yaklaşması, kötülüğe yönlendirmek ve hakkı yalanlatmak şeklindedir. Meleğin yaklaşması ise iyiliğe yönlendirmek ve hakkı doğrulatmak şeklindedir. Kim böyle meleğin telkinini hissederse bunun Allah'tan olduğunu bilsin ve Allah'a hamd etsin. Kim de diğerini şeytanın vesvesesini hissederse taşlanmış ve kovulmuş şeytandan Allah'a sığınsın. İnsanlık tarihi boyunca hak ile batıl, iyilikle kötülük çatışma halinde olmuştur. Fakat kazanacak olan iyilik ve güzelliktir. İslam geleneğinde şeytan kötü ve çirkin davranışları temsil ederken, iyi ve güzel davranışlarsa meleklerle anılmıştır. Bir de iyiliğe veya kötülüğe yönelebilen ancak aklı, temiz yaratılışı ve iradesiyle vahyin aydınlattığı yoldan Allah'a ulaşma imkanına sahip insan vardır. İslam dininde şeytan kötülüğün sembolü olarak karşımıza çıkmaktadır. Şeytan güzel şeylerden kendini soyutlamış, haktan sapmış, taşkınlık yapan her türlü cin, insan ve hayvanın ortak vasfı olmuştur. Rabbimiz, andolsun biz cinler ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır, onlarla kavramazlar, gözleri vardır, onlarla görmezler, kulakları vardır, onlarla işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır, buyurmaktadır. Şeytanın en bariz özelliği, Allah'ın emrine isyan etmesi ve insanoğluna açıktan savaş ilan etmesidir. Şeytan amacına ulaşabilmek için insanoğluna karşı pek çok stratejiler uygulamaktadır. Şeytanın vesveselerine karşı Allah'ın insana verdiği akıl ve iradeyi vahyin rehberliğinde kullanmayanlar kaybedecektir. Öte yandan melekler insanlığın varoluşundan itibaren her zaman bizimle beraber olmuş, iyiliğimiz için dua etmiş, kötülüklerimizden dolayı Allah'a sığınarak istiğfar etmişlerdir. İnsanoğlunun hayattayken işlemiş olduğu bütün davranışlarını kaydederek amel defterlerini oluşturmuşlardır. Onların canlarını almakla görevlendirilenler, ölüm anlarında yanlarında bulunanlar da yine meleklerdir. Allah Teala kainatta türlü işlerle ilgilenen melekler yaratmış ve onları kendi hükmünü yerine getirmekle görevlendirmiştir. Onlar bir an olsun Cenab-ı Hakk'ın emrinden çıkmazlar. Bizler de melekler tarafından gözetildiğimizi, yapmış olduğumuz davranışlarımızın, söylemiş olduğumuz sözlerimizin onlar tarafından kaydedildiğini ve bunların ahirette karşımıza çıkartılacağını asla unutmamalıyız.
2: Kırk hadiste iyilik.

Hicretin 3. yılında Uhud Savaşı'ndan sonra Hazreti Peygamber'den kendilerine İslam'ı öğretmeleri için davetçi isteyen bazı Arap kabileleri, haince bir tuzak kurarak kendilerine gönderilen 10 davetçiden 8'ini şehit ettiler, ikisini de esir alarak Mekkelilere sattılar. Mekke yakınlarındaki Huzeyl kabilesine ait Reji kuyusu civarında gerçekleşen bu olayda esir alınan sahabiler Hubeyb bin Adi ile Zeyd bin Desinne'ydi. Yıllar sonra İslam'ı seçecek Safvan bin Ümeyye, Bedir'de öldürülen babası Ümeyye bin Halef'e misilleme olarak öldürmek için Zeyd'i satın aldı. Ve Ebu Sufyan'ın da aralarında bulunduğu müşrikler onu öldürmek için Mekke'nin dışına çıkardılar. Bu sırada Ebu Sufyan ona, "Allah aşkına Zeyd, ister misin şu anda yanımızda senin yerine Muhammed olsaydı, onun boynunu vursaydık, sen de ailenin yanında olsaydın," dedi. Ebu Sufyan'ın bu sözleri karşısında Zeyd'in duruşu netti. "Vallahi ben ailemle otururken bile şu anda bulunduğu yerde Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem canını yakacak bir dikenin batmasını dahi istemem." Ebu Sufyan bu cevap karşısında şaşkınlığını gizleyemeyecek ve şöyle diyecekti: "Muhammed'in ashabının onu sevdiği kadar sevilen hiç kimse görmedim.

0: Muaz bin Cebel anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bir yolculuktaydım. Sonra Allah Resulü şöyle buyurdu. Sana hayır kapılarını bildireyim mi? Oruç bir kalkandır. Sadaka suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları söndürür. Ve hayır kapılarından biri de kişinin gece kalkıp namaz kılmasıdır. Ardından onlar korkarak ve ümit ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarından kalkarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar. Hiç kimse yapmakta olduklarına karşılık olarak onlar için saklanan göz aydınlıklarını bilemez. Secde suresi 16-17. Ayetlerini okudu.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Allahümme Rabben nas, mudhibel ba's, işfi ente şafi la şafiye illa ent, şifaen la yugadiru sakama.
3: Bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım, buna şifa ver, sen şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver.

Ebu Abdullah Amr bin As'ın radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem açıkça şöyle işittiği nakledilmiştir. Filanca oğulları benim dostum değildir. Benim dostum ancak Allah'tır ve iyi müminlerdir. Ne var ki ötekilerin de bizimle akrabalığı var ve ben ona riayet edeceğim.

0: Ebu Katade'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, su kabının içine solumayı yasakladı. Ebu Zer'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bir iyilik yapana onun 10 mislini, hatta daha fazlasını veririm. Bir kötülük edene kötülüğü kadar ceza veririm yahut mağfiret ederim. Bana bir karış yaklaşana ben bir arşın, bir arşın yaklaşana da bir kulaç yaklaşırım. Bir kimse bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Bana ortak koşmayan bir kişi dünya kadar günah ile bana gelse dahi ben onu o kadar mağfiretle karşılarım buyurmuştur. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor: Ben evimde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederken işittim. Allah'ım, ümmetimin yönetimiyle ilgili bir görev üstlenip de onları sıkıntı ve meşakkate düşürene sen de sıkıntı ver. Ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara kolaylık gösteren, onları rahatlık ve refaha kavuşturana sen de kolaylık göster.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim insanların hoşnutsuzluğuna rağmen Allah'ın rızasını kazanmayı isterse, Allah onu insanların sıkıntılarından kurtarır. Kim de Allah'ın hoşnutsuzluğuna rağmen insanların hoşnutluğunu kazanmak isterse, Allah insanları ona musallat eder.

Hazreti Peygamber'in risaletini işiten Gıfar kabilesinden Ebu Zer Mekke'ye gelir. Sadece onu sorduğundan dolayı Mekkelilerden bayılıncaya kadar dayak yer Ebu Zer. Kalktığında zemzem kuyusuna giderek elbisesindeki kanı yıkar ve zemzem suyundan içer. Nihayet bir gece Allah Resulü ile karşılaşır. Onu İslam selamıyla ilk selamlayan Ebu Zer olur ve kutlu elçiyle tanışır. Ve aralarında şu konuşma geçer. Allah Resulü sorar, ne zamandan beri buradasın? Tam 30 günden beri buradayım. Peki seni kim doyuruyordu? Zemzem suyundan başka yiyeceğim yoktu. Fakat karnımın kıvrımları kaybolacak kadar kilo aldım. Açlık da hissetmiyorum. O zemzem gerçekten mübarektir. O gerçekten doyurucu bir gıdadır, buyurur. İbn Abbas şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem oruçluyu işlediği faydasız fiillerden ve söylediği kötü sözlerden temizlemek hem de fakirlere gıda temin etmek üzere fıtr zekatını farz kıldı. Artık kim bunu bayram namazından önce öderse o makbul bir zekattır. Kim de bunu bayram namazından sonra öderse o sadakalardan bir sadakadır.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazlarınızdan bir kısmını evinizde kılın ve evinizi içinde namaz kılınmayan kabirlere çevirmeyin buyurmuştur. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'in yanına girdiğinde o ruhunu teslim ediyordu. Bunun üzerine Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem gözleri yaşardı. Abdurrahman bin Avf, "Sen de mi ağlıyorsun ya Resulullah?" deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey İbni Avf, bu gördüğün rahmettir." dedi ve gözyaşları birbiri ardınca dökülüverdi. Göz yaşarır, kalp mahzun olur. Biz ancak Rabbimizi razı edecek sözleri söyleriz. "Ey İbrahim, biz senden ayrılmaktan dolayı çok üzgünüz." buyurdu. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. "Bir gece peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanımda bulamadım ve aradım. Baktım ki rükû veya secde ediyor ve şöyle dua ediyor. Seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah yoktur." Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ergenliğe ermemiş 3 çocuğu ölen Müslümanı Allah o çocuklara olan rahmet ve şefkatinden dolayı cennete koyar. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda tahiyyatla selam arasında ettiği son duası şu olurdu. "Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Öne geçiren de geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: El emeği ve girişimcilik. El Miktan'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hiç kimse asla kendi kazancından daha hayırlı bir rızık yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da kendi elinin emeğini yerdi. Rafi bin Hadic'in rivayet ettiğine göre, ey Allah'ın Resulü, hangi kazanç daha helaldir, temizdir diye sorulur. Resulullah, kişinin elinin emeğiyle her makbul ve meşru alım-satım en temiz, helal kazançtır diye cevap verir. Öte yandan Resul-i Ekrem, rızkın onda dokuzu ticarettedir. Onda biri ise sığır ve deve gibi büyük veya daha çok koyun ve keçi gibi küçük baş hayvanlardadır. Hadisiyle de ticaretin büyük bir rızık kapısı olduğuna işaret eder. Bilindiği üzere ticaret, ziraat ve sanat üç ana kazanç yoludur. Bu ve benzeri hadislerden yola çıkan bazı alimler, ticaretin diğer kazanç yollarından daha faziletli olduğu görüşündedir. Başka delilleri de dikkate alan diğer bazı alimlerse ziraatle sanatın ticaretten daha faziletli olduğu kanaatindedir. Bu alimlerden Nevevi şu değerlendirmeyi yapar. Ziraatle sanat ticaretten önde gelir. Çünkü ziraat ve sanat kişinin el emeği, göz nuru ve alın teridir. Bu ikisinden de ziraat tercihe daha şayandır. Zira onun faydası daha geneldir. İnsanlara ve hayvanlara yöneliktir. Üç ana kazanç yolundan, ticaret, ziraat ve sanattan hangisi olursa olsun, el emeği ve alın teriyle meydana gelen kazanç, mukaddes bir değer ve en faziletli geçim yoludur. İnsanın değerini belirleyen de onun emeği ve alın teridir. Şüphesiz böyle bir değer ve geçim yolu, yiyecek içecek, giyecek ve mesken gibi ihtiyaçların karşılanmasında huzur ve bereket kaynağı olur. Günümüzde özel veya resmi müesseselerde hakkıyla sunulan kamu hizmeti de emek ve alın teri olarak görülmelidir. Çünkü geniş manasıyla emek, Kur'an-ı Kerim'in salih amel, iyi davranış ve say, çalışma kavramlarına tekabül eder. Nitekim Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Kim mümin olarak salih ameller yaparsa, onun çabasını görmezlikten gelmek olmaz. Zira biz onu yazmaktayız. İnsan için yalnız çalışmasının karşılığı vardır. Çalışmasının karşılığı da yakında kendisine gösterilecektir. Sonra da karşılığı ona eksiksiz ödenecektir. Bu demektir ki, yaratılış ve ahdi gereği, görev ve sorumluluk üstlenmiş olan insan ancak iman, emek ve alın teriyle kıymet kazanır. Çalışmayan, üretime katkıda bulunmayan insansa başkalarına yük olmaktan kurtulamaz. Bu itibarla insanın en kötü şartlar altında dahi çalışarak geçimini sağlaması, içinde yaşadığı topluma yük ve külfet olmasından daha hayırlı görülür. Ayrıca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanın çalışmasını bir şekilde üretime katkıda bulunarak dul ve kimsesizlere yardımcı olmasını Allah yolunda cihat veya gündüzleri oruç, geceleri de namaz ibadetiyle eşit tutmuştur. Nübüvvetten önce Resul-i Ekrem'in her biri için muayyen bir ücret almak suretiyle Kureyş kabilesinin koyunlarını otlattığını şu rivayetten öğrenmekteyiz. Allah hiçbir peygamber göndermemiştir ki koyun gütmemiş olsun. Ashab-ı kiram, sen de mi diye sorunca Resulullah, evet ben de Mekke'nin Kararit mevkiinde koyun güderdim buyurdu. Hadisimiz girişimcilik ruhu yanında gücü yeten herkesin çalışması gerektiği mesajını vermektedir. Herkes öncelikle emeğiyle kendisinin ve yükümlülüğü altındakilerin ihtiyacını karşılamaya çalışmalıdır. Zira kişi elinin emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir şey yememiştir. Ayrıca meşru alanlarda yatırım yaparak istihdam yoluyla insanlara iş imkanı sağlamalıdır. Zira serveti atıl bırakıp piyasaya sürmemek ve iktisadi hayatı canlandırmamak ciddi bir vebal ve sorumluluktur. Allah yolunda harcamayanları ağır bir dille yaran ayetler, bu hususu da kapsamaktadır. Zübeyir bin el-Avvan'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Sizden birinizin ipini sırtına alıp bir demet odun getirerek satması ve böylelikle Allah'ın bununla onun şerefini koruması halktan istemesinden daha hayırlıdır. Kim bilir, belki de bir şeyler verilir, minnet altında kalınır veya hiçbir şey verilmez, zillete maruz kalınır. Konuyla ilgili başka bir hadisin sonunda şu bilgi vardır. Bu şekilde hareket etmek, odun toplayıp satarak geçim temin etmek, kıyamet günü yüzünde dilencilik lekesiyle gelmeden daha hayırlıdır. Enes bin Malik bu hadisin varid olmasına sebep olan olayı şöyle anlatır. Hazreti Peygamber'in yanına Ensar'dan dilenci bir adam geldi. Hazreti Peygamber ona evinde bir şeyi olup olmadığını sordu. Adam evde bir bez parçası olduğunu, bunun bir kısmını üstlerine alıp bir kısmını da altlarına serdiklerini, bir de su içtikleri için kaselerinin bulunduğunu söyledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları bana getir dedi. Adam getirdi. Peygamber bunları açık artırmayla iki dirheme sattı ve aldığı iki dirhemi adama vererek bunun bir dirhemiyle yiyecek al ailene götür, diğeriyle de bir keser al bana getir dedi. Adam öyle yaptı. Allah Resulü kendi eliyle kesere bir sap taktı ve adama bununla gidip odun toplamasını 15 güne kadar gelmemesini söyledi. Adam gitti. Odun toplayıp sattı. Bir süre sonra geldi. 10 dirhem kazanmıştı. Hazreti Peygamber bu paranın bir kısmıyla yiyecek, bir kısmıyla da giyecek almasını emretti ve buyurdu ki bu şekilde hareket etmek, odun toplayıp satarak geçim temin etmek, kıyamet günü yüzünde dilencilik lekesiyle gelmekten daha hayırlıdır. Siyaset ve ahlak nazariyetleriyle tanınan meşhur Şafii fakihi Maverdi, dilencilik konusunda şu bilgilere yer verir. Güç kuvvet sahibi biri çalışmayıp dilenirse, dilenmekten men edilir. İş ve sanatla meşgul olması emredilir. Buna rağmen o dilenmeye devam edecek olursa bu alışkanlığını terk edene kadar cezalandırılır. Dilenmesi yasak edilen birine mal ve iş bakımından yardım etmek gerektiğinde mal sahiplerinin mecburen infak etmeleri, çalıştırıldığında da ücretini vermeleri emredilir. Bu demektir ki ihtiyaç içinde olan bir insanın dilenmektense sırtında odun taşıyıp satması şerefli bir meslektir. Ayrıca devlet işsiz ve çaresiz insana iş imkanı bulmalı veya yol göstermelidir. Nitekim bir eğitimci olarak Hazreti Peygamber ihtiyaç sahiplerine iş konusunda alternatif yol göstermekte ve hiçbir mesleğin hakir görülmemesi gerektiğini öğretmektedir. Doğrusu dilenciliğin kökünün kurutulması, bozuk para vererek onları baştan savmakla değil, onlara iş bulmak, meslek ve sanat öğretmekle ancak mümkün olur. İş yapabilecek ve çalışabilecek durumda olan bir insanın dilenmesi, adeta başkasının emeğine ortak olması ve ondan bir hak iddiasında bulunması demektir. Oysa onun buna hakkı yoktur. Böyle bir haktan söz etmek mümkün olmadığına göre, dilenmek mutlak manada haramdır. İnsanın ancak başka bir çıkış yolu olmaması halinde temel gıda ve ihtiyaçlarını temin edememesi veya borcunu ödemekte çaresiz kalması durumunda başkasından isteme hakkı vardır. Aksi bir uygulamanın mümin insanın izzet ve şerefini yok edeceği muhakkaktır. Nitekim Hazreti Ali şöyle der: zenginin sevap kazanmak için fakire tevazu göstermesi güzel bir haslettir. Fakat ondan daha güzel olanı ise fakirin Allah'a güvenerek zengine el avuç açmamasıdır. Dilencilik ancak şu üç kişi için caiz ve mümkün olur. Şiddetli yoksulluk içinde kıvranan kişi, ağır borç altında ezilen kişi, diyet, mağdura ve yakınlarına ödenen mal ödeyecek kişi. Hazreti Ömer'in yiyeceği olmasına rağmen dilenmeye devam eden birinin yiyeceklerini elinden alıp müsaade ettiği ve onları zekat develerine yedirdiği bilinir. Bu itibarla ilgili hadisler ve sahabe uygulaması, insanın mecburen çalışıp geçimini sağlaması, emek sarf edip rızkını temin etmesi, girişimde bulunup ekonomiye canlılık kazandırması gerektiğini göstermektedir. İnsanın kendinin ve aile efradının rızkını temin edebilmek, varsa borçlarını ödeyebilmek için çalışıp kazanç sağlaması farzdır. Şuna da işaret edilmelidir ki, fert için dilencilik ve başkasına yük olmak neyse, millet, devlet ve ümmet için de odur. Aralarında bir mahiyet farkı yoktur. Fertler gibi milletler de başka millet ve devletlere el avuç açmadan kendi ihtiyaçlarını karşılamalı, tarım ve sanayi sektörlerini canlandırmalı ve refah seviyelerini yükseltmelidirler.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
1: İza semi'tum bihi bi ardin fela taqdimu alayhi ve iza waqa'a bi ardin ve entum biha fela takhrucu firaran min.
0: Şayet bir yerde veba hastalığı olduğunu işitirseniz oraya gitmeyin. Bir yerde veba hastalığı çıkarsa ve siz orada bulunursanız vebadan kaçarak oradan çıkmayın. Peygamber Efendimizin vefatından sonra Ebu Ubeyde bin el-Cerrah komutasındaki İslam ordusu Suriye ile Hicaz sınırındaki Ser köyünde Şam'a gitmekte olan Hazreti Ömer'le buluşur. Ebu Ubeyde Şam civarında veba salgını olduğunu bildirince Hazreti Ömer durumu değerlendirmek üzere fikir alışverişinde bulunur. Kimisi, "Sen bir görev için çıktın, bundan geri dönmeni uygun görmüyoruz." derken, kimisi de, "İnsanları hastalık sebebiyle tehlikeye atmanı doğru bulmuyoruz." derler. Hazreti Ömer istişarelerine devam eder. Nihayetinde geri dönmek ve insanları veba tehlikesine atmamak üzere ortak karara varılır. Ordu komutanı Ebu Ubeyde bu durumu kader inancıyla bağdaştıramaz ve Hazreti Ömer'e "Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun?" diye sorar. Hazreti Ömer, "Evet, Allah'ın bir kaderinden diğer kaderine kaçıyoruz." diye cevap verir. Sözünü ise şu örnekle bitirir. Develerini otlatmak için biri verimli, diğeri kıraç iki yamaçlı bir vadiye götürsen ve onları ister otu bol yerde, ister çorak yerde otlatsan, sonuçta her iki yerde de Allah'ın kaderiyle otlatmış olmaz mısın? Bu sırada daha önce bir işi için aralarından ayrılmış olan Abdurrahman bin Avf çıka gelir ve bu konuyla ilgili bende bir bilgi var diyerek Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu nakleder. Şayet bir yerde veba hastalığı olduğunu işitirseniz oraya gitmeyin. Bir yerde veba hastalığı çıkarsa ve siz orada bulunursanız vebadan kaçarak oradan çıkmayın. Mümin sağlığı da hastalığı da dünya imtihanının bir parçası olarak görür. Hastalığa yakalanmamak için gerekli bütün tedbirleri alır. Hastalıkla karşı karşıya kalındığında ise tedavi imkanlarından yararlanır. Nitekim Peygamber Efendimizin buyurduğu üzere Allah indirdiği her hastalığın muhakkak şifasını da vermiştir. Mümin yaşadığı çağda salgın hastalığa maruz kalmışsa Allah'ın takdirinden kaçış yok diyerek bu durumu asla hafife almaz. Feryat figan ederek paniğe de kapılmaz. Zira mümin dengeli bir hayat sürer. Hastalığın yayıldığı yere gitmez. Kendisi hastalığın yayıldığı yerde ise oradan kaçarak salgın hastalığın başkasına bulaşmasına sebebiyet vermez. Kendisinin, ailesinin ve bütün insanlığın güvenliği için kurallara uyar. Kendi canını tehlikeye atmaktan sakındığı gibi, başkalarının da canını tehlikeye atmaktan kaçınır. Elbette takdir Allah'a aittir. Bize düşen, maddi ve manevi sebepleri hafife almayarak vazifemizi yerine getirmek, tedbiri elden bırakmamak ve Rabbimize sığınmaktır.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara Allah'ın kitabını en iyi okuyan namaz kıldırır. Şayet kıraatte eşit iseler, sünneti en iyi bilen kıldırır.

bir gün Hazreti Peygamber'e gelip, "Ya Resulallah, ben kabilemin mensuplarına namaz kıldırıyorum. Fakat gözlerim görmez olduğu için yağmur yağdığında aramızdaki vadiyi su basması sebebiyle mescitlerine gidip namaz kıldıramıyorum. Ya Resulallah, gönlüm ister ki bana gelip evimde namaz kıldırsan da senin namaz kıldırdığın yeri namazgah edinsem," dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, "İnşallah bunu yapacağım," buyurdu. Ertesi gün Hazreti Ebubekir'le birlikte itfanın yanına gelerek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eve girdi. Daha oturmadan itfana evinin neresini namazgah yapmak istediğini sordu ve gösterilen yerde iki rekat namaz kıldırdı. Ardından bir şeyler yemek için beklerken Hazreti Peygamber'in geldiğini duyan pek çok kimse itbaanın evinde toplandı. İçlerinden biri, "Malik bin Duhşun nerede?" diye sordu. Orada hazır bulunanlardan biri, "O bir münafıktır, Allah ve Resulünü sevmez," dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kimseye, "Böyle deme, görmüyor musun ki o La ilahe illallah diyor ve bununla Allah'ın rızasını istiyor," buyurdu. O kişi de, "Allah ve Resulü en iyi bilendir," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Şüphesiz ki Yüce Allah kendi rızasını umarak La ilahe illallah diyen kimseyi ateşe haram etmiştir," buyurdu.

0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.
1: Peygamberimiz şöyle demektedir. Yalnızca iki kişiye gıpta edilir. Allah tarafından kendisine mal verilip de malını hak yolunda harcayan kimseye, Allah tarafından kendisine ilim verilip de onunla hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimseye. Nisa suresinin 123. ayetinde Yüce Rabbimiz, kim kötü bir iş yaparsa onunla cezalandırılır diyordu. Ve bu ashaba çok ağır gelmişti. Hazreti Ebubekir, ya Resulallah, yaptığımız her kötülükten dolayı ceza görecek miyiz diyerek içindeki kaygıyı dillendirdi. Bunun üzerine de Allah Resulü sadık dostuna 3 kez Allah seni bağışlasın dedikten sonra, sen hiç hastalanmaz mısın? Hiç üzülmez misin? Başına hiç bela gelmez mi diye sormuştu. Hazreti Ebubekir de bunların tümüne evet deyince Kutlu Nebi, işte bunlar dünyada yaptıklarınızın cezası, kefaretidir buyurdu. Başka bir defasında da genel bir şekilde Allah Müslümanın vücuduna batan bir dikene varıncaya kadar yorgunluk, hastalık, kederlenme, hüzünlenme, başına gelen eza ve iç sıkıntısı gibi musibetleri onun günahlarına kefaret yapar buyurarak herkesi rahatlatmıştı.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür.
2: Peygamber Efendimiz sen kimsin diye sordu.
1: Ben Ka'b bin Süheyr'im ya Resulallah.
3: Şiirleriyle Allah'ın Resulüne hakaret eden Ka'b bin Süheyr ha? Ya Resulallah izin ver de şu Allah düşmanının boynunu vurayım.
2: Peygamber Efendimiz bırak onu. O şu ana kadar içinde bulunduğu durumdan pişmanlık duymuş ve Hakk'a dönmüş olarak gelmiştir dedi.
4: Allah birdir ve Muhammed Aleyhisselam onun kulu ve Resulüdür.
5: Sus! Sus yoksa!
4: Yoksa ne yaparsın amca?
5: Sana verdiğim her şeyi geri alırım. Benim malımdan faydalandığın hiçbir şeyi artık kullanamazsın.
4: Peki amca.
5: Her şeyi dedim.
4: Anladım.
2: Resulullah ona kim olduğunu sordu.
4: Benim adım Abdülüzza. Müzeyneliyim.
2: Peygamberimiz, hayır, sen Abdullah Zülbicadeyn'sin dedi. Zülbicadeyn diyerek iki çul parçasına sarılmış olması

0: kastediyordu. Sonra onun hikayesini dinledim. Dünyayı ardına atarak İslam'ı seçen bu samimi insanı çok sevdim. Ashab-ı kiram da onu Peygamberimizin hitap ettiği gibi Zülbicadeyn ismiyle tanıyıp öyle benimsediler.
1: 148. Bölüm.
0: Hararetin yüksek olduğu, sıcaklığın şiddetini gitgide artırdığı günlerdi. Öte yandan hurma bahçelerinin mahsulleri olmuş, toplanılmayı bekliyordu. İnsanlar meyve ağaçlarının gölgeleri altında serinliyorlar ve vakitlerinin büyük bir kısmını bahçelerinde geçiriyorlardı. Peygamberimiz Heraklius'un büyük bir ordu toplayarak Müslümanlar üzerine yürüdüğü haberini almış, bunun üzerine de ashabına derhal bir ordu kurmalarını emretmişti. Ashab-ı kiram ise rehavete kapılmış ve emre itaatte gevşeklik göstermişlerdi.
2: Keşke biraz daha dikkatli davransaydık. Hakkımızda ayet indi.
3: Evet, Resulullah'ın emrine itaatte gevşeklik gösterdik.
2: Hangi ayetlerin indiğini duydun mu?
3: İçeriğini biliyorum ama peygamberimizden duymadım. Sen ondan duydun sanırım. Bana da okusana.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler! Size ne oldu ki size Allah yolunda sefere çıkın denilince yere çakılıp kaldınız? Yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatını mı seçtiniz? Oysa ahirete göre dünya hayatının yararı pek az bir şeydir. Eğer Allah yolunda sefere çıkmazsanız sizi elem dolu bir azapla cezalandırır ve yerinize sizden başka bir toplum getirir. Sizse ona hiçbir zarar veremezsiniz. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Eğer siz ona, peygambere yardım etmezseniz, biliyorsunuz ki inkar edenler onu iki kişiden biri olarak Mekke'den çıkardıkları zaman ona bizzat Allah yardım etmişti. Hani onlar mağarada bulunuyorlardı. Hani o arkadaşına üzülme çünkü Allah bizimle beraber diyordu. Allah da onun üzerine güven duygusu ve huzur indirmiş, sizin kendilerini görmediğiniz bir takım ordularla onu desteklemiş, böylece inkar edenlerin sözünü alçaltmıştı. Allah'ın sözü ise en yücedir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
3: Allah bizi affetsin.
2: Amin. Bazı bedeviler özür beyan ederek sefere katılmak istemediklerini söylediler. Onlar hakkında da şu ayetler nazil oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer yakın bir dünya menfaati ve kolay bir yolculuk olsaydı, sefere katılmayan münafıklar da mutlaka sana uyarlardı. Fakat meşakkatli yol onlara uzak geldi. Gerçi onlar eğer gücümüz yetseydi elbette sizinle beraber çıkardık diye Allah'a yemin edeceklerdir. Onlar kendilerini helake sürüklüyorlar. Allah biliyor ki onlar kesinlikle yalancıdırlar. Allah seni affetsin. Doğru söyleyenler sana iyice belli olup yalancıları bilinceye kadar beklemeden niçin onlara izin verdin? Allah'a ve ahiret gününe iman edenler mallarıyla ve canlarıyla cihad etmekten geri kalmak için senden izin istemezler. Allah kendine karşı gelmekten sakınanları çok iyi bilendir. Ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri şüpheye düşüp kendileri de o şüphenin içinde bocalayan kimseler senden izin isterler.
3: Kalk da bir an evvel develerimizi hazırlayalım.
2: Zaten peygamberimiz bu seferin zor bir sefer olacağını söyleyerek seferberlik ilan etti. Eli silah tutan herkes savaşa katılacak. Malı olan malıyla destek olacak.
3: Tamam, bari bu hayırdan mahrum olmayalım. Elimizden ne gelirse yapalım.
2: Haklısın, hadi hazırlıklara başlayalım.
0: Resulullah'ın isteği üzerine herkes ordunun hazırlanmasına imkanı ölçüsünde yardım etmeye başlamıştı. Müslüman kadınlar ziynet eşyalarını getiriyorlardı. Bu esnada Hazreti Ömer taşımakta zorlandığı bir yükle mescidin kapısında göründü.
2: Ömer değil mi o?
3: Evet, ta kendisi.
2: Neredeyse malının tamamını yüklenmiş. Taşımakta zorlanıyor. Hadi yardım edelim. Ver şunun ucundan tutayım. Ah, işte böyle tamam. Ömer bu ne böyle?
4: Peygamberimiz Allah'ım Sen şu bir avuç Müslümanın yok olmasına fırsat verirsen artık yeryüzünde sana ibadet olunmaz diyerek Allah'a dua etti. Ve bizi mallarımız ve canlarımızla cihada teşvik etti. Ben de elimden geleni yapmak istedim.
2: Allah hayrını kabul etsin.
0: Hazreti Ömer'in getirdiklerini gören peygamberimiz ona ailesine bir şey bırakıp bırakmadığını sordu.
4: Ya Resulallah, malımın yarısını buraya getirdim. Yarısını da ailemin yanında bıraktım.
0: Bu esnada Hazreti Ebubekir kapıda göründü. Onun taşıdığı miktar da az değildi.
5: Malımın tamamı budur ey Allah'ın Resulü.
0: Peygamberimiz ona da ailesine ne bıraktığını sorduğunda aldığı cevap tüm müminleri derinden etkilemişti.
5: Aileme Allah'ı ve Resulünü bıraktım.
4: Ebubekir, hayır yolunda hiçbir yarış yapmadık ki sen onda beni geçmiş olmayasın. Anlıyorum ki benim seni geçmem mümkün değildir.
0: Ashab-ı kiram ellerinden gelen yardımı yapıyor ve bunu samimi bir şekilde ifade ediyorlardı. Bunlardan biri de Abdurrahman bin Avf idi.
6: Ya Resulallah, 8000 dirhemim vardı. Bunun 4000'ini size getirdim. Geri kalanını da ailemin ihtiyaçları için bıraktım.
0: Peygamberimiz ona Allah getirip verdiğini de ev halkın için alıkoyduğunu da bereketlendirsin diye dua ederken bazı münafıklar nifak tohumlarını ekmeye çalışıyorlardı.
7: 4000 dirhem getirmiş. Bunu Allah rızası için değil gösteriş için yapıyorlar.
3: Tabii ya, maksatları peygamberin gözüne girmek.
0: Peygamberimiz kim bugün bir sadaka verirse sadakası kıyamet gününde onun lehine şahitlikte bulunacaktır diye insanları teşvik ediyordu. Bu arada fakir olduğu her halinden belli olan bir adam devesinin yularından tutarak onu getirdi ve şöyle dedi.
8: Ya Resulallah, ben başka bir şeye malik değilim. Bunu benden kabul et.
7: Verdiği şey kendinden daha değerli.
8: Hayır, öyle değil. O senden de devenden de daha hayırlıdır.
0: Orduya yardım edemeyen fakir Müslümanlardan Utbe bin Zeyd geceyi ibadetle geçirerek Allah'a şöyle dua etmişti.
9: Ey Allah'ım, sen cihada çıkmayı emrettin. Peygamberin de bizi buna teşvik etti. Halbuki benim üzerine binip de cihada çıkabileceğim bir bineğim yok. Benim elimde olmadığı gibi peygamberinin elinde de yok. Ben her zaman bana verdiğin maldan üzerime düşen sadakayı vermişimdir. Elimde olan şu bir parça malımı senin rızan için tasadduk ediyorum.
0: Ertesi gün elindeki azıcık bir miktarı peygamberimize getirerek şöyle dedi.
9: Ya Resulallah, elimde sadaka olarak vereceğim şu malımdan başkası yok. Bunu Allah rızası için tasadduk ediyorum. Bundan dolayı beni üzen veya bana kötü söz söyleyen veya benimle eğlenen kimseye hakkımı helal etmiyorum.
0: Peygamberimiz Allah seni sadakası kabul olunanlar divanına yazdı diyerek onu müjdeledi. Allah imkanları olmadığı için sefere katılamayanlar hakkında şöyle buyuruyordu. Kendilerini bindirip cepheye sevk edesin diye sana geldikleri zaman senin sizi bindirebileceğim bir şey bulamıyorum dediğin, bu uğurda harcayacakları bir şey bulamadıklarından dolayı üzüntüden gözleri yaş döke döke geri dönen kimselere de bir sorumluluk yoktur. Sorumluluk ancak zengin oldukları halde senden izin isteyenleredir. Bunlar geri kalan kadınlarla birlikte olmaya razı oldular. Allah da kalplerini mühürledi. Artık onlar bilmezler. Gün boyu sırtında yük taşıyarak kazandığı bir avuç hurmayı bağışlayan müminler olduğu gibi, ordunun büyük bir kısmının ihtiyacını karşılayanlar da vardı. Bunlardan biri de Hazreti Osman'dı. Peygamberimiz minberine çıkıp insanları orduya yardım etmeye davet ettiğinde Hazreti Osman Şam tarafına bir ticaret kervanı hazırlığındaydı. Resulullah'ın sözlerini duyar duymaz ayağa kalkarak şöyle dedi.
10: Ya Resulallah, Allah yolunda teçhizatıyla beraber 100 deveyi hazırlamayı ben üstleniyorum.
0: Peygamberimiz ona dualar ettikten sonra zorluk ordusu diye adlandırdığı bu orduyu donatan kişileri cennetle müjdeledi.
10: 100 deve daha hazırlayacağını inşallah.
0: Hazreti Osman nihayet 300 devenin tüm masraflarını üstlendiğini söyledi ve pek çok altın getirerek orduya bağışladı. Öyle ki 10 bin askerin su içtikleri kapların ağız bağlarından askı iplerine kadar her ihtiyaçlarını karşıladı. Peygamberimiz onun bu cömertliği karşısında şöyle dua etti. Allah'ım, ben Osman'dan razıyım, sen de razı ol. Ey Osman, Allah senin kıyamet gününe kadar vuku bulacak gizlediğin, açıkladığın bütün kusurlarını bağışlasın. Münafıklar her savaşta olduğu gibi Tebük seferinde de fitne çıkarmaya çalışıyorlardı. Bunların başında da Abdullah bin Übey geliyordu.
11: Muhammed Rumlarla savaşmayı oyun sanıyor. Ben onun ve arkadaşlarının iplere bağlandığını görür gibiyim.
12: Haklısın. Karşılarında koca bir krallık var. Savaştıkları Arap kabileleri bunun yanında ne ki?
7: Şu sıcaklarda sefere mi gidilir? Nereden baksan bir aylık mesafe. Helak olup gidecekler.
12: Ben gidip açık açık savaşa katılmayacağımı söyledim. Aklımı kaçırmadım çok şükür.
7: Ben de. Zaten hangi mazeretle gitsek izin veriyor.
0: Resulullah bir sefere çıkacağı zaman hedefini gizli tutar, ashab-ı kiramın büyük çoğunluğu sefere çıkıldıktan sonra nereye gidildiğini öğrenirdi. Ama bu sefer hedef açık açık söylenmiş, zor bir yolculuk olacağı tekrar tekrar ifade edilmişti. Müminler şiddetli sıcaklarda 780 kilometrelik bir yolu kat edecek ve kendilerinden kat be kat fazla bir orduyla savaşacaklardı. Münafıkların işin başında yan çizmesinin sebebi yaşanacak zorluklardı. Ama Müslümanların bu konuda herhangi bir tereddüdü yoktu. Resulullah ne derse onu yapmaya hazırdılar. Nihayet ordu harekete geçti. Peygamberimiz en büyük sancağı Hazreti Ebubekir'e, muhacirlerin bayrağını Zübeyr bin Avvam'a, Ensar'dan Beni Efs'in bayrağını Üseyd bin Hudayr'a, Beni Hazreç'in bayrağını Hubab bin Münzir'e teslim ederek diğer kabilelerin de bayrak edinmeleri talimatını verdi. Binek yetersizliği dolayısıyla develere nöbetleşe biniliyordu. Ordu Salih peygamberin kavmi Semud'un yurdu Hicr'e gelmişti.
13: Ey Müslümanlar! Peygamberimiz buranın Salih aleyhisselamın yurdu olduğunu ve burada Allah'a isyan edenlerin helak edildiğini söylüyor. Allah'ın gazabına uğrayan bu beldedeki kuyulardan su içmeyin, abdest almayın. Resulullah devesini hızla sürerek buradan uzaklaşıyor. Siz de öyle yapın.
1: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
14: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Üç şey ölünün ardından mezara kadar gider. Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner, birisi kalır. Dönenler ailesi ve malıdır. Kalan ise amelidir.

Sa'd bin Ebu Vakkas'ın oğlu Mus'ab radıyallahu anh anlatıyor. Bazı meziyetleri dolayısıyla Sa'd daha aşağı seviyedekilere göre kendisinin üstün olduğunu sanırdı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah size ancak zayıflarınızın duası

Ebu Abdullah Cabir bin Semure'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Namazları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte kılardım. Onun namazı da hutbesi de mutedil idi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 şey gerçekleşmeden önce iyi şeyler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Görünmez beklenenlerin en şerlisi olan Deccali mi yoksa kıyameti mi? Ki kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

0: Abdullah bin Yezid'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mescitte bir ayağını diğerinin üzerine atarak sırt üstü uzandığını görmüştür.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Sizden önceki ümmetleri ancak şu helak etmiştir. İçlerinde şerefli biri hırsızlık yaptığında onu bırakırlar. Fakat zayıf kimseler çaldığı zaman onlara ceza verirlerdi.

Hayvanlar olmasaydı, semadan yağmur inmezdi buyuran Peygamberimiz, sebepsiz yere öldürülen serçe gibi hayvanların ahirette, "Ya Rabbi, falan beni herhangi bir fayda elde etmek için değil, boş yere öldürdü" diyerek öldüren kişi aleyhinde davacı olacağını bildirmiştir.

Hazreti Ayşe'nin yeğeni Urve bin Zübeyr çocuklarına şöyle derdi: "Yavrularım, hiçbiriniz şerefli dostlarınıza layık görmediğiniz hayvanları hac veya umre kurbanı olarak kesmesin. Çünkü Allah şereflilerin en şereflisidir ve her şeyin en iyisine layıktır."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazında şöyle dua etmiştir. Allah'ım, onun Rabbi sensin. Onu yaratan ve hidayet edip ona İslam'ı lütfeden sensin. Onun ruhunu kabzeden sensin. Onun gizli ve açık hallerini en iyi bilen de sensin. Biz onun affını istemek için sana geldik. Sen onu bağışla. Ebu Mes'ud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet olunduğu üzere o şöyle demiştir. Bir gün uşağıma kamçıyla vuruyordum. Arkamdan "Şunu iyi bil ey Ebu Mes'ud" diye bir ses işittim. Öfkemden bu sesin kime ait olduğunu anlayamadım. Bana yaklaşınca bir de baktım ki Resulullah bana hitaben "Ey Ebu Mes'ud, iyi bil ki Allah sana karşı senin bu uşağa karşı sahip olduğun güçten daha güçlüdür" buyurdu. Ben de "Öyleyse bundan böyle uşağıma bir daha asla vurmayacağım" dedim. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine kabristanına gelip "Ey müminler diyarının sakinleri, size selam olsun. İnşallah yakında biz de size katılacağız. Halbuki kardeşlerimizi görmeyi isterdim" buyurdu. Sahabiler "Biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulallah" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimse ümmetimden henüz dünyaya gelmemiş olanlardır" buyurdu. Sahabiler "Ümmetinizden henüz dünyaya gelmemiş olan ümmetinizi nasıl tanıyacaksın ya Resulallah" diye sordular. Bir kimsenin simsiyah atlar arasında alnı sakar ve üç ayağı sekili bir atı bulunsa onu tanımaz mı dedi. Sahabiler "Tanır ya Resulallah" dediler. Allah Resulü de "İşte kardeşlerim de abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olarak geleceklerdir. Ben onları önceden havuzumun başında bekleyeceğim" buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a hamdla başlanmayan önemli her iş bereketsizdir. Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biri gelip "Ya Resulallah, dün gece beni ısıran akrepten neler çektim?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Eğer sen akşam olunca ben yarattıklarının şerrinden bütün mükemmel kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum" diye dua etseydin, o şey sana zarar vermezdi buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Elinde bir şeker, ardında koşturduğu bir çember. Çocuk işte, başka ne ister? Ne isteyecek? Koşacak, oynayacak, gülüp eğlenecek, yiyecek ve içecek. Oynayacak ve yorulacak. Yattı mı mışıl mışıl uyuyacak. Çocuk yahu, atlayıp zıplayacak, biraz da evi dağıtacak. E olsun o kadar, ne var bunda kızacak? İnsan evvela kendine şunu sormalı. Çocuğumun benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasını ister miydim? Evetse cevabınız, siz iyi bir çocukluk yaşamışsınız. Sevilmiş ve merhamet görmüşsünüz. Çocuğunuza da nasıl merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. Eğer hayırsa cevabınız, çocuğum benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasın diyorsanız, bir hayli üzülmüş ve hayatın birçok güzelliğinden mahrum kalmışsınız. Bu kez de çocuğunuza neden merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. İyi bir çocukluk yaşamak, çocuklarınıza nasıl bir çocukluk yaşatacağınızı öğretir. Kötü bir çocukluk yaşamış olmaksa, çocuklarınıza neden iyi bir çocukluk yaşatmanız gerektiğini. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak isterdim diyebiliyorsanız, çocuğunuza gereken sevgi, şefkat ve merhameti göstermişsiniz demektir. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak istemezdim diyorsanız, kalbinizi yoklamanız gerekir. Zira yerinde bir taş duruyor olabilir. Bir çocuğu sevemeyen, hoş göremeyen, üzen, inciten ve kıran hangi yüzle merhamet dileyebilir ki Allah'tan?

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan Zamanın Ötesinden, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: mal ve onur hususunda kardeşinde herhangi bir hakkı bulunup da bu dünyada onunla helalleşen kişiye Allah rahmet etsin. Çünkü kıyamette ne dinar ne de dirhem bulunur. Eğer o kimsenin iyilikleri varsa onlar haksızlık edilen kimseye verilir. Şayet sevapları yoksa haksızlık yapılan kimsenin günahları buna verilir.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İnne asdaqal hadisi kitabullah ve ahsana'l hadi hadi Muhammed.
0: Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabı, hal ve tavrın en güzeli ise Muhammed'in hal ve tavrıdır. Kıyamete kadar gelecek olan tüm insanlığa gönderilen son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an, Allah'ın ilahi mesajlarını içeren bir kitaptır. Sözlerin en güzeli ve en doğrusudur. Kendisine tutunan insanı asla yarı yolda bırakmayan sağlam bir kulptur. Allah'ın kullarına merhametinin en büyük göstergesidir. İslam dininin temeli ondadır. İnsanı insan yapan değerler ondadır. Kur'an-ı Kerim, ruhlara ve bedenlere, gönüllere ve zihinlere şifa verir. Hükümlerini hayatlarına aktaranları en doğru yola ulaştıran hidayet rehberidir. Doğrular ve yanlışlar onda ayırt edilmiştir. Allah'ın meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini en iyi tanıtan O'dur. Dünya ve ahiret dengesini en iyi öğreten yegane kitaptır. İnsanoğlunu görünen fiziki alemle ilgili düşünmeye davet eden, görünmeyen metafizik alemle ilgili en doğru bilgileri aktaran O'dur. En eski tartışmalar O'nunla sonlanmış, hak ve hakikat O'nunla insanlığa haber verilmiştir. Tüm peygamberlere mucizeler verilmiştir. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme verilen en büyük mucize Kur'an'dır. Peygamber Efendimiz bu hususta şöyle buyurmuştur. Hiçbir peygamber yoktur ki insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilense Allah'ın vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir. Bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum. Allah Teala eşsiz kelamı Kur'an-ı Kerim'le Peygamber Efendimiz'i daima desteklemiştir. Resul-i Ekrem, Kur'an'ın ilk ayetlerinin vahyedilmesiyle peygamberlik görevine başlamış, hayatı boyunca yaşadığı tüm sıkıntıları hep Kur'an'ın rehberliğinde çözüme ulaştırmıştır. Hal ve tavırlarını Kur'an'la süslemiş, insanların bilmesi gereken her bir inanç, ibadet ve ahlaki ilkeyi Kur'an vesilesiyle öğrenmiş ve öğretmiştir. Kişilerin bireysel ve toplumsal hayatlarını en doğru zemine oturtmalarını Kur'an'la sağlamıştır. O, bütün insanlığa yıldızlar gibi yol gösterecek binlerce insanı 23 yıl süren peygamberlik vazifesi boyunca Kur'an-ı Kerim'le yetiştirmiştir. İşte bu Kur'an, bir harfi bile değişmeden bize ulaşmıştır ve capcanlı, dipdiri halde bizimle beraberdir. Artık kim sözlerin en doğrusu olan Kur'an'a ve her haliyle Kur'an'ı en güzel yaşayan Hazreti Muhammed'in sünnetine tabi olursa, dünyada ve ahirette huzuru ve mutluluğu elde edecektir.

Ebu İshak'ın naklettiğine göre bir kişi Bera'a gelerek, "Ey Ebu Umare, Huneyn günü savaş alanından kaçtınız mı?" diye sordu. Bunun üzerine Bera şunları anlattı. "Ben Allah'ın peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem kaçmadığına şahitlik ederim. Lakin silahsız, zırhsız bir grup Müslüman askeri Hevazinlilerin mevkilerine yöneldi. İyi ok atan bir kavim olan Hevazinliler öncü Müslüman askerlerini yoğun bir ok atışına tuttu.

Bunun neticesi bu kuvvetler bozguna uğradı ve düşman askerleri Resulullah'a yöneldi. O sırada Ebu Süfyan bin Haris, Resulullah'ın katırının yularından tutuyordu. Resulullah katırından indi. "Ben peygamberim, bunda yalan yok. Ben Abdülmuttalib'in evladıyım. Allah'ım bana yardım et," diyerek dua etti ve zafer diledi. Bera anlatmaya şöyle devam etti. "Vallahi savaş kızıştığında biz düşmandan Resulullah'la korunuyorduk. Bizim en cesurumuz onunla yan yana durabilendi.

Medine şehri yıllar süren saadetin son günlerini yaşamaktaydı. Allah Resulü en yüce dosta, Refik-i Ala'ya kavuşma anının yaklaştığını anlamıştı. Ağrıları arttığı için artık ashabının arasına zorlukla katılabiliyordu. O gün Medine mescidinin 3 basamaklı ahşap minberine çıkmış, oradan dostlarına yürekleri dağlayacak bir konuşma yapmıştı. Kendisini kastederek demişti ki, Allah bir kulu istediği kadar dünya nimetini ona verme ya da kendi katındaki ilahi lütufları tercih etme konusunda serbest bıraktı. O kul da Allah katındakileri tercih etti. Bu dokunaklı sözler üzerine Hazreti Ebubekir gözyaşlarını tutamadı. O Resulullah'la ayrılık vaktinin geldiğini anlamıştı. Allah Resulü Hazreti Ebubekir'i sakinleştiren şu cümlelerle sözlerini tamamladı. İnsanların bana malıyla ve dostluğuyla en çok destek olanı Ebubekir'dir. Eğer ümmetimden birine özel bir dostluk payesi verecek olsaydım, bu mutlaka Ebubekir olurdu. Ancak İslam kardeşliği şahsi dostluktan daha üstündür.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ana babasının ihtiyarlık zamanlarında onlardan birine veya her ikisine yetişip de layık oldukları hürmeti göstermediği için cennete giremeyen kimsenin burnu yerlerde sürünsün buyurmuş ve bunu 3 kere tekrarlamıştır.

Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize emanete dair iki hadis söyledi. Bunlardan birini gördüm, ikincisini bekliyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Emanet, insanların kalplerinin derinliklerini

Şişkin olarak görülür. Oysa içinde hiçbir şey yoktur. Sonra Resulullah çakıl taşları aldı ve onları ayağında yuvarladı ve şöyle devam etti. Bundan sonra insanlar o hale gelirler ki alışveriş ederler fakat hiçbirinin emanete riayet etme niyeti yoktur. İş o dereceye gelir ki filan kabilede emin bir adam varmış diye söylenir. Herhangi bir kimse hakkında ne kadar cesur, ne kadar zarif, ne kadar akıllı denilir. Halbuki kalbinde emanet şöyle dursun, hardal tanesi kadar bile imandan eser yoktur. Huzeyfe devamında şöyle dedi. Öyle zamanlar geçirdim ki, kiminle alışveriş edeyim diye düşünmezdim. O kimse eğer Müslüman ise, benim hakkımı ödemeye onu imanı sevk ederdi. Eğer Hristiyan veya Yahudi ise, vali olan kimse benim hakkımı ondan alır ve bana verirdi. Bugün ise filan ve falan kimselerden başkasıyla alışveriş etmiyorum.''

Ebu'l-Abbas Sehl bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün bir adam peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelip, "Ya Resulallah, bana öyle bir amel söyle ki onu yaptığımda Allah da insanlar da beni sevsin," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "Dünyaya rağbet etme ki Allah seni sevsin. İnsanların elindekine göz dikme ki insanlar da seni sevsin," buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Başına gelen bir musibetten dolayı hiç kimse ölümü istemesin. Mutlaka bir şey istemek durumunda ise, Allah'ım, benim için yaşamak hayırlı ise beni yaşat, ölüm hayırlı ise canımı al," desin. Huzeyfe ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Allah Teala insanları toplar, müminler kalkarlar, cennet onlara iyice yaklaştırılır. Adem'in aleyhisselam yanına giderler ve, ey babamız, bizim için cennet kapısının açılmasını iste," derler. O da, "Sizi cennetten çıkaran şey babanızın hatasından başka bir şey mi ki? Ben bu işin ehli değilim. Oğlum İbrahim Halilullah'a gidin," der. Hemen İbrahim'e aleyhisselam giderler. O da, "Ben bu makamın ehli değilim. Halil oldum lakin uzaktan. Allah'la vasıtasız konuşmak şerefine mazhar olan Musa'ya gidin," der. Musa'nın aleyhisselam yanına gelirler. O da, "Bu işin ehli değilim. Allah'ın kelimesi ve ruhu olan İsa'ya gidin," der. İsa'nın aleyhisselam yanına varırlar. O da, "Bu işin ehli değilim," der. Bunun üzerine Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gelirler. O da kalkar ve dua eder. Kendisine şefaat izni verilir. Emanet ve akrabalık bağı gönderilirler. Bunlar sıratın sağında ve solunda

Bunda dururlar. Sonra sizin ilk kafileniz şimşek gibi geçer, dedi. Anam babam feda olsun, şimşek gibi geçer ne demektir, dedim. Bilmiyor musun, göz kapağı bir göz kırpmada nasıl gider gelir, dedi. Sonra rüzgar gibi, sonra kuşlar ve süratle koşan piyadeler gibi geçerler. Hepsi amelleri oranında yürürler. Peygamberiniz sırat üzerinde durur ve ey Rabbim selamete çıkar, selamete çıkar diye seslenir. Nihayet kulların amelleri onları sırattan geçiremez olur. Hatta insanın yürümeye gücü yetmez de emekleyerek gider. Sıratın iki tarafına takılmış bir takım çengeller vardır ki bunların vazifeleri tutulması istenen kimseleri yakalamaktır. Çengeller sebebiyle kimisi yaralı bir halde kurtulur, kimisi de kurtulamaz, ateşe yuvarlanır. Hadisin ravisi, Ebu Hureyre'nin canını teninde tutan Allah'a yemin ederim ki, cehennemin dibi 70 yıllık mesafe kadar derindir, demiştir.

Bir Sözle başlar az sonra. Ümmü Fadl. Bir gün Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma Mürselat suresini okuyordu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ardarda gönderilenlere, kasırga gibi esenlere, hakkıyla yayanlara, hakkıyla ayıranlara, özür ya da uyarı olmak üzere öğüt bırakanlara andolsun ki uyarıldığınız kıyamet mutlaka gerçekleşecektir. Yıldızların ışığı söndürüldüğü zaman, gök yarıldığı zaman, dağlar ufalanıp savrulduğu zaman, peygamberler için ümmetlerine şahitlik etmek üzere vakit belirlendiği zaman kıyamet gerçekleşir. Bu hangi güne ertelenmiştir? Hüküm ve ayrım gününe. Hüküm ve ayrım gününü sen ne bileceksin? O gün vay yalanlayanların haline. Ayeti kerimeleri duyan annesi Ümmü Fadl hüzünlenmişti. Oğluna şöyle dedi: yavrucuğum, bu sureyi okumakla vallahi derdimi aklıma getirip acımı yeniledim. Bu sure Resulullah Aleyhisselam'ın akşam namazında okuduğunu en son işittiğim suredir. Bundan sonra Hak Teala ruhi pakini kabzedinceye kadar Resulullah Aleyhisselam bize bir daha namaz kıldırmadı. Ümmü Fadıl, Peygamberimizin sevgili amcası Hazreti Abbas'ın eşiydi. Aynı zamanda Meymune validemizin kardeşi olması sebebiyle Resulullah'ın baldızıydı. İslamiyet'i ilk kabul edenler arasına girmiş, yetiştirdiği 6 evladıyla İslam davasına hizmet etmişti. Peygamberimizin hane halkındandı. Resulullah bazen gündüz uykularını amcası Abbas'ın evinde uyur, böylece Ümmü Fadıl ve çocukları Peygamberimizi sık sık görürlerdi. Bahsedilen son namazı anlatan Ümmü Fadıl, Peygamberimizin vefatıyla sonuçlanan rahatsızlığı sebebiyle başına bağladığı bir bezle ailesinin yanına gelerek onlara namaz kıldırdığını nakletmişti. Namazların cemaatle kılınmasına çok önem veren Peygamberimiz, hastalığına rağmen ev halkını toplayarak namaz kıldırmış ve onlara dua etmişti. Müminlere Resulullah'ı kaybetmek kadar ağır gelen bir şey yoktu. Onun vefatıyla adeta günün rengi değişmiş, dünya ebedi bir karanlığa gömülmüştü. Hazreti Enes, Peygamberimizin Medine'yi teşrif ettiği günü çocuk gözlerinden anlatırken, güneşin hiç o kadar parlak olmadığını söyleyecek, vefatındaysa Medine'nin

gözüne hiç bu kadar karanlık gelmediğini anlatacaktı. Hazreti Fatıma, biricik babasının vefatıyla başına gelen musibeti tarif ederken, "Başıma gelen şey gecenin başına gelseydi muhakkak onun rengi değişirdi," diyecekti. Ümmete bahşedilen en büyük nimet Resulullah'tı. Onun varlığı kendisinden yüzlerce yıl sonra dünyaya gelen bizler için ne kadar önemliyse onun çağdaşları için o kadar elzemdi. Müslümanlar için Resulullah hep göz aydınlığı ve gönül neşesi olmuştu. Hayatın ve ölümün güzel yüzü, ahiret hayatının ve bu yolculuğun en doğru kılavuzu oydu. Onun ebediyete intikalinden sonra ashab-ı kiram, dar-ı bekaya yolculadıkları yakınlarına üzülmez oldular. Ölümünün yaklaştığını hisseden sahabiler, bunu hüsnü kabulle karşılar, ölümü sevdiklerine kavuşmaya vesile sayarlardı. Resulullah aleyhisselam hayattayken bu dünyayı güzelleştirdiği gibi, vefatıyla da ölümü güzelleştirmişti. Salat ve selam onun üzerine olsun.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Bir çılgınlıktır gidiyor modern zaman dedikleri bu ahir zamanda. Tüketim çılgınlığı. Her şeyin gözler önünde yaşandığı, adeta bir mağaza vitrini gibi sergilendiği hayatların değeri, fiyat etiketi misali. Bak o ne almış, ben de istiyorum. Seyahat etmek benim de hakkım değil mi? Herkes nasıl yapıyorsa ben de yapabilirim. Evlenmekse iyice gösteriye dönmüş halde. Aileler istekleri yarıştırma peşinde. Kişinin yapabileceğinden fazlasını istemenin ruhunda açacağı yaraları hiç düşünmeden hem de. Evlenmek yuva kurmak değil de sahnedeki yerini almak gibi. Büyük büyük salonlar ama küçülen huzurlar. Artan masraflar ama azalan bereket. Herkesin gözü vitrinde, perde arkasında kalanın yükünü ise kimse görmüyor. Efendimiz yüzyıllar evvelden uyarmıyor mu bizi? Nikahın en hayırlısı, en kolay ve külfetsiz olanıdır, demiyor mu? Çünkü nikah, gösterişin, yarışın ve ağırlığın değil, merhametin, sadeliğin ve samimiyetin üzerine kurulur. Kolaylaştırılan nikah, iki insanın hayat yolculuğunu yükle değil, umutla başlatır. Yuva dediğimiz şey eşyayla değil, emanet bilinciyle kurulur. Birlikte taşınan yükler, paylaşılan ekmek, sabırla büyütülen sevgiyle ayakta durur. Yapabileceğinden fazlasını istemek, daha başında borçla, mahcubiyetle ve kırgınlıkla başlatıyor evliliği. O yaralar da çoğu zaman sessizce kanıyor. Oysa nikah, yarış değil, rahmettir, gösteri değil, sadeliktir. İki insanın Allah'ın huzurunda verdikleri sözdür. Azla yetinmeyi bilenler, çoğu zaman en çok huzuru bulanlardır. Külfetsiz kurulan yuvalarda muhabbet daha kolay filizlenir, bereket daha uzun ömürlü olur. Zorlaştırılan her ayrıntı huzurun üstündeki gölge gibidir. Yüksek beklentiler, bitmeyen masraflar ve başkalarına benzeme kaygısı evliliğin bereketini daha başında incitir. Oysa külfetsiz

0: Biz olan nikah kalpleri rahatlatır. Taraflar birbirine yük olacağım endişesiyle değil, emanet olacağım bilinciyle bakar. Külfetsiz nikah topluma da nefes aldırır. Gençlerin evliliğe yaklaşmasını kolaylaştırır, ertelemeleri azaltır, haramdan koruyan bir kapıyı aralar. Böylece nikah sadece iki kişinin değil, bir ümmetin huzuruna katkı sunar. Belki de bu çağın en büyük cesareti sade kalabilmektir. Gürültüden uzak, gösterişten arınmış bir evet diyebilmektir. Çünkü en sağlam yuvalar alkışlarla değil, dualarla kurulur. Ve en hayırlı nikah yükle değil, rahmetle başlayan, azla yetinip çokça huzur bulan nikahtır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben Muhammed'im, Ahmed'im. Peygamberlerin izinden giden mukaffiyim. İnsanları etrafında toplayan haşirim. Tevbe peygamberiyim. Rahmet peygamberiyim.

Ubade bin Samit'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Siz bana kendinizden 6 şeyi garanti edin, ben de size cenneti garanti edeyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğiniz zaman onu yerine getirin. Size bir şey emanet edildiğinde onu sahibine verin. Namusunuzu koruyun. Harama bakmaktan sakının. Elinizi kötü işlerden çekin."

Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Lezzetleri yok edeni, yani ölümü çok hatırlayın."

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi namaz daha faziletlidir diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamı uzun olan namaz buyurdu.

şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Ramazan 10 gün itikaf ederdi. Vefat ettiği sene ise 20 gün itikaf etti. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah'ın en sevdiği namaz Davud aleyhisselamın namazıdır. Allah'ın en sevdiği oruç Davud aleyhisselamın orucudur. Davud aleyhisselam gecenin yarısına kadar uyur, üçte birini ibadetle, altıda birini ise uykuyla geçirirdi. Bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim evimde öğle namazının farzından evvel 4 rekat namaz kılar, sonra camiye çıkıp cemaate öğle namazını kıldırırdı. Sonra eve dönüp 2 rekat daha kılardı. O akşam ve yatsı namazlarını kıldırdıktan sonra da evime gelip 2'şer rekat sünnet kılardı. Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine iyilik yapılan kişi yapana Allah seni hayırla mükafatlandırsın derse teşekkür borcunu yerine getirmiş olur.

dolaşan ben olsaydım Savi'nin damarında. Tablosunu yapardım yıkılan her kulenin. Ebedi aşka giden esrarlı yollarında. Senden bir kıvılcımın, Süreyya bir şulenin. Tarasaydım Bengisu fışkıran kâkülünü. 10 asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım. Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak. Uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Peygamberimizin ihsan ahlakı ve görünürlük çağında muhsin insan modeli. Doçent Doktor Sema Yılmaz. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. İnsanın kemal ufku olarak ihsan. İhsan kavramı sözlükte güzel olmak, iyilik etmek ve yaptığı işi en güzel şekilde yapmak anlamlarına gelmektedir. Aynı kökten türeyen muhsin ise ihsan sahibi kişi demektir. Buna göre ihsan yalnızca iyi bir davranışta bulunmayı değil, yapılan işi bilgi, bilinç ve özenle en güzel biçimde gerçekleştirmeyi ifade eder. Bu yönüyle ihsan, davranışın niceliğinden çok niteliğine işaret eden bir kavramdır. Kur'an-ı Kerim'de ihsan kavramı Allah'a nispet edildiğinde onun yaratmasındaki mükemmelliği, lütfunu ve cömertliğini ifade ederken insana nispet edildiğinde iyilik yapmak, güzel davranmak ve kulluğu en güzel şekilde yerine getirmek anlamlarında kullanılmaktadır. Bu nedenle ihsan hem ilahi fiillerin hem de insan davranışlarının ortak estetik ve ahlaki boyutunu yansıtan temel kavramlardan biridir. Nitekim Kur'an'da Allah'ın "O yarattığı her şeyi en güzel yapmıştır ve O sizi şekillendirdi ve şeklinizi güzel yaptı" buyurması, O'nun yaratmasındaki kusursuzluğu ve güzelliği ifade ederken, "Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsanda bulun" ve "Allah ona rızık ihsan etti" ayetleriyle ihsanın ilahi lütufla insanın ahlaki sorumluluğu arasındaki ilişkisine işaret etmektedir. Böylece ihsan, ilahi lütuf ve güzelliğin insan davranışlarında ahlaki bir karşılık bulmasını ifade eden temel bir ilke haline gelmektedir. Ancak ihsan kavramına asıl derinliğini kazandıran Hazreti Peygamber'in Cibril hadisinde yaptığı tanımdır. Buna göre ihsan, Allah'ı görüyormuşçasına kulluk etmendir. Çünkü sen onu görmesen de o seni görmektedir. Bu tanım ihsanı yalnızca bir davranış biçimi olmaktan çıkarıp bütün hayatı kuşatan bir bilinç düzeyine taşımaktadır. İhsan kulun her an ilahi nazar altında bulunduğunun farkında olması ve davranışlarını bu farkındalıkla düzenlemesidir. Bu nedenle murakabe, muhasebe ve ihlas ihsan bilincinin temel unsurları olarak kabul edilmiştir. İhsan, dış denetimin değil, iç farkındalığın, ahlaki duyarlılığın ve ilahi huzurun bilincidir. İhsanı bir tutum olarak da ele alacak olursak, bir insanın olayları değerlendirme biçimini, düşüncelerini ve eylemlerini yönlendiren, sonradan kazanılmış bir yapı olarak düşünebiliriz. Yani bir olaya ya da nesneye karşı duyguların, düşünce ve davranışların bir tutarlılık içerisinde güzellikle gösterilmesi, hissedilmesi ve ortaya konması şeklinde tanımlayabiliriz. İhsanın bilişsel boyutu, ihsan bilinci, insanın kendisini, Allah'ı ve dünyayı algılama biçimiyle ilgilidir. Tevhid bilinci, hikmet perspektifi ve kendilik farkındalığı bu boyutun temel unsurlarını oluşturur. Kur'an'da Allah'ın "Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir" buyurması, "Biz ona şah damarından daha yakınız" şeklindeki ifadesi ve "Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir" buyruğu, müminin kendisini ilahi huzur, yakınlık ve murakabe içerisinde algılamasına işaret etmektedir. Nitekim Allah'ın Er-Rakib ismi, onun kullarını her an gözettiğini, bildiğini ve koruduğunu ifade etmektedir. Hazreti Peygamber'in Cibril hadisinde ihsanı, Allah'ı görüyormuşçasına kulluk etmek şeklinde tanımlaması da bu bilincin düzeyini açıklamaktadır. İhsan bilincine sahip insanın temel sorusu, "Ben kimim ve kimin huzurundayım?" sorusudur. Bu soru insanın kendisini yalnızca toplumsal roller ve beklentiler üzerinden değil, Allah'la ilişkisi bağlamında değerlendirmesine imkan verir. İhsanın duygusal boyutu, ihsan hali ise, çoğu zaman ihmal edilir. Ancak duygu, insanı insan yapan ve tekamülünde rol oynayan en güçlü unsurlardan biridir. İnsanın hissedebildiği yüzlerce duygu arasında muhabbet, şükür, haya, ümit, güven, sekinet gibi duyguları ihsanın duygusal tezahürleri olarak değerlendirmek mümkündür. Bu düzeyde ihsan yalnızca doğruyu bilmek değil, ona karşı kalpte bir sevgi ve muhabbet geliştirebilmektir. İhsanın Allah'a dönük boyutunun Kur'an'da Allah ihsan edenleri sever buyurarak ifade edilmesi, ihsanın sevgi temelli bir ilişki biçimi olduğuna işaret etmektedir. Nitekim Kur'an'da Allah'ın imanı insanlara sevdirdiği ve onu kalplerinde güzelleştirdiği belirtilmektedir. İnsana dönük boyutundaysa ihsan, merhamet, şefkat, affedicilik ve cömertlik gibi duygularla beslenen bir ilişki biçimi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle ihsan yalnızca doğru davranışlarda bulunmak değil, aynı zamanda insanlara karşı güzel duygular besleyebilmek ve bu duyguları davranışlara yansıtabilmektir. Hazreti Peygamber'in "Allah güzeldir, güzeli sever" hadisi de ihsanın ahlaki olduğu kadar estetik ve duygusal bir yönelim olduğunu göstermektedir. Bu düzeydeki insanın kendisine sürekli şu soruyu yöneltmesi beklenir: kalbim neyi seviyor ve neye yöneliyor? İhsanın davranışsal boyutu, ihsan eylemi, bilinç ve duygu düzeyinde şekillenen güzelliğin davranışlara yansımasıdır. Merhamet, cömertlik, affedicilik, adalet, nezaket ve sorumluluk gibi erdemler, ihsanın görünür hale geldiği davranışsal örneklerdir. Bu yönüyle ihsan, yalnızca doğru olanı yapmak değil, doğru olanı en güzel şekilde yapma çabasıdır. Nitekim Kur'an'da Allah'ın adaleti ve ihsanı emrettiği belirtilmekte, Hazreti Peygamber ise "Allah her işte ihsanı emretmiştir" buyurarak ihsanın hayatın bütün alanlarını kuşatan bir davranış ilkesi olduğunu vurgulamaktadır. Bu düzeyde ihsan, kişinin yalnızca ne yaptığıyla değil, onu nasıl yaptığıyla da ilgilidir. Çünkü ihsan, davranışın doğruluğunu güzellikle, görevi samimiyetle ve sorumluluğu zarafetle buluşturma çabasıdır. Bu nedenle ihsan eyleminin merkezindeki soru şudur: yaptığımı ne kadar güzel yapabiliyorum? Özetle

0: Tutumlar, bilişsel, duygusal ve davranışsal bileşenlerden oluşur. Bu çerçevede ihsan da, insanın düşünce, duygu ve davranışlarında güzelliği merkeze alan bir yönelim olarak değerlendirilebilir. 3. Muhsin İnsan Modeli. İhsan, yalnızca belirli zamanlarda gerçekleştirilen güzel davranışlardan ibaret değildir. Süreklilik kazandığında insanın düşünme biçimini, duygusal yönelimlerini ve davranışlarını şekillendiren bir karakter özelliğine dönüşür. Bu noktada karşımıza Muhsin İnsan Modeli çıkmaktadır. Muhsin insan, iyiliği karakterinin bir parçası haline getiren kişidir. Onun için ihsan bir davranıştan çok bir varoluş biçimidir. Düşüncelerinde hikmeti, duygularında merhameti ve davranışlarında güzelliği gerçekleştirmeye çalışır. Bu nedenle muhsin insanın hayatında bilinç, duygu ve davranış birbirinden kopuk değil, birbirini besleyen bir bütünlük içerisinde var olur. Muhsin insan yalnızca doğru davranan kişi değil, doğruyu samimiyetle yapan, iyiliği gösteriş için değil, anlamı için seçen ve güzelliği hayatının her alanına taşımaya çalışan kişidir. Onun davranışlarını yönlendiren temel motivasyon, dışarıdan gelecek takdir veya onay değil, Allah'ın kendisini her daim gördüğü ve gözettiği bilinciyle onun rızasına uygun yaşama arzusudur. Bu yönüyle muhsin insan, varoluşçu psikolojide tanımlanan otantik kişiliğe de yaklaşmaktadır. Otantik birey nasıl içsel değerleriyle uyumlu bir yaşam sürmeye çalışıyorsa, muhsin insan da niyetleri, değerleri ve davranışları arasında bütünlük kurmaya gayret eder. Ancak muhsin kişilik farklı olarak yalnızca kendisiyle uyumlu olmayı değil, Allah'la kurduğu ilişkiyi de bu bütünlüğün merkezine yerleştirir. Ancak bu bilinç düzeyi kendiliğinden oluşmaz. Düzenli bir iç gözlem, farkındalık ve nefis terbiyesi sürecini gerektirir. İslam düşüncesinde bu süreci en sistemli şekilde ele alan isimlerden biri Haris el-Muhasibi'dir. Muhasibi'ye göre insanın ahlaki olgunluğu, kalbin sürekli gözetimi ve denetlenmesiyle mümkündür. Bu nedenle onun düşüncesinde murakabe ve muhasebe merkezi bir yere sahiptir. Murakabe, kişinin her an Allah'ın huzurunda bulunduğunu hatırlaması ve iç dünyasını bu bilinçle gözlemlemesidir. Muhasebe ise kişinin niyetlerini, duygularını ve davranışlarını düzenli olarak sorgulaması ve değerlendirmesidir. Bir anlamda murakabe farkındalığı muhasebe ile değerlendirmeyi ifade eder. Muhasebiye göre kalbin arınması ve ihsan bilincinin gelişmesi bu iki pratiğin sürekliliğine bağlıdır. Tasavvuf geleneğinde önemli bir yer tutan bu yaklaşım modern psikolojide gözlemleyen benlik olarak ifade edilen farkındalık süreçleriyle bazı benzerlikler göstermektedir. Muhsin insan yalnızca davranan kişi değil, davranışlarını, niyetlerini ve yönelişlerini gözlemleyebilen kişidir. Bu nedenle muhsin kişilik sürekli bir iç farkındalık ve kendini geliştirme çabasını gerektirir. Belki de muhsin insan, başkalarının gördüğü kişiyle Allah'ın bildiği kişi arasındaki mesafeyi azaltmaya çalışan insandır. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
1: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz, Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar, her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk Hadiste İyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: Men senne fil İslami sünneten haseneten felehu ecruha ve ecru men amile biha ba'deh من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء.
4: Kim İslam'da güzel bir davranışa öncülük ederse, hem kendi yaptığının sevabını, hem de kendisinden sonra o işi yapanların sevaplarını alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olursa, hem kendi günahını, hem de kendisinden sonra onu yapanların günahını alır. Yine onların günahından da bir şey eksilmez. Medine'de bir öğle vakti, üstlerinde perişan kıyafetlerle Mudar kabilesine mensup fakir adamlar mescide girdi. Onların bu hallerinden etkilenen Allah Resulü, namazdan sonra orada bulunanları Allah'tan sakınmaya ve ahiret için hazırlığa teşvik etti. Akabinde sahabileri fakir zengin ayrımı yapmadan bu adamlara yardım etmeye çağırdı. Dindar ve dirhemi olanlar paralarıyla, evde elbisesi olanlar giyecek yardımıyla geldi. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan sahabe, mescidin ortasında iki kocaman yiyecek ve giyecek yığını oluşturdu. Bu manzara karşısında Allah Resulü, hayırlı bir işe öncülük etmenin faziletine dikkat çekti. Allah Resulü'nün bir dediğini ikiletmeyen sahabe, hayra, iyiliğe öncülük etmek için adeta yarıştı. Bu hadis, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hayırda önce olduğunu biz ümmetine gösteren bir hadistir. Bu anlatıma göre insan kendi iyiliklerine karşılık sevaplar kazandığı gibi başkalarının iyilik yapmasına önce olursa onların sevabından da kazanabilir. Hayırda ve iyilikte önce olanlar bunun en güzel örneğidir. Bir kişinin zaman yetersizliğinden ve insan olmanın sınırlılığından dolayı her iyiliği bizzat kendisinin yapması mümkün değildir. Böyle durumlarda bir mümin bilgisiyle, bedeniyle ve malıyla diğer müminlere iyilikte öncülük edip, yol göstererek o amelleri işlemiş gibi sevap kazanabilir. İnsanlık tarihi boyunca iyi çığır açanlar hep hayırla anılırlar ve tarihe isimleri güzel bir damga olarak vurulur. Nitekim Allah, kim iyi bir işe aracılık ederse, onun da o işten bir nasibi olur. Kim kötü bir işe aracılık ederse, onun da ondan bir payı olur. Allah, her şeyi gözetleyicidir, buyurmuştur. Ayete göre, iyiliğe öncülük eden, iyi karşılık alacak, kötülüğe öncülük eden, kötü karşılık alacaktır. Bu pay, hem bu dünyada, hem de öteki dünyada verilecektir. İslam, müminin iyilikte önce olmasını istemektedir. Aynı zamanda İslam kötülük etmeyi, kötülükte yardımlaşmayı, kötülüğe göz yummayı ve kötülükte önce olmayı da yermiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetinin iyilik konusuna gösterdiği hassasiyeti, kötülüğün giderilmesi konusunda da göstermesini istemiştir.
1: Kırk hadiste iyilik.
4: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz mescide geldiği zaman oturmadan önce tahiyyatül mescid denilen iki rekat namaz kılsın.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'nin odasındaydı. Diğer eşi Safiye hizmetçisini göndererek pişirdiği yemekten kendisine ikramda bulunmak istemişti. Safiye kadar güzel yemek yapanı görmedim diyen Ayşe bu ikramdan hiç de memnun olmamıştı. Kendine hakim olamadı, Hazreti Safiye'nin bu davranışını kıskanarak hizmetçinin eline vurdu. Tabak düşüp kırıldı, yemek odaya saçıldı.

Hazreti Peygamber her zamanki anlayışlı ve sabırlı tavrıyla yerinden kalktı. Bir yandan yerdeki parçaları toplarken, diğer yandan da etrafa saçılan yemeği kabın içine koymaya başladı. O esnada yanındakilere dönerek, "Anneniz kıskandı," dedi. Kırılan tabağın yerine yenisini vermek üzere hizmetçiyi bir süre bekletti. Bu durumu pişmanlıkla seyreden Ayşe, Resulullah'a bu yaptığının kefaretini sordu. O da, "Kırılan kap gibi bir kap, dökülen yemek gibi bir yemek," buyurdu. Biraz sonra getirilen sağlam tabağı, yemeği gönderen hanımına götürmesi için hizmetçiye verirken, kırık olanı da Hazreti Ayşe'nin odasında bıraktı.

Muaviye bin Hayde, komşumun benim üzerimdeki hakkı nedir diye sorduğunda peygamberimiz şöyle demiştir: hastalandığında ziyaret etmen, öldüğünde cenazesini kaldırman, borç istediğinde borç vermen, muhtaç olduğunda ihtiyacını karşılaman, hayırlı işlerini tebrik etmen, musibet zamanlarında sabrı tavsiye etmendir. Evini komşunun evinden yüksek yapma ki komşunun havasını engellemiş olmayasın.

Ebu Kerime el-Miktam bin Ma'di Kerib'in radıyallahu anha, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Ademoğlu midesinden daha zararlı bir kap doldurmamıştır. Oysa belini doğrultacak birkaç lokma insana yeter. Daha fazla yemek mecburiyetindeyse karnının üçte birini yemeye, üçte birini içeceği suya ve üçte birini de nefesine ayırsın.''

Vasile bin Eska radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın namazını kıldırdıktan sonra şöyle buyurduğunu işittim. Allah'ım, filan oğlu filan senin himayendedir. Onu kabrin fitnesinden ve cehennem azabından koru. Çünkü sen ahdinde duran ve hamde layık olansın. Allah'ım, onu bağışla ve ona merhamet et. Şüphesiz sen çok bağışlayan ve çok merhamet edensin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiği

Buna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İbadetlerinizde ölçülü ve titiz olun. Fakat bilin ki hiçbiriniz sadece ameli sayesinde kurtuluşa eremez. Ya Resulallah sen de mi? Dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Evet, Allah rahmetiyle ve lütfuyla kuşatmamış olsa ben de kurtulamam.

0: Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben çocuklarla oynarken yanıma geldi ve bize selam verdi. Beni bir işe yolladı. Bu yüzden annemin yanına gelmekte geciktim. Geldiğimde annem neden geç kaldın diye sordu. Peygamber beni bir işe yolladı dedim. Ne için, nasıl bir iş için yolladı deyince o bir sırdır dedim. Bunun üzerine annem peygamberin sırrını hiç kimseye söyleme dedi. Enes, ey Sabit, yemin ederim ki eğer bu sırrı birine söyleyecek olsaydım, onu mutlaka sana söylerdim, dedi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, hizmetçisi ve suffe ehlinden Ebu Firas Rebia bin Ka'b el-Esnemi radıyallahu anh anlatıyor. Geceleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber kalır, abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyasını ona getirirdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hizmetine karşılık benden ne istersin diye sordu. Cennette seninle beraber olmak isterim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, başka bir şey istesen dedi. Benim isteğim budur dedim. O halde bu dileğinin yerine gelmesi için namaz kılmak ve çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardım et buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah ancak abdestli olarak kılınan namazı kabul eder ve kamu malından aşırılık verilen sadakayı da kabul etmez.

Ümmetine çok düşkün olan Hazreti Peygamber, iki ya da üç gün iftar etmeden peş peşe tutulan visal orucunu da hoş karşılamazdı. Ve visal orucu tutmaktan sakının buyururdu. Kendisine ama sen visal orucu tutuyorsun denilince, Hazreti Peygamber, siz bu konuda benim gibi değilsiniz. Ben geceyi geçirirken Rabbim beni doyurur ve susuzluğumu giderir. Siz ancak gücünüzün yeteceği kadar amel üstlenin buyurdu.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme inni a'udu bike min şerri sem'i ve min şerri basari ve min şerri lisani ve min şerri kalbi ve min şerri meniyyi.
2: Allah'ım, kulağım, gözüm, dilim, kalbim ve cinsel organım sebebiyle başıma gelebilecek kötülüklerden sana sığınırım.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Şeytan uyuyan kimsenin ensesine 3 düğüm atar ve her düğümde de uzun bir gece var uyu diyerek onu uyutur. O kimse uyanıp da Allah Teala'yı zikrettiğinde düğümlerden biri, abdest aldığında biri daha, namaz kıldığındaysa hepsi çözülür ve artık dinç ve gönlü hoş olarak sabaha çıkar. Aksi takdirde huzursuz ve tembel olarak sabahlar. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir savaştan yolculuktan dönmüştü. Ben de evin önündeki girişi resimli bir perdeyle örtmüştüm. Bunu görünce Resulullah'ın benzi attı ve "Ey Ayşe, kıyamet günü en çetin azaba uğrayacak kimseler, yaratma konusunda Allah'a benzemeye çalışanlardır." buyurdu. Bunun üzerine biz de bu perdeyi kestik ve ondan bir veya iki yastık yaptık. Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü! Bana beni cennete koyacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle dedim. Buyurdu ki, büyük bir şey sordun ama Allah Teala'nın kolaylaştırdığı kimse için kolaydır. Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın, namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar, gücün yeterse hac edersin. Sonra da dedi ki, sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç bir kalkandır. Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da günahları söndürür. Gecenin yarısında bir kimsenin namaz kılması da böyledir buyurdu. Daha sonra onların vücutları gece namaz kılmak için yataklarından uzaklaşır. Korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra harcarlar. Onların yaptıkları amellere mükafat olarak kendileri için göz aydınlığı olacak nimetlerden neler gizlenmiş olduğunu şimdi kimse bilmez. Mealindeki ayetleri okudu. Ondan sonra işin, dinin başını, direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi? Dedi. Evet, ey Allah'ın Resulü dedim. İşin başı İslam, teslimiyet, direği namaz, zirvesi ise cihattır buyurdu. Ondan sonra da bu dediklerimden hepsinin yerini tutan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi diye sordu. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Mübarek dilini eliyle tutup işte şunu tut dedi. Ey Allah'ın Resulü, biz söylediğimiz sözler sebebiyle de sorgulanacak mıyız dedim. Resul-i Ekrem, hay anası tarafından yitirilesi, herkesi cehenneme yüzüstü düşüren şey.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin ne insanları karalayan, ne lanet eden, ne kaba ve kötü sözlü, ne de hayasız biridir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde

0: Onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. İnsanlar tıpkı altın ve gümüş madenleri gibidir. Cahiliyede iyi olanlar anlayışlı olduklarında İslam'dan sonra da iyidir.
0: Hadislerle onu anlamak az sonra. Kırk hadiste iman.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: مَا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ اِلَّا اُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ اُوْمِنْ اَوْ قَالَ آمَنْ عَلَيْهِ الْبَشَرِ وَاِنَّمَا كَانَ الَّذ۪ي اُوْتِيتُ وَحْيًا اَوْحَاهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ فَأَرْجُوا أَنِّي أَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
2: Hiçbir peygamber yoktur ki insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilense Allah'ın vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir. Bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum. Hazreti Peygamber'e kendi döneminde yaşayan insanların Allah'ın gönderdiği dine iman etmeleri için mucizeler verilmiştir. Mucize, Allah Teala'nın peygamberlerini desteklemek amacıyla onlara verdiği, insanların bir benzerini yerine getirmeye güç yetiremeyeceği olağanüstü hallerdir. Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz'in hadislerinde yer aldığına göre, Allah Teala'nın peygamberlere verdiği mucizelerden birkaçı şöyledir. Hazreti Süleyman'ın hayvanlarla konuşması, rüzgara ve cinlere hükmetmesi, Hazreti İbrahim'in ateşe atılması ve ateşin onu yakmaması, Hazreti Musa yere attığında asasının büyücülerin büyülerini yutan bir yılan haline gelmesi, aynı asayla Kızıldeniz'e vurduğunda denizin ikiye yarılması, Hazreti İsa'nın Allah'ın izniyle ölüleri diriltmesi, körleri ve alaca hastalarını iyileştirmesi, Hazreti İsa'nın havarilerinin isteği üzerine gökten sofra inmesi. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e birçok mucize verilmiştir. Peygamberimizin sırtında bulunan peygamberlik mührü, ayın ikiye bölünmesi, parmaklarının arasından sular akması, bir hurma kütüğünün peygamberimizden ayrılması sebebiyle inlemesi gibi mucizeler bunlar arasında yer alır. Medine'nin ve İstanbul'un fethedileceğini sevgili peygamberimizin haber vermesi ve bu haberlerin gerçekleşmesi de onun mucizelerindendir. Peygamber Efendimiz'e verilen en büyük mucize ise Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim, kıyamete kadar gelecek olan tüm insanlığa gönderilmiştir. Günümüze kadar hiçbir harfi değiştirilmemiş, değiştirilemeyecektir. Nitekim Kur'an'ın ifadesiyle, kesin olarak bilesiniz ki bu Kur'an'ı kuşkusuz biz indirdik ve onu mutlaka koruyan da yine biziz. Bütün insanlar bir araya gelse bile ne Kur'an'ın, ne onun bir suresinin, ne de bir ayetinin aynısını yazmaya güçleri yeter. Zaman geçtikçe eskimek şöyle dursun, Kur'an-ı Kerim'in güncelliği her asırda devam etmektedir. Gelişen bilim ve teknik hep onun ayetlerini desteklemektedir. Kur'an-ı Kerim'i dinleyenler onun okunuşuna hayran kalmışlardır. Dinleyenler üzerinde öyle bir etkisi vardır ki anlamını bilmeyenler dahi bu ayetlerin insan sözü olmadığına, Allah'ın kelamı olduğuna gönülden inanır. Bugün dünya üzerinde tamamı milyonlarca kişi tarafından ezberlenen tek kitap Kur'an-ı Kerim'dir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Gıybet, dedikodu ve iftira. Kardeşliği zehirlemek. Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gıybet nedir biliyor musunuz diye sordu. Sahabe, Allah ve Resulü daha iyi bilir karşılığını verdiler. Resulullah, kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle anmandır buyurdu. Ya kardeşimde o söylediğim durum varsa ne dersin diye sorulunca Resulullah, söylediğin şey eğer onda varsa gıybet etmişsindir. Şayet yoksa ona iftira etmiş olursun buyurdu. Ebu Berze el-Eslemi'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Ey diliyle iman edip kalbine iman girmemiş olan kimseler! Müslümanların gıybetini yapmayın ve onların gizli hallerini araştırmayın. Çünkü her kim onların gizli hallerini araştırırsa, Allah da onun gizli halini araştırır. Allah kimin gizli halini araştırırsa, onu evinde gizlice yaptıklarını ortaya çıkararak bile rezil eder. Huzeyfe'nin işittiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. İnsanlar arasında laf taşıyan cennete giremez. Hazreti Ayşe anlatıyor. Bir seferinde boyunun kısa oluşunu kastederek Hazreti Peygamber'e "Ey Allah'ın Resulü, Safiye şöyle bir kadındır." dedim. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. "Öyle bir söz ettin ki bu söz şayet denize karışmış olsaydı denizin suyunu bile bozardı." Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kişinin haksızlık ederek bir Müslümanın şeref ve namusuna dil uzatması büyük günahların en büyüklerindendir. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre bir gün Resulullah, "Müflis kimdir biliyor musunuz?" diye sordu. Ashabı, "Bize göre müflis, parasını ve malını kaybeden kimsedir." dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Şüphesiz ki ümmetimin müflisi, kıyamet günü namaz, oruç ve zekatla gelir. Aynı zamanda şuna sövmüş, buna iftira etmiş, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş ve şunu dövmüş bir halde gelir. Bunun üzerine iyiliklerinin sevabı şuna buna verilir. Üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları biterse, hak sahiplerinin günahları kendisine yüklenir. Sonra da cehenneme atılır buyurdu. Ümeyye binti Rukayka anlatıyor. Ensardan bir grup kadınla Hazreti Peygamber'e biat etmek üzere gelmiştim. Dedik ki, ey Allah'ın Resulü, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağımıza, haksızlık yapmayacağımıza, zina etmeyeceğimize, kendi uydurduğumuz bir iftirayla hiç kimseyi suçlamayacağımıza ve dinin emirleri konusunda sana karşı gelmeyeceğimize dair sana biat, bağlılık yemini ediyoruz. Vasile bin Eska'nın naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Şunlar iftiranın en büyüklerindendir. Kişinin kendisini babasından başkasına nispet etmesi, rüyasında görmediği bir şeyin kendisine rüyada gösterildiğini iddia etmesi, Resulullah'ın söylemediği bir şeyi ona nispet etmesi.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: efendime söyleyeyim.
1: Ey cihan mahbubu şahı serveri Şems-ü Duha, vey gönül matlubu mahu enveri Bedrü Deca, Seyyidül Kevneynü Hatmül Mürselinsin ey Habib, Zat-ı Pakin Masarı, Zat-ı Cenab-ı Kibriya, o yedi muciz nüması, desti kudret olduğu, mâ rameyte iz rameyte nası kılmıştır imba. Cismi pakiyle makamı kudse vasıl olduğu, nutku sübhanellezî esra, yeter şahit ana. 18 bin aleme şahu şefi kıldı seni, onun için rahmeten lil alemin dedi sana. İnsü cinni hem melaik hizmetin eyler talep. Hassaten Cibril-i Emin hadimindir ey şeha. Sırrı vahdet mahremisin ravzasının hem gülü. Lime Allah bülbülüsün ey Resul-i Müçteba. Enbiya ve evliyalar cümle muhtacın durur. Ey şefaat menbaı hem mahzen-i kân-ı seha. Haşrolanda cümle ecsat şöyle hayran olalar. Sen şefaat edersin onlara yevmül ceza. Çün senin meddahın olmuşken Cenab-ı Zülcelal, bizcileyin acizin vasfı hata ya Murteza. Suzi miskinin kusurun af kıl ey Zülkerem. Ol Habibin Mustafa hürmeti için ya Rabbena. Ahmet Suzi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir kulun Rabbine en yakın olduğu an secdede bulunduğu zamandır. Öyleyse orada çok dua edin.
0: عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا.
1: أنس رضي الله عنه şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylediği sözü İyice anlaşılsın diye üç defa tekrarlardı. Bir topluluğa uğradığında selam verir ve selamını üç kez tekrarlardı.
0: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة: فقلنا لأنس: فالأكل؟ قال: ذلك أشر أو أخبث. في رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما.
1: أنس'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin ayakta su içmesini yasakladı. Katade, ayakta yemek hakkında ne dersin diye Enes'e sorduk. O daha kötü veya daha çirkindir dedi. Müslim'in bir diğer rivayetinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayakta su içmekten sakındırdı ifadesi yer aldı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri yatağına girdiğinde içinde zararlı neler bulunduğunu bilemeyeceği için elbisesinin iç tarafı ile döşeğini silksin. Sonra şöyle dua etsin: Bismike Rabbi vada'tu cenbi ve bike erfa'hu in emsekte nefsi ferhamha ve in erselteha fehfazha bima tahfazu bihi ibadike salihin. Ya Rabbi, adını anarak yan tarafıma uzandım. Senin adınla da kalkarım. Eğer ruhumu alırsan ona merhamet et. Eğer yaşatır da uyandırırsan salih kullarını muhafaza ettiğin gibi beni de fenalıklardan koru.

0: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي قبل الظهر 4، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي 2، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل بيتي فيصلي 2، ويصلي بالناس العشاء، ويدخل بيتي فيصلي 2.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim evimde öğle namazının farzından evvel 4 rekat namaz kılar, sonra camiye çıkıp cemaate öğle namazını kıldırırdı. Sonra eve dönüp 2 rekat daha kılardı. O akşam ve yatsı namazlarını kıldırdıktan sonra da evime gelip 2'şer rekat sünnet kılardı.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Ala kulli muslimin sadaka.
0: Her Müslümanın sadaka vermesi gerekir. Bir gün sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her Müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurdu. Bunu duyanlar bir an için şaşırdılar. Çünkü aralarında zengin olmadıkları için mal ile sadaka veremeyenler de vardı. Hemen sordular. Sadaka verecek mal bulamayana ne dersiniz? Allah Resulü eliyle emek verir çalışır. Hem kendisi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabe tekrar, ya buna gücü yetmezse ne dersiniz diye sordular. İhtiyaç sahibi darda kalmış ve mazlum kimselere yardımcı olur. Sahabe tekrar, ya buna gücü yetmezse ne dersiniz diye sorunca,

0: Resulullah iyiliği veya hayrı ister buyurdu. Bunu da yapmazsa ne dersiniz diye dördüncü kez sorulunca kötülükten uzak durur. Bu da bir sadakadır buyurdular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadaka kavramına her Müslümanın yapabileceği bütün güzel davranışları içeren bir anlam yüklemiştir. Sadaka kelimesi ortak kökten gelen doğruluk, özden bağlılık, samimiyet, dürüst ve samimi olan kişi kelimeleriyle bu anlamları ifade edebilecek bütün iyi davranışları kapsayan bir kelimedir. Bununla anlatılmak istenen iyilik ve hayatın bütünlüğüdür. Sevgili Peygamberimiz, her Müslümanın sadaka vermesi gerekir hadisiyle Allah'ın rızasını kazanmak isteyen için iyilik yollarının ne kadar çok çeşitli ve kolay olduğuna dikkat çekmektedir. Sadaka, Rabbimizin rızasını kazanmaya vesile olduğu gibi, insanoğlunun ahlaken gelişimini de sağlar. Yapılan en ufak iyiliğin sadaka yerine geçtiği bilinci, kişiyi her adımda cennete yaklaştırır. Aynı zamanda cehennem ateşinden uzaklaştıran en ufak iyiliğin bile küçümsenmemesi gerekir. Yüce Rabbimizin, bir zamanlar biz İsrailoğullarından yalnız Allah'a kulluk edeceksiniz. Ana babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz. İnsanlara güzel söz söyleyin. Namazı kılın, zekatı verin diyerek söz almıştık. Ayetiyle iyiliğin hayatın her tarafını kuşatan bir yaşam biçimi olduğu, Müslümanların da bununla yükümlü olduğu anlaşılmaktadır. Müslüman kısa ömründe Allah rızası için yapılan her şeyin bir sadaka olduğunu bilmelidir. Hayattaki her fırsatı iyi değerlendirmelidir. Güler yüzden tatlı söze, yardımlaşmadan eşlerin birbirlerine iltifat etmesine varıncaya kadar her güzel iş sadakadır.
1: Kırk hadiste iyilik.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala gönül hoşluğuyla sahip olursa kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla bu mala sahip olursa tıpkı doymak bilmeyen bir kimse gibi onun için malın bereketi kaçar. Veren el alan elden üstündür.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. وفي رواية قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبتاع المهاجر للأعرابي وأن تشترط المرأة طلاق أختها وأن يستام الرجل على سوم أخيه ونهى عن النجش والتصرية.
2: أبو هريرة رضي الله عنه nakledildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ücretle simsarlık ederek köylü namına malını satmasını yasakladı ve şöyle buyurdu: Alıcı gibi görünerek müşteri kızıştırıp başkasını aldatmak için malın kıymetini arttırmayınız. Kimse kardeşinin pazarlığı devam ederken alıcı olmasın. Din kardeşinin dünürlüğü sonuçlanmadıkça aynı kıza dünür gitmesin. Bir kadın da din kardeşinin çanağındaki nimeti kendi kabına doldurmak için onun boşanmasını istemesin. Müslim'in rivayetinde Ebu Hüreyre şöyle diyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kervanı pazar dışında karşılamayı ve şehirlinin köylü malını ücretle satmasını, bir kadının din kardeşinin boşanmasını şart koşmasını, bir kimsenin diğer kardeşinin pazarlığa giriştiği satılık mala talip olup onun değerini arttırmasını, sütü birkaç gün sağılmayıp göğsünde biriktirilen, dolayısıyla olduğundan daha sütlü gösterilen inek ve koyun gibi hayvanları satmayı yasakladı.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله.
1: Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zikrin en faziletlisi La ilahe illallah demektir.
0: وعنه وعن أبي سعيد رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده.
1: أبو هريرة وأبو سعيد الهدرينين radıyallahu anhuma naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir topluluk Allah'ı zikretmek için bir araya gelirse melekler onları kuşatır, rahmet onları sarar ve üzerlerine sekinet, huzur iner. Allah yanındakilere, meleklere onlardan övgüyle söz eder.

Ahvan, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içilecek şeye üflemekten nehyetti. Bunun üzerine bir adam, kaptaki suyun yüzünde çerçöp görürsem ne yapayım diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, çöp düşünceye kadar dök dedi. Adam bu defa, ben bir solukta suya kanamıyorum dedi. Resulullah da, öyleyse nefes alırken kaseyi, bardağı ağzından uzaklaştır buyurdu.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan Zamanın Ötesinden, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: Ahlakın Mahiyeti. Malik'ten rivayet edildiğine göre ona Resulullah'ın şöyle buyurduğu ulaşmıştır: "Ben iyi ahlakı tamamlamak için gönderildim." İyi ahlak tabiri bu hadiste geçen hüsnül ahlak ve diğer tariklerde yer alan salihül ahlak ve mekarimül ahlak ifadelerinin karşılığıdır. Müfessir ve ahlak felsefecisi Ragıb el-İsfahani bunun hikmet, insanlar arasında adaletle hüküm vermek, iyilikte bulunmak gibi manalara geldiğini belirttikten sonra şöyle der: "Mekarim-i şeriatın temeli nefsin ilim öğrenmek suretiyle temizlenmesi, iffet, sabır ve adaletin hayata geçirilmesidir. Onun nihayeti ise hikmet, cömertlik, hilim ve ihsanla donanmaktır. İlim tahsil etmekle hikmete, afif duruşla da cömertliğe ulaşılır. Sabırlı olmakla hilm ve şecaat elde edilir. Adaletle de bütün fiil, tutum ve davranışlar sıhhat bulur. Ahlak, insanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan manevi nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya koyduğu iradeli davranışların bütünü diye tanımlanır. İnsanın kendi iç dünyasından ve Allah'la olan ilişkilerinden doğan davranışlar bireysel ahlak adını alırken, insanın diğer insanlara ve varlıklara karşı yapmakla yükümlü ve sorumlu olduğu görevler toplumsal ahlak adını alır. Sosyal ahlak adı da verilen bu görevler, bireyin toplumla ilişkilerinden doğan ahlaki fiiller, tutum ve davranışlar dizisini ifade eder. İyi, güzel ahlak, elbette sen mükemmel bir ahlak ve muazzam bir gelenek üzeresin hitabıyla müjdelenen Allah Resulü'nün Kur'an ve sünnet eksenli çizdiği yol haritasıdır. Hazreti Ali, iyi ahlakın üç göstergesi olduğunu söyler: haramlardan kaçınmak, helal kazanç titizliği göstermek, aile efradına cömert davranmak. Hakikaten nezih hayatın, fedakarlıkların, hasbi hizmetlerin ve güzel alışkanlıkların temelinde iyi ahlak anlayışı yatar. Yüce Allah tabiatı itibariyle sosyal bir varlık olan insana varoluş sebebi, yaratılış hikmeti ve gayesi bağlamında üç hedef gösterir: İbadet titizliği ve kulluk bilinci, medeniyet düşüncesi, maddi ve manevi boyutuyla dünyanın yaşanabilir hale getirilmesi, toplumun iyi sevk ve idare edilmesi, insan hak ve hürriyetlerine saygı duyan adil bir yönetim anlayışı. İşte inanç, amel ve ahlak bakımından Allah'ın kullarına gösterdiği bu üç hedefin ilk açıklayıcısı ve pratiği olarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem fert ve toplumu inşa eden tüm değerleri, tutum ve davranışları öğretmiştir. Hazreti Ayşe'nin Allah Resulü'nün ahlakı Kur'an'dı şeklindeki gözlemi, onun Kur'an vahiyiyle özdeşleştiğini, ahlakıyla bütünleştiğini ve uygulamalarıyla örnek olduğunu anlatır. İslam ahlak sisteminin temelini oluşturan Allah'ın emrine saygı, yarattıklarına şefkat deyimi, insanın ahlaki görev ve sorumluluklarını özetler. Şüphesiz bu görev ve sorumluluklar, insanın yaratılış hikmeti ve gayesi demek olan denenmek, sınanmak gerçeğinin fert ve toplum hayatındaki pratik yansımalarıdır. Bu pratiklerin fert ve toplum hayatında görülmemesi halinde insanın kalp ve vicdan temizliği iddiasıyla kendini temize çıkarması temelsiz ve beyhude bir çaba olur. Müminlere kendi canlarından daha yakın olan ve etrafını aydınlatan bir ışık olarak gönderilen Allah Resulü'nün sunduğu ahlak modelinde bireysel ve toplumsal anlamda çözülmeyi önlemek ve gelişmeyi sağlamak gibi iki önemli hedef vardır: sevgi, şefkat, merhamet, sabır, kanaat ve ahde vefa göstermek, empati kurmak, meşru yoldan geçimini sağlamak, emanete riayet etmek, sözünde durmak, yakınları ziyaret etmek, komşuluk ilişkilerini önemsemek, güler yüzle selamlaşmak, kötü eğilimleri bastırmak, diline sahip olmak, sır saklamak ve insanların ayıplarını örtmek, bilgi ve hikmeti yaygınlaştırmak, kötülüğe iyilikle karşılık vermek, zarar vermemek ve zarara zararla mukabele etmemek gibi üstün meziyetler yanında cinayet, isyan, kibir, gösteriş, haset, alay ve hakaret, nifak ve fitne, dedikodu, yalancı şahitlik, iftira, hile, rüşvet, faiz, yetim malı yemek, kumar oynamak, alkol ve uyuşturucu kullanmak gibi manevi çevreyi kirleten günahlardan kaçınmak, söz konusu iki hedefi gerçekleştirebilecek ahlaki ilkelerdir. Toplumun içinde mutlu ve saygın yaşayabilmek, iş ve ticaret hayatında başarılı olabilmek için bu ahlaki kurallara uyma mecburiyeti vardır. İşletmelerin statü kazanmaları, büyümeleri ve varlıklarını sürdürebilmeleri de iş ve ticaret ahlakına bağlıdır. Açıkça belirtilmelidir ki din ve ahlakla göbek bağı koparıldığından isyan ve intihara itilen, stres ve sıkıntıları artan günümüz insanının Resul-i Ekrem'in getirdiği ahlak ilkelerine her zamankinden çok daha fazla ihtiyacı vardır. Mesela Cerir bin Abdullah diyor ki, Müslüman olduğumdan beri Resulullah beni hep yanına kabul etti ve beni gördüğünde mutlaka gülümserdi. Demek oluyor ki özellikle günümüz şartlarında yorgun, gergin ve telaşlı bir insanın ruh dünyasını rahatlatmak, en zahmetsiz bir ikram olarak gülümseyerek gülümsetmek, ona gösterilebilecek sosyal ahlak örneklerinden biridir. Burada ahlaka dair hadislerden birkaç örnek vermekte fayda vardır. İyilik, güzel ahlaktan ibarettir. Günahsa seni işkillendiren, kalbini tırmalayan ve insanların bilmesini istemediğin şeydir. Hangi Müslüman daha faziletlidir sorusuna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, elinden ve dilinden Müslümanların zarar görmedikleri kimsedir cevabını verir. Kardeşinin başına gelen bela ve musibete sevinme. Aksi halde Allah ona merhamet ediverir, seni de bela ve musibete uğratıverir. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum. Allah'ım, kötü ahlaktan, çirkin amellerden, yanlış düşünce ve inançlardan sana sığınırım. Allah'ım, senden faydalı bir bilgi, hikmet, helal ve temiz bir rızık, nezdinde kabul gören bir amel ve ahlak istiyorum.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ve an Abdillah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhuma قال: "Lem yekun Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fahişan ve la mutafahhişan." وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا.
3: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne çirkin söz söyler ne de çirkin bir davranışa yeltenirdi. O, sizin en hayırlılarınız ahlakı en güzel olanlarınızdır buyururdu.
2: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن فقلت يا رسول الله اقرأ عليك وعليك انزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان
3: ابن مسعود رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Kur'an oku diye emir buyurdu. Ya Resulallah, Kur'an sana nazil olmuşken ben nasıl sana Kur'an okuyayım dedim. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi severim buyurması üzerine kendisine Nisa suresini okumaya başladım. Her ümmetten şahit getirdiğimiz ve onlara da seni şahit kıldığımız zaman bakalım onların hali nice olacak mealindeki ayet-i celileye Nisa 4:40

0: bir, geldiğimde şimdilik bu kadar okuman yeter buyurdu. Baktım ki gözlerinden yaşlar akıyordu.
1: وعن أبي الأسقع واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يري عينه ما لم ترى أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل.
0: أبو الأسقع واثلة بن أسقع radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: en büyük iftira bir kimsenin babasından başkasına mensubiyet iddiasında bulunması veya görmediği rüyayı gördüm demesi yahut Hazreti Peygamber'in söylemediği bir sözü ona nispet etmesidir.
1: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار على متنه يبتغي القتل أو الموت مضانة أو رجل في غنيمة أو شعفة من هذا الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير.
0: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O, savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda, ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir.

0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة، وفي رواية: الرؤيا الحسنة من الله، والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثة وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره.
1: Ebu Katade'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İyi rüya, bir rivayete göre güzel rüya Allah'tandır. Kötü rüya şeytandandır. Bir kimse hoşuna gitmeyecek bir rüya görürse sol tarafına 3 defa üflesin ve şeytandan Allah'a sığınsın. Zaten o rüya kendisine bir zarar vermez.''

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Leysa minna men lem yerham sagirana ve yuqir kebirana ve ya'mur bil ma'ruf ve yenha anil munkar.
0: Küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze saygı göstermeyen ve iyiliği emredip, teşvik edip, kötülükten sakındırmayan, uzaklaştırmayan bizden değildir. İyilik, aklen veya dinen, güzelliği tanınan, bilinen her fiildir. Adalet, ölçülü olma, dürüstlük, ihsan, cömertlik, tatlı dil ve benzeri özellikler bu tanıma dahildir. İyiliği teşvik edip kötülükten sakındırmak, ayet ve hadislerde sıkça hatırlatılan bir sorumluluktur. Bu sebeple İslam bilginleri bu faaliyetin farz olduğunu belirtirler. Peygamber Efendimiz, kendinden sonraki zamanlara işaret ederek bu görevin ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlatıyor. Çünkü bu uyarılar, din, akıl, inanç ve değerlerin toplum hayatında sürdürülebilmesi ve her türlü kötülüğün önlenmesi açısından önemlidir. İslam tarihinde iyiliği emredip kötülükten sakındırma faaliyetleri hizbe teşkilatlarıyla yürütülmüştür. Her dönemde etkin bir şekilde yürütülen vaaz ve irşat, toplumu ıslah çalışmaları arasında yer almıştır. Günümüzde bu çalışmalar oldukça çeşitlenmiş, zaman zaman kötülüğü yaygınlaştırdığı için eleştirilen medya kanalları, iyiliği teşvik, kötülüğü engelleme amacıyla kullanılmaya başlanmıştır. Toplumdaki yeterli donanıma sahip her bireyin, yanlış bir davranışla karşılaştığında onu gücü yettiğince ve en güzel şekilde düzeltme sorumluluğu vardır. Rabbimiz, iyiliği emredip kötülükten sakındıranları rahmetiyle kuşatacağı müjdesini vermektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, iyiliği çoğaltıp kötülüğe engel olmak isteyen kişinin söylediklerini öncelikle kendisinin de uygulaması gerektiğine işaret eder ve aksi yönde davrananları kötü bir sonla karşılaşacakları konusunda uyarır. Bir kişiyi cehennemde görenler, "Ey filan kişi, bu ne hal? Sen dünyada iyiliği emredip kötülükten alıkoymaya çalışmaz mıydın?" derler. Adam şu cevabı verir. "Ben size iyiliği emreder, fakat kendim yapmazdım. Kötülüğü yasaklar, ancak kendim kötülük yapardım." 40 hadiste sosyal hayat.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey diliyle iman edip kalbine iman girmemiş olan kimseler! Müslümanların gıybetini yapmayın ve onların gizli hallerini araştırmayın. Çünkü her kim onların gizli hallerini araştırırsa, Allah da onun gizli halini araştırır. Allah kimin gizli halini araştırırsa, o evinde bile gizlice yaptıklarını ortaya çıkararak rezil eder.

0: Sahabe Hatıraları az sonra.
1: وعنه قال كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب فقيل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş battıktan sonra akşam namazından evvel iki rekat sünnet namaz kılardık. Ashabtan biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunu kılıyor muydu diye sordu. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim kıldığımızı görürdü. Fakat kılın veya kılmayın demezdi, dedi.

0: وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح.
1: عبد الله بن سعيد'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş tepe noktasından kaydıktan sonra öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılardı ve bu vakit gök kapılarının açıldığı bir vakittir. İyi bir amelimin arşa bu vakitte çıkmasını isterim derdi.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
1: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslümana sövmek fasıklık, Müslüman olduğu için onunla savaşmak ise küfürdür.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم كراهية له، وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه.
1: أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların altın, gümüş ve bunun gibi madenleri gibi olduklarını görürsünüz. Cahiliye devrinde hayırlı olanlar, anlayışlı olduklarında İslam devrinde de hayırlıdırlar. Yönetim hususunda da insanların en hayırlıları yöneticiliği hoş görmeyenlerdir. İnsanların en kötü olanları ise birine bir yüzde, diğerine de başka bir yüzde gelen iki yüzlü kimselerdir.

0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alışverişinde ve borcunu tahsilde kolaylık gösteren kimseye Allah rahmet etsin buyurmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Medine'nin genç alimi Ebu Said el-Hudri. Allah Resulü'nün hicret ettiği sıralarda Medine'de henüz 10 yaşlarında bir çocuk vardı. Babası ve annesi Medine'de İslam davetinin henüz başlarında Müslüman olmuşlardı. İnandıkları dinin gereklerini heyecanla yerine getiren bir ailede doğup büyüyen bu çocuk, Medine'yi teşrif eden Resulullah'ın etrafında pervane olmaya başlamıştı. Kimi zaman babasıyla, kimi zaman yalnız başına Hazreti Peygamber'in sohbetine iştirak ederdi. Mescid-i Nebevi'nin inşası sırasında küçük yaşına ve çelimsiz vücuduna bakıldığında, kendisinden hiç beklenmeyecek bir güç ve çabayla taş taşıdı. Öyle bir çocukluk dönemi geçirdi ki, kah Mescid-i Nebevi'nin avlusunda oyun oynar, kah Peygamber Efendimiz'in yanı başında büyükler gibi hizmet ederdi. Suffe'den olabildiğince istifade eden bu talihli çocuk, zaman zaman da boyundan büyük bir kılıçla savaş talimi yapardı. Bedir Savaşı şartları oluşmuştu. Çocuk, küçük bedenine rağmen kocaman yüreğinde hissettiği iman davası uğrunda sınav verecekti. Bunun için uzun zamandır pratik de yapmış, yer yer güreş tutmuş, kılıç ve mızrak kullanmış, ok talimlerinde çoğu kez hedefe isabet ettirmişti. Artık mücadeleye hazırdı. Ancak Resul-i Ekrem, yaşının küçüklüğü nedeniyle heyecanını en üst düzeyde yaşayan bu minik ama cesur kalbin Bedir'e katılmasına izin vermemişti. Hal böyle olunca umut bir başka bahara kalmıştı. Bir yılın ardından Medine'de Hazreti Peygamber'in rehberliğinde bu kez Uhud Savaşı için hazırlık yapılıyordu. Kahraman çocuk çok istemesine rağmen yaşının tutmaması sebebiyle Bedir'e katılamamış olmanın da verdiği buruklukla Uhud'a iştirak etmeyi şiddetle arzuluyordu. Kendini savaşa öylesine hazırlamıştı ki aksi bir durumda hayal kırıklığı yaşaması işten bile değildi. Zira aradan geçen bir yıl içinde boyu uzamış, üstelik bir hayli kilo almıştı. Bunların yanı sıra kılıç kalkan kullanarak ve ok atarak savaş hazırlıklarını tas tamam ikmal etmişti. Artık 13 yaşındaydı. Öyle hayaller kuruyordu ki savaş meydanında müşriklerin karşısında olanca heybetiyle duracak, kılıcıyla Allah Resulü'nü koruyacaktı. Zira yetiştiği evde ve terbiyesinde önemli yeri bulunan Suffe'de bu inanç ve azim hakimdi. Önce savaş için hazırlık yapan babasına danıştı. Babasının izninden sonra gözler Resulullah'taydı. Ancak içinden bir ses Resul-i Ekrem'in yaş kriterini öne sürerek kendisine yine müsaade etmeyeceğini fısıldıyordu. Buna rağmen babasından savaşa katılması hususunu Allah Resulüne açmasını rica etti. Babası evladının elinden tutarak Peygamber Efendimiz'in huzuruna götürdü. Boyunun uzun görünmesi için ayak parmaklarının üzerinde yükselen ve derin bir nefesle göğsünü ileri doğru çıkaran çocuğu karşısında gören Hazreti Peygamber, beklendiği gibi yaşının küçüklüğü dolayısıyla 13 yaşındaki çocuğun savaşa katılma talebini bir kez daha reddetti. Babası yine ümidini kaybetmeyerek Resul-i Ekrem'e şu sözlerle ricada bulundu. ''Ya Resulallah, evladımın yaşına bakmayın, her ne kadar yaşı ufaksa da onun kemikleri gayet gelişmiştir. İzin verirseniz bizimle gelsin.'' Ancak sunulan gerekçelerde alınan kararı değiştirmedi. Bu durum üzerine dokununca ağlayacak hale gelen çocuğun omuzlarına ellerini koyan Resulullah, müşfik bir edayla şunları söyledi. ''Bak delikanlı, senin görevin Medine'de kadınları ve çocukları korumak. Sen de gelirsen onlara kim sahip çıkar?'' Yeni görevini duyan çocuk bir nebze de olsa rahatlamıştı. Evladı için üzülse de, şehadet fırsatına kavuştuğu için şahsı adına sevince kapılan babasıysa Uhud Savaşı'na katıldı. Zorlu muharebenin sonunda artık İslam ordusu Medine'ye dönüyordu. Şehir ahalisi Allah Resulü'nü ve yakınlarını karşılamak üzere yollara dökülmüştü. Savaşa iştirak edemeyen çocuk da annesiyle birlikte Peygamber Efendimiz'i ve mücahit babasını karşılamak üzere Uhud yolu üzerindeki Kanaat Vadisi'nde bekliyordu. Çocuk bir at üzerinde görünen Hazreti Peygamber'e doğru tarif edilemez bir heyecanla koştu. Dizlerine sarılıp öptüğü şefkat peygamberi atının üzerinden indi.
babasının şehadet haberini bu heyecanlı çocuğa hüzünle ve şu ifadelerle dile getirdi. Allah babandan dolayı sana mükafatını versin. Babasının Uhud'da şehadetinden sonra maddi durumları daha da zayıflayan yetim çocuk ve annesi çok zor günler yaşadılar. Bu durumu da kimseye açmadılar, sabrettiler. Ancak ellerinde avuçlarında hiçbir şey kalmamıştı artık. Herhangi bir gelirleri de yoktu. Esasen Medine'de yokluk günleri yaşanıyordu. Bir gün annesi, "Yavrum, Resulullah kendisine başvuranları hiç geri çevirmiyormuş. Mutlaka yiyecek bir şeyler bulup veriyormuş. Sen de git bakalım. Umarım hakkımızda hayırlı olur." diyerek evladını gıda yardımı talep etmek üzere Resul-i Ekrem'e göndermek zorunda kaldı. Çocuk utana sıkıla yanına vardığında Allah Resulü'nün şu sözleri söylediğini duydu. "Ey iman edenler! Başkalarından bir şey istemeyiniz. Allah iffetli yaşayanlara ikram eder. İnsanlardan beklentiye girmeksizin elinde olanla yetineni zengin kılar. Allah'a yemin ederim ki kişiye sabırdan daha üstün ve geniş bir rızık verilmemiştir. Eğer sabra razı değilseniz isteyin vereyim." Aslında bazılarının ısrarla Resulullah'tan bir şeyler istemesi üzerine söylenen bu sözlerden sonra delikanlı çok utandı ve söylenenleri üzerine alınarak istemekten vazgeçti. Erzak bekleyen annesine gelip durumu haber verdi. O günden sonra bu yetim delikanlı ve annesi yaşadıkları sürece hiç kimseden bir talepte bulunmadılar. Bir süre sonra Allah rızıklarını öyle genişletti ki onların çok sayıda bağları ve bahçeleri oldu. Ticarette kâr ettiler, zamanla Medine'nin zenginleri arasında sayıldılar.

yaşının küçüklüğü sebebiyle Bedir ve Uhud savaşlarına katılmasına müsaade edilmeyen, Peygamber Efendimizle birlikte ilk defa ancak Hendek Savaşı öncesi gerçekleşen Beni Mustalik gazvesine iştirak edebilen bu yetim çocuk Ebu Said el-Hudri'dir. Asıl adı Ebu Said Sa'd bin Malik bin Sinan bin Salebe olup Medine'nin Hazreç kabilesindendir. Sa'd bin Malik bin Sinan daha ziyade dedesi el-Hudre'ye nispetle Ebu Said el-Hudri künyesiyle tanındı. Annesi Adi bin Necar oğullarından olan Üneyse binti Ebu Harise'dir. Allah Resulü'nü daha çocukluğunda tanıma imkanı bulan Ebu Said el-Hudri, Hazreti Peygamber'le birlikte 12 gazaya iştirak etti. İlk dahil olduğu gazayı ise Allah Resulü ile Beni Mustalik gazvesine katıldığım zaman 15 yaşındayım şeklinde ifade etmiştir. Ebu Said el-Hudri, Hendek Savaşı'nın en zor anlarında "Ey Allah'ın elçisi, yüreğimiz ağzımıza geldi. Okuyacağımız bir dua var mı buyursanız" demesi üzerine Peygamber Efendimiz şu şekilde dua edilmesini buyurdu. "Allah'ım, düşmanın saldıracağı gün açıklarımızı kapat. Bizi bütün korktuklarımızdan emin eyle." Mücahitler Resul-i Ekrem'in öğrettiği bu duayı can kulağıyla dinleyip yürekten tekrarladılar. Çok geçmemişti ki çıkan şiddetli bir fırtına düşman karargahını yerle bir etti. Böylece hezimete uğrayan ve kuşatmayı kaldıran müşrik ordusu Mekke'ye dönmek zorunda kaldı. Zamanının çoğunu Suffe'de ilim tahsiliyle geçiren Ebu Said el-Hudri, Resul-i Ekrem'in uygun görmesiyle savaş zamanlarında da küçük yaşlarından beri heyecanını muhafaza ettiği muharebe meydanlarına koştu. Meraklı ve iştiyaklı bu ilim yolcusu, Suffe'nin yetiştirdiği en önemli alimleri arasına genç yaşında dahil oldu. Ashab-ı kiram, verdiği isabetli iştihatları ve fetvaları sebebiyle onu Medine kadısı, müftüsü olarak tavsif etmiştir. Bu nitelendirme onun Kur'an'ı ve Allah Resulü'nü iyi bilmesinin yanında Peygamber Efendimiz'in ona bakışı ve iltifatları doğrultusunda yapılmış olmalıdır. Zira Ebu Said el-Hudri'nin aktardığı şu hatırası, meseleye dair bir ipucu verir mahiyettedir. Muhacirlerin yoksullarından oluşan bir grupla birlikte oturuyordum. Onlardan bazıları açıkta kalan yerlerini göstermemek için diğer arkadaşlarının arkalarına gizlenmek suretiyle açık yerlerini örtmeye çalışıyordu. Aramızdaki güzel okuyanlardan birisi Kur'an tilavet ediyordu, biz de dinliyorduk. Bir ara Resulullah yanımızda beliriverdi ve gelip yanımıza oturdu. Bunun üzerine Kur'an okuyan kişi tilavetini kesti. Allah Resulü bize selam verdikten sonra "Ne yapıyorsunuz?" diye sordu. Biz de "Ey Allah'ın Resulü, bu kardeşimiz bize Kur'an okuyordu, biz de onu dinliyorduk" cevabını verdik. Bu durumun çok hoşuna gitmesi üzerine Hazreti Peygamber, "Ümmetimden kendileriyle birlikte sabretmekle emrolunduğum kimseleri yaratan Allah'a hamdolsun" buyurdu ve hemen ortamıza oturdu. Eliyle işaret ederek bir halka oluşturmamızı emretti. Biz de emrini derhal yerine getirdik. Allah Resulü'nün "O halkada benden başkasını tanıyabildiğini zannetmiyorum." Resulullah bizi karşısında bu şekilde görünce şunları söyledi. "Ey muhacirlerin fakirleri, sizi kıyamet gününde kavuşacağınız tam bir nurla müjdeliyorum. Siz cennete zenginlerden yarım gün önce gireceksiniz. Bu da dünyaya göre 500 senedir."

Gençleri oldukça önemseyen ve çevresine gençleri hoşnut etmelerini tavsiye eden Ebu Said el-Hudri, öğrencilerine "Selam olsun size ey Allah Resulü'nün vasiyetleri" diyerek hitap ederdi. Ümit var olduğu gençlere zaman zaman şunu söylerdi: "Merhaba ey Resulullah'ın bize vasiyet ettiği gençler. Şayet Allah Resulü hayatta olsaydı, bulunduğumuz ortamlarda size yer açmamızı ve mübarek sözlerini size öğretmemizi emrederdi. Zira siz bizim halifemizsiniz ve bizden sonra bu önemli vazifeyi siz ifa edeceksiniz." Ebu Said el-Hudri uygun ortamlarda tavsiye vermeyi ihmal etmezdi. Mescitte bulunanlara Peygamber Efendimizin örnek hayatını anlatır ve bu çerçevede oradakileri bilinçlendirmeye çalışırdı. Bir gün kendisinden nasihat isteyen birine şunları öğütlemiştir: "Allah'ı zikretmeye ve Kur'an okumaya devam et ki seni gökte melekler, yerde insanlar arasında yaşatacak olan budur. Doğruyu söyle. Bunun dışında da susmayı tercih et. Bunları yaparsan daima şeytana galip gelirsin." Onun insan kalbinin mahiyetini açıklayan şu sözleri gayet manidardır: "Kalpler temiz ve nurlu, perdeli ve karanlık, çarpık ve karışık olmak üzere dört çeşittir. Temiz kalpler müminlerin kalbidir. İman bu kalplerin çorağıdır. Perdeli ve karanlık kalpler kâfirlerin kalpleridir. Çarpık kalpler münafıkların kalpleridir.

Bunlar Hakk'ı tanır fakat onu inkar ederler. Karışık kalplerse içinde hem iman hem nifak bulunan kalplerdir. Bu kalplerde kan da vardır, irin de. Bunların hangisi galebe çalarsa kalp de o hal ve mahiyeti alır. Ebu Said el-Hudri alçak gönüllü biriydi. Başı önde dolaşması, kimseden beklentisi olmaması ve saygı uyandıran vakur tavrı, insanları ona hürmette kusur etmemeye sevk ederdi. Hüzünlü bir görünüşe sahipti. Neşe içinde eğlenen insanları gördükçe, eğer ölümü düşünseydiniz tüm lezzetler size tatsız gelirdi ve bulunduğunuz şu hali derhal terk ederdiniz derdi. Hamd cümleleri asla dilinden düşmeyen Ebu Said el-Hudri, her yemekten sonra şu şekilde duada bulunurdu. Bizi yediren, içiren ve Müslüman olmayı nasip eden Allah'a hamdolsun. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman dönemlerinde hadis ve fıkıh ilmiyle meşgul olan Ebu Said el-Hudri, zamanını eğitim öğretime ve Medine'nin fetva işlerine tahsis etti. Sohbeti ve dersi esnasında çevresinde oluşan kalabalık gruplara Resul-i Ekrem'den gördüklerini ve öğrendiklerini anlattı. Bu kapsamda sorulan sorulara cevaplar verdi. Binden fazla hadis-i şerif rivayet eden Muksirun sahabiler arasında yerini aldı ve terbiyesinde yetiştiği Hazreti Peygamber'den 1170 hadis-i şerif nakletti. Bu çerçevede onun Peygamber Efendimiz'den naklettiği birkaç rivayete yer vermeliyiz. Resulullah'ın nice güzel hasletlerini ve sözlerini sonraki nesillere gerek hali gerekse lisanıyla aktaran Ebu Said el-Hudri'nin, Müslüman'da olmaması gereken özellikler kapsamında aktardığı şu rivayet bunlardan biridir. İki haslet vardır ki bunlar bir müminde asla bulunmaz. Bunlar cimrilik ve kötü ahlaktır. Müslümana etrafında yaşananlara kayıtsız kalmaması gerektiğini vurgulayan şu hadis-i şerif de, geçmişte olduğu gibi yaşadığımız dönemlerde de oldukça önem arz eder. Sizden kim bir kötülük görürse, seyirci kalmayıp eliyle düzeltsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse, diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse, kalbiyle buğz etsin. Bu ise imanın en zayıf derecesidir. Müminin ayrılmaz vasfı olan tevazuya dair şu rivayeti de bize ders niteliğindedir. Kim sırf Allah'ı hoşnut etmek üzere mütevazı olursa, Allah o kimseyi buna karşılık olarak bir derece yükseltir. Kim de kibirlenirse, Allah o kimsenin kibrine karşılık olarak bir derece alçaltır ki, nihayet onu aşağıların en aşağısında kılsın. İmanla karamsarlığın birlikte olamayacağını ve tevbe kapısının daima açık bulunduğunu dile getiren şu rivayet de son derece önemlidir. Sizden önce yaşayanlar arasında 99 kişiyi öldüren bir katil vardı. Bu adam bir ara yeryüzünün en büyük alimini soruşturdu. Kendisine bir rahip tarif edildi. Bunun üzerine rahibe gidip 99 kişiyi öldürdüğünü, kendisi için bir tevbe imkanının olup olmadığını sordu. Rahip, "Hayır, böyle bir durum yoktur. Tevbem asla kabul olmaz," dedi. Adam bu söz üzerine rahibi de öldürüp cinayetini yüze tamamladı. Adamcağız yine yeryüzünün en büyük alimini araştırmaya devam etti. Kendisine başka bir alimi tavsiye ettiler. Adam tarif edilen alimin yanına vardı ve ona da 100 kişi öldürdüğünü, kendisi için bir tevbe imkanı olup olmadığını sordu. "Elbette vardır. Seninle ettiğin tevbe arasında kim perde olabilir ki?" cevabını aldı. Alim zat cevabına şunları ilave etti. "Ancak falan memlekete gitmelisin. Zira orada Allah'a ibadet eden kimseler var. Sen de onlarla birlikte Allah'a ibadet edeceksin ve bir daha kendi memleketine dönmeyeceksin. Çünkü orası kötü bir yerdir." Bunun üzerine adam yola çıktı. Giderken yarı yola varır varmaz ölüm meleği gelip ruhunu kabzetti. Rahmet ve azap melekleri onun hakkında ihtilafa düştüler. Rahmet melekleri, "Bu adam tövbekâr olarak geldi. Kalben Allah'a yönelmişti," dediler. Azap melekleri ise, "Hayır, bu kimse hiçbir hayır işlemedi," şeklinde mukabelede bulundular. Onlar böyle çekişirken
insan suretinde bir başka melek yanlarına geldi. Melekler onu aralarında hakem yaptılar. Hakem olan melek onlara, onun yola çıktığı yerle gitmeyi hedeflediği yer arasını ölçün. Hangi tarafa daha yakınsa ona teslim edin dedi. Mesafeyi ölçtüler. Gitmeyi arzu ettiği iyiler diyarına bir karış daha yakın olduğunu gördüler. Onu hemen rahmet melekleri aldılar.

Ebu Said el-Hudri, Hazreti Ebu Bekir ve Ömer başta olmak üzere ashab-ı kiramın önde gelenlerinden dersler aldığı, Allah Resulü'nden duymaya imkan bulamadığı hadis-i şerifleri onlardan öğrendi, onlara sorular sordu. Aynı zamanda Abdullah bin Ömer, Cabir bin Abdullah, Enes bin Malik gibi sahabenin ileri gelenlerine de dersler verdi. Hulefai Raşidin dönemlerini yaşayan Ebu Said el-Hudri, Hazreti Osman'ın şehadetinin ardından ortaya çıkan ihtilaflara müdahil olmayıp uzakta kalmayı tercih etti. Ebu Said el-Hudri vefatından kısa süre önce oğlu Abdurrahman'ı Cennetül Baki kabristanına götürüp öldüğünde defnedilmek istediği uzak bir köşeyi ona gösterdi ve ardından kendisi için yas tutulmamasını vasiyet etti. Hasta yatağında ölümünün yaklaştığını hissettiğinde de aralarında İbni Abbas, Abdullah bin Ömer, Enes bin Malik, Cabir bin Abdullah gibi sahabilerden oluşan bir grubu çağırdı. Onlara şu vasiyetini dile getirdi. Ebu Said'in oğlu asla size galip gelmesin. Vefat ettiğimde namaz kılarken ve Allah'ı zikrederken giydiğim elbiselerle beni kefenleyin. Evde bir kuptiye, kıtriye vardır. Beni onunla kefenleyin. Bir ukiyelik tütsü ağacıyla cenazemi tütsüleyin. Kabrimin üstüne türbe yapmayın. Tabutuma erguvanlarla boyanmış kırmızı kadife koyun. Cenazemin arkasından ateşle yürümeyin. Cenazemi evimden çıkardığınız zaman sakın ola ağlayan bir kadın cenazemi takip etmesin. Bahsedilen sahabi grubu vefatını mütakiben Ebu Said el-Hudri'nin vasiyetini aynen yerine getirdi. Daha çocuk yaşta Resulullah'la tanışma ve yaşama bahtiyarlığına eren, genç yaşında bütün sahabenin sevgisini ve saygısını kazanan, Peygamber Efendimiz'i tanımak isteyenlerin başvuru kaynağı olan, verdiği fetvalarla genç sahabilerin en fakihi olarak Medine müftüsü namıyla şöhret bulan Ebu Said el-Hudri, hayırlı ve uzun bir ömrün ardından Hicri 74, Miladi 693 veya 694 yılında bir cuma günü Medine'de Hakk'a yürüdü. Vasiyeti gereği Cennetül Baki kabristanındaki işaret ettiği yere defnedildi.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi! Annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin. Eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi! Sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi! Günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi! Merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim! Öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız. Başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسيره فقال لي أمعك ماء؟ قلت نعم فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل ثم جاء فأفرغت عليه من الأداوة فغسل وجهه وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما وفي رواية وعليه جبة شامية ضيقة الكمين وفي رواية أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك.
2: Mugire bin Şube radıyallahu anh anlatıyor. Tebük seferi sırasında bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yolculuk ediyordum. Yanında su var mı diye sordu. Evet dedim. Bunun üzerine devesinden indi, yürüdü ve karanlıkta kayboldu. Sonra geri geldi. Eline tulumdan su döktüm, yüzünü yıkadı. Üzerinde yünden yapılmış bir cübbe vardı. Cübbenin yenlerini sıyıramadığı için kollarını cübbenin altından çıkardı ve yıkadı, başını meshetti. Ben meshlerini çıkarmaya yeltendim. Onları bırak. Çünkü onları abdestliyken giydim buyurdu ve üzerlerini meshetti. Diğer bir rivayete göre Hazreti Peygamber'in üzerinde yenleri dar olan bir Şam cübbesi vardı. Başka bir rivayete göre bu olay Tebük gazvesinde olmuştur.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه.
1: Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: babası olmadığını bildiği halde başka birisinin kendi babası olduğunu iddia eden nankörlük etmiştir. Kendisine ait olmayan bir hakkı sahiplenmeye kalkan kimse bizden değildir ve o cehennemdeki yerine hazırlansın. Kim bir adama ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı diye hitap eder de o adam gerçekte böyle değilse bu sözler kendisine döner.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İyyâkum ve'z-zann fe inne'z-zanne ekzebul hadîs ve lâ tahassasû ve lâ tecessasû ve lâ tenâfesû ve lâ tahâsedû ve lâ tebâğadû ve lâ tedâberû ve kûnû ibâdallâhi ihvânâ.
0: Zandan uzak durun. Zira zan sözün en yalanıdır. Birbirinize kulak misafiri olmaya çalışmayın. Birbirinizin özel hallerini araştırmayın. Birbirinizle üstünlük yarışı içine girmeyin. Birbirinize kıskançlık etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. İnsanlar bu dünyaya imtihan için gönderilmiştir. Bu alemde iyi amel ve güzel şeylerle karşılaşacakları gibi kötü ve çirkin şeylerle de karşılaşabilirler. Her iki halde de insan imtihandadır. Öte yandan insan dünyada iyi veya kötü, hayır veya şer bütün yaptıklarından ahirette sorgulanacaktır. Müslümanların da bu inanç ve bilinç içerisinde olmaları gerekir. Müslüman için kişisel ve toplumsal hayatta iyilik ve kötülüğün ölçüsü Allah ve Resulünün emir ve yasaklarıdır. Bireye ve topluma faydalı olan davranışlar arasında ise hüsnü zan gelir. Hüsnü zan, yani güzel düşünmek, kişinin iyi bir Müslüman olduğunu gösterir. Mümin, bütün hayatında hüsnü zan beslerse, rahmet ve mağfiretten nasiplenir. Çünkü bu aynı zamanda onun inancının varlığını ve devamlılığını gösterir. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kafirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez ayeti de bu duruma işaret etmektedir. Sevgili Peygamberimiz Allah'tan hiçbir zaman ümit kesmemiştir. Hayatın son anına dek her daim Rabbine karşı hüsnü zan halinde olmayı bize şu hadisi şerifiyle öğretmiştir. Hepiniz ancak Yüce Allah'a hüsnü zan besleyerek can veriniz. O, hayatının her anında hayırlı olanı yapmayı prensip haline getirmiş ve şöyle buyurmuştur. Mü'min daima hayır üzerindedir. Bedeninden ruhu çıkarken bile Allah'a hamd eder. Müslüman, kendisiyle aynı inancı paylaşan Müslüman kardeşi hakkında hüsnü zan beslemelidir. Zira iman, ahlak ve kardeşlik bunu gerektirir. Müslümanın Müslüman kardeşi hakkında iyi düşünmesi ve ona güvenmesi her daim hem dininin hem de insanlığın gereğidir. Suizan, kesin bir delil olmaksızın Müslümanlar hakkında kötü düşünmek ve emin olmadığı halde Müslümanlar hakkında suçlamada bulunmaktır. O, insanları birbirinden uzaklaştıran ve aralarındaki bağları koparan ahlaki kusurlardandır. Kötü olan zan, insanın zaaflarını harekete geçirir. Hatalar zincirinin ilk halkasını teşkil eder. Bu hastalıktan korunmak için en başta tedbir almak, insanların aklında soru işareti bırakacak, gönüllerine şüphe düşürecek, suçlamaya neden olacak durumlardan sakınmak gerekir. Bu yüzden Peygamberimiz, üç kişiyseniz, ikiniz diğerini bırakıp da fısıldaşmasın. Çünkü bu onu üzer tavsiyesinde bulunarak zan konusundaki hassasiyetini ortaya koymuştur.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kulun Rabbine en yakın olduğu an secde halidir. Öyleyse secdedeyken çokça dua ediniz.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة.
2: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsızlığında veya başka sebeplerden dolayı gece namazını kılamadığında gündüz 12 rekat namaz kılardı.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار تحرم على كل قريب هين لين سهل.
2: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Size cehennem ateşine kimin haram olduğunu veya kime cehennem ateşinin haram olduğunu söyleyeyim mi? Cana yakın, geçimli, yumuşak huylu, insanlara kolaylık gösteren herkese.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه.
2: ابن عمر'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adam Müslüman kardeşine ey kafir derse bu söz ikisinden birine döner. Eğer o dediği gibi ise bu söz yerini bulmuş olur. Aksi takdirde bu söz onu söyleyene döner.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه.
2: İbn Ömer'den radıyallahu an nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah için size sığınan kimseyi koruyun. Allah için bir şey isteyene verin. Davet edenin davetine katılın. Size bir iyilik yapana onun benzeriyle karşılığını verin. Eğer benzeriyle karşılık vermeye gücünüz yetmezse, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi? Dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık, nöbet budur. İşte bağlılık, nöbet budur buyurdu.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: Elinde bir şeker, ardında koşturduğu bir çember. Çocuk işte, başka ne ister? Ne isteyecek? Koşacak, oynayacak, gülüp eğlenecek, yiyecek ve içecek. Oynayacak ve yorulacak. Yattı mı mışıl mışıl uyuyacak. Çocuk yahu, atlayıp zıplayacak, biraz da evi dağıtacak. E olsun o kadar, ne var bunda kızacak? İnsan evvela kendine şunu sormalı. Çocuğumun benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasını ister miydim? Evetse cevabınız, siz iyi bir çocukluk yaşamışsınız. Sevilmiş ve merhamet görmüşsünüz. Çocuğunuza da nasıl merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. Eğer hayırsa cevabınız, çocuğum benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasın diyorsanız, bir hayli üzülmüş ve hayatın birçok güzelliğinden mahrum kalmışsınız. Bu kez de çocuğunuza neden merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. İyi bir çocukluk yaşamak, çocuklarınıza nasıl bir çocukluk yaşatacağınızı öğretir. Kötü bir çocukluk yaşamış olmaksa, çocuklarınıza neden iyi bir çocukluk yaşatmanız gerektiğini. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak isterdim diyebiliyorsanız, çocuğunuza gereken sevgi, şefkat ve merhameti göstermişsiniz demektir. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak istemezdim diyorsanız, kalbinizi yoklamanız gerekir. Zira yerinde bir taş duruyor olabilir. Bir çocuğu sevemeyen, hoş göremeyen, üzen,

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور بالمدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر.
2: ابن عباس رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bir kabristana uğradı ve yüzünü onlara dönerek şöyle dedi: Ey bu kabirlerde yatanlar! Size selam olsun. Allah sizi de bizi de bağışlasın. Siz bizden önce gittiniz. Biz de peşinizden geleceğiz.
1: وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
2: Muaz bin Cebel'in radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün onun elinden tutarak şöyle buyurmuştur: Ey Muaz, vallahi ben seni severim. Ey Muaz, sana her namazın ardından şu duayı okumanı tavsiye ederim. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetik. Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم فقال وما ذاك فقالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
2: أبو هريرة رضي الله عنه anlatıyor. Muhacirlerin yoksullarından bazıları bir gün Allah Resulüne gelip zenginler üstün dereceleri ve ebedi nimetleri elde edip götürdüler dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptılar da götürdüler deyince onlar da bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyor, fazla olarak da sadaka veriyorlar. Biz ise veremiyoruz. Onlar köle azat ediyorlar, biz yapamıyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden öncekilerin mertebelerine ulaşabileceğiniz, sonrakileri geçeceğiniz ve sizin yaptıklarınızı yapmadıkları sürece kimsenin sizden daha faziletli olamayacağı bir şeyi öğreteyim mi size?" buyurdu. Onlar da, "Evet, öğretin ya Resulallah," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her namazın sonunda 33'er kere "Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber" deyin buyurdu. Bir müddet sonra fakir muhacirler tekrar gelerek, "Zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı işittiler, onlar da bizim gibi yapmaya başladılar," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu Allah'ın bir lütfudur ve onu dilediğine verir," buyurdu.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: اِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدِمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْ
0: Şayet bir yerde veba hastalığı olduğunu işitirseniz oraya gitmeyin. Bir yerde veba hastalığı çıkarsa ve siz orada bulunursanız vebadan kaçarak oradan çıkmayın. Peygamber Efendimizin vefatından sonra Ebu Ubeyde bin el-Cerrah komutasındaki İslam ordusu, Suriye ile Hicaz sınırındaki Ser köyünde Şam'a gitmekte olan Hazreti Ömer'le buluşur. Ebu Ubeyde, Şam civarında veba salgını olduğunu bildirince Hazreti Ömer, durumu değerlendirmek üzere fikir alışverişinde bulunur. Kimisi, "Sen bir görev için çıktın, bundan geri dönmeni uygun görmüyoruz." derken, kimisi de, İnsanları hastalık sebebiyle tehlikeye atmanı doğru bulmuyoruz derler. Hazreti Ömer istişarelerine devam eder. Nihayetinde geri dönmek ve insanları veba tehlikesine atmamak üzere ortak karara varılır. Ordu komutanı Ebu Ubeyde bu durumu kader inancıyla bağdaştıramaz ve Hazreti Ömer'e "Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun?" diye sorar. Hazreti Ömer, "Evet, Allah'ın bir kaderinden diğer kaderine kaçıyoruz," diye cevap verir. Sözünü ise şu örnekle bitirir. Develerini otlatmak için biri verimli, diğeri kıraç iki yamaçlı bir vadiye götürsen ve onları ister otu bol yerde, ister çorak yerde otlatsan, sonuçta her iki yerde de Allah'ın kaderiyle otlatmış olmaz mısın? Bu sırada daha önce bir işi için aralarından ayrılmış olan Abdurrahman bin Avf çıka gelir ve "Bu konuyla ilgili bende bir bilgi var." diyerek Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu nakleder. "Şayet bir yerde veba hastalığı olduğunu işitirseniz oraya gitmeyin. Bir yerde veba hastalığı çıkarsa ve siz orada bulunursanız vebadan kaçarak oradan çıkmayın." Mümin, sağlığı da, hastalığı da dünya imtihanının bir parçası olarak görür. Hastalığa yakalanmamak için gerekli bütün tedbirleri alır. Hastalıkla karşı karşıya kalındığındaysa tedavi imkanlarından yararlanır. Nitekim Peygamber Efendimizin buyurduğu üzere, Allah indirdiği her hastalığın muhakkak şifasını da vermiştir. Mümin, yaşadığı çağda salgın hastalığa maruz kalmışsa, Allah'ın takdirinden kaçış yok diyerek bu durumu asla hafife almaz. Feryat figan ederek paniğe de kapılmaz. Zira mümin dengeli bir hayat sürer. Hastalığın yayıldığı yere gitmez. Kendisi hastalığın yayıldığı yerde ise oradan kaçarak salgın hastalığın başkasına bulaşmasına sebebiyet vermez. Kendisinin, ailesinin ve bütün insanlığın güvenliği için kurallara uyar. Kendi canını tehlikeye atmaktan sakındığı gibi, başkalarının da canını tehlikeye atmaktan kaçınır. Elbette takdir Allah'a aittir. Bize düşen, maddi ve manevi sebepleri hafife almayarak, vazifemizi yerine getirmek, tedbiri elden bırakmamak ve Rabbimize sığınmaktır.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala rahmetini 100 parçaya ayırdı. 99'unu kendi yanında tuttu. Bir parçasını ise yeryüzüne indirdi. İşte bu bir parça rahmet sebebiyle bütün canlılar birbirine merhamet ederler. Hatta kısrak emzirirken yavrusuna basıp da zarar verir korkusuyla ayağını kaldırır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله.
2: Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslümanın büyük günah işlemediği takdirde vakti gelen farz namazları, abdestini, rükûnu ve huşûnu güzelce yerine getirerek kılması geçmiş günahlarına kefaret olur. Bu bütün sene için böyledir.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki cümle vardır ki dilde hafif, mizanda ağır, Rahman olan Allah'a ise sevimlidir. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim, yüce Allah'ı tesbih ederim.
1: Ve anhu kal, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala kıyamet gününde ey Ademoğlu, hastalandım da beni ziyaret etmedin buyuracak. O, ya Rabbi, ben seni nasıl ziyaret edebilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin diyecek. Allah Teala, hatırlamıyor musun? Falanca kulum hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilesin ki onu ziyaret etseydin, beni onun yanında bulurdun diyecek. Sonra ey Ademoğlu, senden yiyecek istedim de sen beni doyurmadın buyuracak. Ademoğlu, ya Rabbi, seni nasıl doyurabilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin diyecek. Allah Teala, hatırlamıyor musun, filanca kulum senden yiyecek istedi de sen vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, bu yaptığının karşılığını benim yanımda bulurdun, diyecek. Sonra da, ey Ademoğlu, senden su istedim de vermedin, diyecek. O, ya Rabbi, sana nasıl su vereyim? Sen alemlerin Rabbisin, dediğinde, Allah Teala, hatırlamıyor musun, falan kulum senden su istedi de sen vermedin. Bilesin ki eğer ona su verseydin, bu yaptığının karşılığını yanında bulurdun, cevabını verecek.

0: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب.
1: عمر بن شعيب رضي الله عنه babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: tek başına yola çıkan binekli ile iki kişi olarak yola çıkan binekli adeta şeytan ve avanesinin kötülüklerine hedef gibidir. Üç kişilik süvari ise bir topluluk demektir.

0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde tutulan orucun fazileti soruldu. O da Aşura orucu geçen senenin günahına kefaret olur buyurdu.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo

0: efendime söyleyeyim. Canımın cananı sensin ya Muhammed Mustafa. Derdimin dermanı sensin ya Muhammed Mustafa. Çıkmadı bahri muhabbetten senin gibi güher. İlmi hikmet kanı sensin ya Muhammed Mustafa. Cümle alem ilmine nispet senin bir katredir. Marifet ummanı sensin ya Muhammed Mustafa. Nur-u zatındır cihan miratı içre cilveger. Yusuf'un da anı sensin ya Muhammed Mustafa. Kulluğunla iftihar eyler Nebi, Vüger Veli. Cümlenin sultanı sensin ya Muhammed Mustafa. Nur-u zata mazhar-ı tam olduğunda şüphe yok. Hakkının burhanı sensin ya Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. İsmail Hakkı Bursevi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: Ümmü Seleme'nin radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kul musibete uğrar da inna lillahi ve inna ileyhi raciun, biz Allah'a aidiz ve ona döneceğiz. Allah'ım başıma gelen bu musibetin ecrini ver ve bana benim için ondan daha hayırlı olanı ihsan buyur derse, Allah Teala ona başına gelen musibetten dolayı hem sevap verir hem de kaybettiğinden daha hayırlısını ihsan eder. Ebu Seleme öldüğünde Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bana söylediği gibi dua ettim. Allah da bana ondan hayırlı olan Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem ihsan etti.''

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biri Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmasın. Ancak belli günlerde oruç tutmayı adet edinmişse ve Ramazan'dan bir iki gün evveline rastlamışsa, o kimse o gün orucunu tutsun, buyurdu.
1: وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة.
0: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını ikişer ikişer kılar, bir rekatta vitir kılardı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz oturduğu yerden kalkıp dışarı çıkarsa döndüğünde eski yerine oturma önceliğine herkesten daha fazla sahiptir, buyurmuştur.

0: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح، وفي رواية لهما يصلي ركعتي الفجر فيخففهما حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن، وفي رواية لمسلم كان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما، وفي رواية إذا طلع الفجر.
1: حضرت عائشة'den رضي الله عنها روايت edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının ezanıyla kâmeti arasında kısaca iki rekat namaz kılardı. Buhari ve Müslim'den gelen bir rivayette şöyle denilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetini o kadar kısa kılardı ki Fatiha'yı okudu mu okumadı mı diye tereddüt ederdim. Müslim'in diğer bir rivayeti de şöyledir. Resulullah ezanı işittiği zaman sabah namazının iki rekatını kısa kılardı. Diğer bir rivayet ise tan yeri ağardığı vakitte şeklindedir.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Men gashana feleysa minna.
0: Bizi aldatan bizden değildir. Sevgili Peygamberimiz ihtiyaçlarını temin etmek için zaman zaman Medine pazarına giderdi. Alışveriş yapan insanları izler, onlarla sohbet ederdi. Yine bir gün pazar yerinde dolaşırken bir buğday satıcısı dikkatini çekti. Kuru görünen buğday yığınına elini daldırdı. Ancak çuvalın altı göründüğü gibi değildi. Parmakları ıslanan Peygamberimiz satıcıya bu ıslaklığın sebebini sordu. Adam, buğdayların yağmurdan ıslandığını söyledi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, öyleyse insanların görmeleri için ıslak olan kısmı üste koyman gerekmez miydi buyurdu ve şöyle uyardı. Bizi aldatan bizden değildir. Peygamber Efendimiz, alışverişte ve ticarette dürüstlük hakkında sarf ettiği bu sözleriyle, alışverişte sıkça başvurulan yanlış yöntemi böyle düzeltiyordu. Zira hangi durum ve şartta olursa olsun ve ne şekilde yapılırsa yapılsın, alışverişte karşı tarafa yapılacak her türlü hileden kaçınmak, doğru söyleyip dürüst davranmak, ticari ahlakın gereğiydi. İslam, tembelliği, sorumsuzluğu, çalışmadan kazanmayı hedefleyen her türlü sahtekarlık girişimini yasaklar. Toplumun ahlaki değerlerini hiçe sayarak, güven ve huzurunu bozan, alışverişte ve ticari hayatta hile gibi haksız kazanç yollarına kesinlikle izin vermez. Peygamber Efendimiz bu hususta, sizden birinizin urganını alıp dağa giderek bir bağ odun getirip satması ve böylece Allah'ın onun itibarını koruması, bir şey verip vermeyecekleri belli olmayan kimselerden dilenmesinden daha hayırlıdır buyurmuştur. Allah Resulü, dürüst ve güvenilir tüccar, peygamberler, dosdoğru kimseler ve şehitlerle beraberdir buyurmuştur. Bu hadisten de anlaşılacağı üzere, alışverişte ve ticarette açık sözlü, şeffaf olmak önemli ahlaki bir ilkedir. Mü'min, alışveriş ve ticaret hayatında dürüstlük, adalet, hakkaniyet gibi erdemleri hayatına aktarır. Geçimini temin etmek için çabalarken, kulluk şuurundan da uzaklaşmaz. Onlar, ne ticaret, ne de alışverişin, kendilerini Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoymadığı insanlardır. Onlar, gözlerin ve gönüllerin dehşetle sarsılacağı bir günden korkarlar. Ayet-i Kerimesine gönülden bağlanır. Kırk hadiste güzel ahlak.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Faiz yoluyla mal çoğaltan hiç kimse yoktur ki sonunda durumu malında azalmaya dönüşmesin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير.
2: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şeyi uğursuz saymazdı.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem konuşması açık ve netti. Dinleyenlerin hepsi söylediklerini anlardı.
0: وعنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم.
1: ابن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kadın: Ya Resulallah, Allah kullarına haccı farz kıldığında babam hayvan üzerinde oturamayacak derecede ihtiyarlamıştı. Bu yüzden hacca gidemedi. Ben onun yerine hacc edebilir miyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evvela ilk safı, sonra geridekileri sıra ile doldurun. Boş yer kalacaksa son safta kalsın buyurmuştur.
0: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة.
1: عدي بن حاتم'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir hurmanın yarısı ile de olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun. Bunu da bulamazsanız tatlı sözlerle kendinizi ateşten koruyun.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Tamam ey Allah'ın Resulü. Buraya kazıyorum mezarı.
1: Peygamber Efendimiz sessiz ve üzgündü. Daha 18 ay önce doğumuna çok sevindiği oğlu İbrahim vefat etmişti. Şimdi gözleri dalmış, İbrahim'in mezarının kazılmasını izliyordu. Sonra birden konuştuğu işitildi. Mezarı hazırlayana seslendi.
0: Buyurun ey Allah'ın elçisi. Anlayamadım, bana mı seslendiniz?
1: Allah'ın Resulü mezarda bir yeri gösterdi ve oranın düzeltilmesini istedi.
0: Buradaki açıklıktan mı bahsediyorsunuz ya Resulallah?
1: Kutlu Nebi onayladı ve bahsettiği yerin düzeltilmesini istedi.
0: Hemen düzeltiyorum ey Allah'ın Resulü.
1: Mezar Hazreti Peygamber'in dediği şekilde düzeltildi ve Resulullah ashabına bu ölüye ne fayda ne de zarar verir. Ancak hayattakilerin gözüne hoş görünür. Biriniz bir iş yaptığında onu en güzel şekilde yapsın. Zira Allah kişinin işini sağlam yapmasından hoşlanır dedi. İbrahim kazılan mezara defnedildi. Allah'ın elçisinin gözleri yaşarmış ve kalbi hüzünlenmişti. Oğlunun mezarına su serpti ve başına bir taş dikti. İbrahim artık alemlerin yüce yaratıcısına emanetti.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.
3: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bana salavat getiren herkesin selamını almam için Allah ruhumu bana iade eder.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم وفي رواية لمسلم فخير تقدمونها عليه.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenazeyi olabildiğince çabuk defnedin. Eğer iyi, salih bir kimse ise onu bir an evvel yerine ulaştırmış olursunuz. Eğer böyle değil de kötü bir kimse ise bir an evvel omuzlarınızdan bırakmış olursunuz, buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayeti, bir an evvel gömmeniz hayırlıdır şeklindedir.

onları öde. Kız kardeşlerine hayrı tavsiye et, dedi. Sabah olunca gerçekten de ilk şehit düşen o oldu. Şehitler çok olduğu için kabrine onunla birlikte başka bir şehidi de defnetmiştim. Onu başkasıyla bir kabirde bıraktığımdan dolayı rahatsız oldum. 6 ay sonra onu kabirden çıkardım. Bir de baktım ki bir kulağından başka her yeri kabre koyduğum günkü gibiydi. Onu alıp müstakil bir kabre koydum.

0: وعنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına âmâ bir adam gelip: ya Resulallah, beni elimden tutup mescide götürecek kimsem yok dedi ve ondan evinde namaz kılmasına müsaade etmesini istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona müsaade etti. Adam dönüp giderken, ezanı işitiyor musun diye sordu. O, evet deyince Resulullah, öyleyse davete icabet et buyurdu.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ
0: Kim kalbiyle doğrulayarak Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederse, Allah ona cehennemi haram kılar. Hicretin 9. yılıydı. İslam, Arap Yarımadası'nın pek çok yerine yayılmaya başlamıştı. İnsanlar, heyetler halinde İslam'ın yüce hakikatlerini öğrenmek için Medine'ye geliyordu. Bu heyetlerden biri de Rebiya kabilesinin Abdülkays koluydu. Bu heyet Medine'ye varır varmaz Peygamber Efendimiz'in yanına gitti. Peygamberimize, "Ey Allah'ın Resulü, bize özlü bir şeyler tavsiye et ki biz de kabilemize döndüğümüzde bu tavsiyeyi onlara ulaştıralım," dediler. Bunun üzerine Resul-i Ekrem onları yalnızca tek olan Allah'a iman etmeye davet etti ve Allah'a iman etmenin ne olduğunu onlara şöyle haber verdi. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna iman etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmaktır. Allah'a iman, O'nun bizi yoktan var ettiğine, yaşattığına, her türlü nimeti verdiğine, koruduğuna, yardım ettiğine ve kainatı yönettiğine inanmaktır. Allah'a iman, İslam'ı kabul etmenin ilk şartıdır. Aynı zamanda son peygamber, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini kabul etmeyi gerektirir. Zira İslam'ı bize öğreten ve en doğru bir şekilde tanıtan O'dur. Allah'a iman, son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'e inanmayı da gerekli kılar. Nitekim hayat ölçümüzü anlatan Kur'an'dır. Bizler inanırız ki İslam Kur'an'la tanınır, peygamberle sevilir. Allah'a iman, O'nun yarattığı her bir canlıya merhametle davranmayı da gerektirir. Dolayısıyla mümin, davranış ve sözleriyle herkese güven verir. O, asla katı kalpli, kaba sözlü olamaz. Allah'a iman, kişinin dünyadayken yaptığı her işten Rabbinin haberdar olduğuna ve ahiret gününde bu yaptıklarından ona hesap vereceğine inanmayı da gerekli kılar. Böylelikle Allah'a iman eden her mümin, gönül huzuruyla hem ibadetlerini yerine getirir, hem de güzel bir ahlaka sahip olmanın yollarını arar.

Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse yumuşak davranmaktan mahrumsa hayırdan da mahrumdur.